0: Yerimi geçecek birini bulamadım.
1: Sorun değil. Senin mini versiyonun burada.
0: Evet. Bu doğru. Tamam. Dinle.
1: Hı.
0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Odin, ben gidiyorum. Babanla vedalaşmak ister misin? Sarılır mısın?
2: Evet.
0: Gel bakalım.
2: Güle güle.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. İyi yolculuklar.
0: Teşekkür ederim.
1: Arabayı tamir etmeye ne dersin?
2: Olur.
1: Tamam. Eğlenceli olacak. Şu küçük vidayı görüyor musun?
2: Evet.
1: Onu sıkmaya çalış. Merhaba Arthur.
3: Merhaba. Gelmen gerekiyor.
1: Tamam. Ne oldu?
4: Galfax A kıyıdan 220 kilometre açıkta.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Okuma gözlüğünü mü taktın?
1: Kapa çeneni. Sofya nasıl? Toparladı mı?
0: Ha, iyileşecek.
1: Hı. Gaz patlaması olduğundan bahsediyorlar.
0: Evet, kuyuda sızıntı olmuş.
1: Platformda mı?
0: Öyle diyorlar. Yani... Ama o iyi. O güçlü bir kadındır.
1: İyi.
0: Buradaki hava nasıl?
1: Herkes fısıldaşıyor. Biraz sarsılmış olsalar da iyiler. Yani her zamanki gibi. Bilirsin işte.
0: Tamam. Güzel. Peki, o zaman işe koyulalım.
1: Tamam. Neyin var?
0: Hı?
1: Bir şeyler var.
0: Yok bir şey.
1: Turu dört gözle bekliyorum.
0: Turu dört gözle bekliyorum.
1: Hey. Neyin var? Ha?
0: Sofya ile konuştuk.
1: Ha?
0: Odin ve benim yanıma taşınıyor.
1: Yok artık. Bu harika.
0: Evet.
1: Hak ediyorsun. Yeni başlangıç.
0: Evet, yeni bir başlangıç.
2: Bak.
3: Hı?
2: Patlama olayının kayıtlı görüntülerini inceledim.
3: Tamam.
2: Bu ön kameradan aldığımız görüntü. Hı-hı. Çok net. Hı-hı. Fakat arka kameraya geçtiğimde...
3: Ne? Geri alsana. Bu sızıntı kesinlikle kuyuda değil. Tanrım, sürekli devam ediyor. Hı-hı.

0: Tamam. Merhaba.
1: Merhaba.
0: 12 saattir aralıksız dinlenmiyorum. Yemeği yerken konuşsak olur mu?
1: Bu bir kuyu sızıntısı değil.
0: Kuzey Denizi'nde gazın taşınması olağan dışı bir durum değildir.
1: Bütün bölge havaya uçtu. Bir anda bu kadar gaz çıkışı yaşanması, bir şeyler gerçekten ters gitmiş olmalı. Ve böyle bir çökme şekli olamaz.
0: Belki de bunu uzmanların değerlendirmesine bırakmalıyız. Bunu ödünç alabilir miyim?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.
1: Gidiyor musun? Orada binlerce işçi var. Neler olduğunu bilmeye hakları yok mu sence? Bir şeyler söylemelisin.
0: Gizlilik sözleşmesi imzaladın, unutma.
2: Ne dediler?
1: Emin değilim, ben...
2: Videoyu gösterdin mi?
1: William Lee'ye gösterdim.
2: Ah, ne dedi peki?
1: Pek bir şey demedi. Sabit diski alıp gitti.
2: Tamam. Bu iyi bir şey. İzleyip ne yapacaklarını kararlaştırır ve harekete geçerler.

0: Basınç ne durumda?
1: İniş çıkışlar oldu ama şu anda iyi. Diferansiyel yapışkanlık belirtileri vardı ve bu bir yön değiştirme olabilir. Ama bu bir sorun teşkil etmemeli.

0: Saga Stavanger, Açık Deniz Operasyon Merkezi. Merhaba Kan.
1: Merhaba. Ha evet. Petrol ve Enerji Bakanı Skagemo geldi.
0: Merhaba, Stenar Skagemo.
1: Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkür ederim. Son iki gün içerisindeki gelişmeler epey dramatikti William.
2: Çatlak ve heyelan sayısı arttı. Batan platform incelendi. Bugün büyük bir çatlağın video görüntülerini elde ettik. Şimdiye dek gördüklerimizin en büyüğü. Ama çok çok büyük. Size göstereceğim. Bakın, genişlemenin en fazla olduğu yer çatlağın orta noktasıyla birkaç kilometre uzunluğunda bir yarık söz konusudur şeklinde düşünürüz. Belki onlarca kilometre.
0: E peki bunun anlamı nedir? Bu yarık nasıl oluştu?
2: Odvar.
3: Bunlar Kuzey Denizi'ndeki platformlar. Burası Storage. 8000 yıl önce burada devasa bir heyelan oldu. Storage kayması denilen olay. 5000 kilometre küp taş, çamur ve kum aşağı doğru kaydı. Kayıt altına aldığımız heyelanlar Storage'la aynı hat üzerindeler. Burada görüyorsunuz.
0: Aha. Yani?
2: Uzunca bir zaman bunun bölgesel bir çöküş olduğunu düşündük. Ama artık böyle düşünmüyoruz. Videoyu izleyince anlarsınız.

0: Storega heyelanı. Yeni harekete geçmiş.
1: Bu kayma ne kadar büyük peki?
0: Ne yazık ki söylemek çok zor. Ama modern zamanlarda kaydedilmiş bütün kaymalardan daha büyük olabilir.
1: Platformlarla dolu bir bölgede mi?
0: Ve insanlar, evet.
1: Bu olay niye şimdi oluyor peki?
2: Bunu bilmiyoruz. Birçok faktör olabilir. İklim değişikliği veya diğer koşullar. Bunu biz de tetiklemiş olabiliriz açıkçası.
1: Ne demek istiyorsunuz?
2: Orada binlerce kuyu açtık. Büyük petrol ve gaz rezervuarları deniz tabanı altından çekildi. Orası İsviçre peynirine dönüştürüldü.
3: Konumuza geri dönelim. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.
1: Evet, katılıyorum. Ne öneriyorsunuz peki?
0: Bölgedeki bütün çalışmalar durmalı. Daha fazla bilgi edinene kadar bütün kuyular kapatılıp emniyete alınmalı.

0: Kuyuları kapatamazsak en kötüsü ne olabilir? Söyler misiniz?
1: Bakın Bay Skogen. Bu bir kovan. Bir çeşit kabuk yani. Deniz tabanına sabitlenmiş ve üzerinde de bir sondaj var. Platform devrilip sondajı da beraberinde götürürse bu durumda petrol serbest kalır.
0: Serbest kalan petrolün miktarı ne olur?
1: Deepwater Horizon'ı hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: O tek bir kuyuydu ve yayılma alanı Danimarka kadar büyüktü. Burada 350 kuyu var.

0: Önümüzde büyük bir görev var. Hiç kimse böyle bir şey yaşamadı. Bu olaya karşı hazırlanmadı. Ana kurtarma merkezi tahliyelerle ilgilenecek. Görevimiz Kuzey Denizi'nin yarısını güvence altına alın ve kapatmak. Bunu başarmak için bütün kuyular kapatılmalı ve bütün tesisler emniyete alınmalı. Her birimiz yılmadan azimle çalışmak mecburiyetindeyiz. Çok az zamanımız var ama kesinlikle panik yapmayacağız. İlk önceliğimiz güvenlik olmalı. Kırmızı listedeki bütün platformların güvenliği sağlanıp kapatılmalıdır.
1: Neler senden oluyor? Fazlasını bilmiyorum. Birçok kişi tahliye ediliyor. Renate, kontrol eder misin? Bakın, ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Elimde fazla bilgi yok ama sakin olmak zorundayız.
2: Bu kemer
1: tamam mı?
2: Kimin? Tamam, kutulardan birine koy. Hangileri kaldı?
0: Pekala raporlar. Stayort ağda durum nedir?
3: Stayort kapatılıyor.
0: Mükemmel. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ya Osaberg?
4: Osaberg A ve D güvende. B de tamamlanmak üzere. Mürettebat önce Normand Vision'a ardından da Agudnes'e götürüldü.
1: A grubu hazırlanın. Cale Hayland.
5: Evet.
1: Terry Hamar.
6: Burada.
1: Henning Sirnes.
7: Evet.
1: Eva Fjordtoft.
2: Evet.
1: Güzel. Renate ile güverteye gidin. Hadi bakalım.
2: Bu taraftan.
1: Harika.
4: Grup hazır mı?

0: Troll'deki vanalar ne durumda?
1: Troll A. Tamam. Yeşil.
0: O zaman listeye devam edin.
2: Stuart alanının tamamı halledildi.
0: Devam edin.

0: Şimdi de özel haberimiz. Doğrulanmamış kaynaklara göre Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyularında geniş çaplı bir tahliye gerçekleşiyor. Petrol endüstrisi bunu halka resmen duyurmuş değil. Şimdi büyük hareketlilik yaşanan Sola'daki ana kurtarma merkezine bağlanıyoruz. Ondan sonra hava durumuyla devam edeceğiz.
1: Polis, itfaiye, ilk yardım ekipleri dahil olmak üzere tüm acil durum birimleri iş başında.
2: Tahliye işlemlerine başlandı. Yetkililerle kesintisiz sürdürülen işbirliği bu süreci hızlandırıyor.
3: Endişelenme, tahliye ediliyoruz.
2: Bu ülkede hiç görülmemiş boyutta bir tahliye. Gulfaks A'daki bir kuyudan hala hata raporları geliyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
4: Neden bilmiyorum ama bir tür yavaşlama başladı.
5: Şimdi bunun sırası mıydı yani?
4: Ha? Bağlantıda bir tür dengesizlik olmalı.
5: Platform şefini ara. Helset'ti değil mi?
4: Evet.
6: Pekala, sıra bizde F grubu. Hepimiz hazırız. Gidelim hadi. Ronnie Helset. Gerçekten mi? Bir tahliyenin ortasındayız. Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Kuyu 4'le bağlantı kuramıyorlarmış. Yani uzaktan kapatamıyorlar.
7: Tüm kuyuları kapatmadan çıkamayız.
6: Öyle.
7: Bütün gece tam basınçla pompaladık.
6: Bu yüzden inip manuel olarak kapatmamızı istiyorlar.
7: Hayır. Hı. Sen burada kal, onlarla ilgilen. Ben inerim. D kanalından inip halledeceğim.
6: Tamam. Ama acele et.
7: Otobüsü beklet.
6: Tabii.

0: Mürettebatın tahliyesi saat 4.30 sularında başladı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi sorunsuz biçimde tahliye edildi.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
2: Rüyada durum ne?
3: Şu an son kuyuyla ilgileniyorum.
2: Gulfax'taki vanalar ne oldu?
4: Aşağı inmek biraz zaman alıyor.
5: Stian, aracımız geldi.
6: Tamam. Hemen geliyorum.
7: D kanalı, Galfax A. Deniz yüzeyinin 138 metre altı.

0: Ne oluyor be?
1: Kahretsin. Bağlantıyı kaybettik.
2: Kiminle peki?
1: Tüm platformla. Her şey çöktü.
3: Sadece o değil. Sadece o değil. Hey, neler oluyor?
4: Stiyat, vakit

0: Berit Dupagi'nin telesekreteri. Lütfen mesajınızı bırakın.
1: Berit, merhaba. Ben Sofia Hartman. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda sana doğru geliyorum. Varınca haber veririm, olur mu? Berit Dupagin'le görüşmeye geldik.
2: Randevunuz var mı?
1: Evet.
3: Sanırım burada konuşabiliriz.
1: Odin, sen gidip şu tarafa otur.
4: Tamam.
1: Stian'a ulaşamıyorum. Cevap vermiyor.
3: Sofia. Biz Gulfax'taki tüm kuyuları uzaktan kapatamadık. Stian birini manuel olarak kapatmak için aşağı indi. Az önce Ronnie ile konuştum. Ve o zamanında yukarı çıkamamış. Stian tahliye edilemedi.
1: Ama bana attığı mesajda tahliye edildiğini yazmıştı.
3: 30'dan fazla platform çöktü. Gulfax ilk etkilenenlerdendi ve destek ayaklarından biri çöktü. Stian da oradaydı.
5: Orada bulunan can kurtaran botlarının listesini istiyorum, tamam?
1: Stian Birkland hala Gulfax ağda. Onu oradan çıkaracak birini göndermelisiniz.
5: Bu Gulfax ağa durumu kırmızı. Bir destek ayağını kaybetti. Çökebilir ve batabilir her an için. Çok üzgünüm, inanın bana.
1: Ama onu oraya sen yolladın. Bu yüzden geri getirmek de senin sorumluluğun.
5: Ne yazık ki gitmeni istemek zorundayım.
1: Hayır. Hayır. Sen onu geri getirene kadar hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
5: Ölüm riski olan böyle bir işe kurtarma ekiplerini gönderemem. Önceliklerimizi belirlemek zorundayız.
1: Babasını kaybetmek üzere olan bir çocuk söz konusu.
5: Güvenliği çağırır mısın?
1: Hiçbir şey yapmayacak mısın? Ha? Belki de küçük bir çocuğa babasını kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağını da kendin söylemelisin.

0: Biraz bekler misin?
1: Olur.
0: Tamam, hemen döneceğim. Platformun her yerinde kameralar var değil mi?
2: Evet, çoğu odalarda.
0: Bana o görüntüleri göster.
2: Sofia.
0: Görmek istiyorum. Hemen.

0: Sofia. Çok üzgünüm.
1: Bana tahliye edileceğini yazmıştı.
2: Berit. Şuna bak.
0: Ne?
2: Şurada servis kanalına açılan bir kapak vardı.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Şey, platform darbe alınca parçalanmış da olabilir.
0: Stian açmış olabilir mi? Bu pek olası değil ama.
1: Odin'e göz kulak ol.
0: Sofia. Merhaba Bibi. Ben Sofia. Yardımına ihtiyacım var.

0: Sadece Mini'yi alıyorum.
1: Tamam. Nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Destek ayakları arasında kanallar var. Stian'ın kız kardeşi beni götürecek.
1: Gerçekten mi Sofia? Bu yasal bir şey mi? İkinizin de kıyafeti var mı?
2: Nasıl yapacağız?
0: Ben yalnız çıkıyorum.
2: Tamam. Resmi olarak farklı bir görevdeyiz.
1: Sofia?
0: Ne yapayım yani?
1: Yalnız gitmeni kabul edemem.

0: Şurada Golfax Alfa'yı görüyorsunuz. Güverte yok olmuş, sizi aşağı sarkıtacağım.
1: Önce ben inerim, arkadan ekipman gelir.

0: gelir. Sonra da senin inmene yardım ederim, olur mu? Arthur, başaracağız. Aşağı bakma yeter. Hep ileri bak.
1: Hazır olun ve size işaret verdiğimde çıkın, tamam mı?
0: Tamam.
1: Buradan hızlıca çıkmamız gerekiyor.
2: Sitan'ı bul, tamam mı?
1: Kardeşimi bul.
0: Arthur, endişelenme.

0: Tamam.
1: İşte. Tamam. Biz burada olmalıyız.
0: Evet.
1: Ne diyorsun?
0: Bakalım.
1: İşte aramaya buradan başlayacağız.
0: Tamam, bekle biraz.
1: Gidelim.
0: Tamam.

0: Sofya oraya mı gitti?
1: Kimseyi göndermek istemediler. Daha fazla hayatı riske atmadılar. Bu yüzden...

0: Merhaba Odin.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakalım?
1: İyiyim.
0: Sarılabilir miyim? Merhaba.
2: Oraya inmeliyiz.

0: Bırakmalıyız.
1: Dayanabilir mi?
0: Dayanmak zorunda. Hazır mısın? 3, 2, 1.

0: Oddvar.
1: Bu imkansız.
0: Görüntü 10 dakika öncesine ait. Nasıl böyle yanılabilirler?
2: Jet Falcon, denizi izleme.

0: Heyelan tüm petrol boru hatlarını parçalamış. Buradaki gördüğün siyahlık petrol sızıntısı. Rüzgarın yönü de aleyhimize. Anlayacağınız petrol kıyıya doğru ilerliyor.
1: Ne büyüklükte?
0: Yaklaşık 100 bin kilometre kare ve büyümeye devam ediyor.
1: Gan, en kötü durum senaryosu nedir?
2: Evet, Norveç'in tüm batı kıyı şeridini ciddi bir biçimde etkileyecektir. Moldo, Alesund, Bergen, Hagesund, Stavanger şehirlerini. Her fiyortu en ücra köşelere kadar. Kuşları, balıkları, tüm faunayı, doğayı. Balık çiftlikleri yok olacaktır, balıkçılık endüstrisi ve turizm. Tahribatın giderilmesi onlarca yıl sürecektir, belki de bir asır. Ve sonra genişlemeye devam edecek. Danimarka, Almanya, Hollanda ve Büyük Britanya'nın büyük bir kısmına yayılmaya devam edecek.
1: Yayılmasını sınırlandırmak için ne yapabiliriz? Söyler misiniz lütfen?
2: Norveç Kıyı İdaresi NOFO, donanma ve yerel yetkililerle temasa geçtik. Hepsi teyakkuzda ama ne yazık ki hiç kimse bu büyüklükte bir olaya

0: hazırlıklı değil.
1: Ne kadar zamanımız var?
0: Muhtemelen yarın geceye kadar karaya ulaşmaz ama ulaştığında...
2: Başka bir seçeneğimiz var. Ama hemen karar vermeliyiz. Daha önce hiç bu kadar büyük ölçekte yapılmadı. Ama şu an tek seçeneğimiz bu. Ve sızan petrol tabakası şu an yeterince de kalın.
1: Ne için yeterince kalın?
2: Yakabileceğimiz kadar kalın.
0: Bu tabaka yerinde yakma işlemi için biraz fazla büyük William. Çevresel sonuçları da...
2: Sonuçlar olur. Az önce özetlediğimden daha az olacaktır.
1: Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil.
3: Buradan.

0: Burası olmalı.
1: Evet ama hangisi?
0: E601B.

0: Stian!
1: Sofia!
0: Stian!
1: Sofia!
0: Merhaba! Merhaba! Merhaba!
2: Merhaba!
0: Stian! Yaşıyorsun! Buraya gelebilir misin?
2: Hayır.
0: Bana bir anahtar lazım.
1: Tamam.
0: Acele et. Yaralı mısın?
2: Evet.
0: Seni çıkarmalıyız.
2: Tamam.

0: İyi misin? Ha? İyi misin?
1: Ha?

Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile konuştum. Yapıyoruz. Yakacağız.

0: İyi misin?
1: Evet.
2: Vibeke'yi arayacağım.
1: Tamam.
0: Sofia.

0: Ronnie, petrol tabakasını yakıyorlar.
1: Gulfax A.
0: Tam da orası.
1: Burada bekle. Hangi kat?
0: 4.

0: dedim size. Durun diyorum. Durun. Orada insanlar var. İnsanlar var. Sofya Artman, kulak sağda.
1: Neydi o?

0: Orada insanlar var. Lanet olsun.
1: Cevap vermiyor.
2: İmdat çağrısını dene.
3: William. William, hatta Steve Bigland var.
4: Ben William Lee.
5: Ben Steve Bigland. Gullfaks Ağa'nın güvertesindeyiz. Gelip bizi alacak birilerini gönderin.
4: Bigland, şimdi beni iyi dinle.
6: Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Az helikopter var. Nereye göndereceğimizi şaşırdık.
1: Stian.
6: En kısa zamanda
1: konuşsana.
6: Size bir ekip göndereceğiz.
1: Ne diyor?
6: Merak etmeyin. Alo, duyuyor musun?
1: Stian.
5: Sızıntıyı bombalamışlar. Onu yakmışlar.
2: Petrol tabakasını bombaladılar.
5: 5 dakikaya buraya ulaşacak.
4: Oğlu burada mı? Stian.
2: Sofia, ne yapacağız?
4: Stian.
1: Tamam. Can kurtaran bot. Burada bot var mı?
5: Hı?
1: Can kurtaran botu.
5: Aşağıda.
1: Tamam. Aşağı inelim.
5: Hı?
1: Hadi. Gidiyoruz Arthur.

0: Burada beklememi söyledi.
1: Hayır. Bence gitsek daha iyi olur.
0: Sofya burada beklememi söyledi.
1: Tamam.

0: Sofia.
1: Bunu suyla doldurmalıyız.
0: Ne? Sofia, ne yapacağız?
1: Suyla dolduracak ve alevlerin altına gireceğiz. Tamam mı?
0: Evet, tamam.
1: Burada bekle.
0: Sofia, bunu al.
1: He?
0: İşte.
1: Ver. Arthur! Yakala. Tekneye koy.
2: Tamam.
1: Bir tane daha geliyor. Su geldiğinde iki vanayı da aç, tamam mı?
0: Tamam. Su geldiğinde iki vanayı da aç.

0: Ne kadar doldurmalıyım? Sofia! Ne kadar?
1: Bilmiyorum.
2: Arthur, şunu yukarı çek. Yukarı çek.
0: Bunu mu?
2: Evet, yukarı.
1: Biraz daha. Biraz daha. Tamam, bu kadar yeter. Yeter.
2: Bekle, bekle.
0: Hadi.
2: Sıkıştı bu.
0: Sıkıştı.
1: Çabuk.
0: Sıkıştı.
2: Bekle, bekle.
0: Sofia. İyi misin?
1: İyiyim. İçeri, içeri.
2: Kemerini tak.
1: Şimdi ne yapayım?
2: Kırmızı vidayı sök.
1: Bunu mu?
2: Evet, o.
1: Tamam.
2: Şimdi o kolu indir.
1: Tamam, hazır mısınız?
2: Evet.
1: Bir şey olmadı.
2: Bir daha çek, bir daha.
1: Hadi!
2: Lanet olsun. Kolu sonuna kadar çektin mi?
0: Evet. Lanet olsun. Bir tanesi aşağıda.
2: Yukarıda olmalı.
0: Tamam.
2: Hayır, hayır, hayır. Dur.
1: Çektiğin anda fırlatacak. Geri dönemezsin.

0: hayır, hayır,
1: hayır, Arthur, hayır, hayır.
0: Hayır, Arthur, yapma.
1: Arthur, hayır, hayır.
0: Arthur, yapma.
1: Arthur, yapma. Aman, sarım, Arthur.
0: Arthur.

Stian pompa nerede? Stian!

0: İstiyor. İstiyor.
1: Pompa. Pompalamalısın.
0: Denedim. Çalışmıyor. Üzgünüm.
1: O zaman vanayı açmayı denemelisin. Siyah saplı olan.

Ah!

0: Alo.
1: Ben Ronnie.
2: Merhaba Ronnie. Ben Stian.
1: Sesini duymak güzel. Neredesin?
2: Bir can kurtaran botunda. Platformun yanında.
1: Hemen geliyoruz.
3: Hemen yola çıkıyoruz.
1: Ronnie.
2: Odin orada mı?
3: Evet, bekle. Baban.
4: Alo.
2: Merhaba Odin. Baban.
4: Baba. İyi misin baba?
2: İyiyim. Sen nasılsın peki?
4: Çok iyiyim.
1: Eve dönüyoruz.
2: Sofya'yla.

0: Ekmeğin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Ben şey... Ben artık gideyim o zaman ben.
1: Tamam. Ama seni tekrar görmeyi çok isterim. Sen çok cesur bir kızsın. Azimlisin. Sandığından çok daha güçlüsün. Bazen içimize attığımız acıları, sıkıntıları biz anlatamadığımızda beden anlatmanın bir yolunu bulur. Dilimizin söyleyemediğini bedenimiz söyler. İsyan edemediklerimize bedenimiz isyan eder.
0: Yani nasıl? Yani ben dertlerimi anlatmıyorum diye mi altımı ıslatıyorum yani?
1: Bunları dillendirdiğinde, bedeninin neye isyan ettiğini anladığında her şey değişebilir Gülben. Anlattığında ne olduğunu beraber görelim ister misin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Benimle neden tokalaşmadınız?
0: Sen isteyince tokalaşırız. Olur mu? Görüşmek üzere.

0: İyi misin?
1: Hı hı. Şeyhan, deniz kıyısından gidelim mi? Hem sana kız uzalarız.
0: Olur. Oradan gidelim.
2: Allah Allah. Nerede bu ya? Neriman! Neriman! Efendim abla? Çiçeği bulamıyorum. Nerede balım? Bulamıyor musun? Bulamıyorum. En son sen vermiştin yemin. Nereye koydun? Cevap versene be, konuşsana. Kızma ama. Ne oldu, bir şey mi oldu ha? Yemini çok mu verdin, az mı verdin, aç mı kaldın? Ne yaptın balığıma? Öldü mü?
1: Bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım, yemin ederim hiçbir şey yapmadım ben.
2: Balığım nerede?
1: Naci Hoca aldı.
2: Ne? Nasıl? Nasıl alır ya benim balığımı?
1: Onun da varmış zamanında. Safiye uyuyor nasıl olsa, biraz ben ilgileneyim bununla dedi.
2: Bana bak, eğer bana yalan söylüyorsan, eğer balığıma bir şey olduysa...
1: Ona sor. Sor, inanmıyorsan bana ona sor.
2: Ne diye veriyorsunuz siz benim balığımı ya bana sormadan?
1: Dedi ki ama ben güvendim Safiye'ye, bitkime emanet ettim. O yüzden o da bana güvenir. Hiç merak etmeyin siz dedi. Biz de verdik ama sen dersen ki bakamaz, beceremez. Ben...
2: Becerir. Becerir. Gayet de güzel bakar. Tabii geldi buraya. Bunlar nasıl baksın bu balığa? Telef olur dedi. Aldı götürdü. Haklı. En azından bir veda etseydim balığıma.
1: Ben bakayım. Hocam.
3: Merhaba Neriman. Uyumuyorsa ablanı çağırabilir misin?
1: İlaç almıştı ya. O yüzden hala uyuyor. İnanır mısınız? Ayılamadı maalesef.
3: Neredeyse 20 saat oldu. Şöyle yapalım o zaman. Madem uyuyor, benim içeri girmeme bir şey diyemez.
1: Ama o uyuyorken siz niye gelesiniz değil mi?
3: Senle babanla sohbet ederiz biraz. Olmaz mı?
1: Aha. Şey ne güzel olurdu. Ama ablam şimdi uyanırsa çok kızar ikimize de. Kötü olur. Çok kötü olur.
4: Ne oldu Safiye, öyle duvara yapışıp kaldın? Ne diyorsun öyle el kol filan, anlamıyorum. Ah sen misin? İyi alıştın bakıyorum. Girmeyecek misin içeri?
2: Girmeyecek baba. İşi varmış onun.
4: Hayır. Şimdi babanla sohbet etmeye geldim dedi. İşim işi yok. Değil mi Naci?
3: Yok bir işim.
2: Girmeyecek. İşte biliyorsunuz yani. Bilmiyorsunuz sanki.
4: Esat girmişti ama.

0: Anladım. Sen sadece kız istemeye gelenleri alıyorsun içeri.
1: Hasbinallah.
0: Sor, belki de o da istemeye gelmiştir. Gerçi kılık kıyafeti pek uygun değil ama.
1: İstemeyecek baba. Tamam mı? Kimse bizi istemeyecek. Senin kızını kimse istemeyecek. Artık bunu kafana sok ya. Hani Gülben de ben de buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz.
2: Bağırma babana Safiye.
1: Bağırırım baba benim değil mi? Bağırırım da çağırırım da yani.
3: Abla.
1: Ne abla abla be? Sen de zaten alıp vermişsin benim balığımı ona.
2: Ne?
1: Sen de ne diye benim balığımı gelip alıyorsun? Odama kadar girmişsin. Benden izin almadan girip alıyorsun. Geri ver balığımı.
2: Tamam, getiririm bir ara.
1: Bir daha da benden habersiz hiçbir şeyimi alayım deme. Tamam mı? Hiçbir şeyimi.
2: Anladım. Haklısın, özür dilerim.
1: Bakamam diye aldın değil mi? Ölür bunun elinde dedin. Her şeyi mahvediyor, hiçbir şeyi beceremiyor dedin değil mi benim için?
2: Hayır.
1: Niye o zaman yangından mal kaçırır gibi götürdün balığımı? Geri ver.
2: Dışarı çıkmak zorunda kal diye. Belki gelip geri almak istersin diye öyle düşündüm.
0: Nereye gelip? Otele mi? Öst.
1: Baba ya. Ya yeter artık ya. Yani her defasında yerin dibine sokma artık.
0: İyi. Belki şimdi anlarsın o zaman Gülben'e yaptığın şeyi.

0: Kapa kapıyı Neriman. Abla. Kapa kapıyı dedim.
1: Gitmeyeceğim Safiye.
0: Gideceksin. Tamam mı? Sen de gideceksin. Er ya da geç gideceksin Naci.
1: Benim buraya neden geldiğimi sormayacak mısın?
0: Sormayacağım.
1: Peki. O zaman gidiyorum ben.
0: Git. Ben odama gidiyorum. Tamam git hadi, kapatıyorum ben kapıyı.
1: Yine başladığımız yere döndük. Buraya geldiğimin ilk günü de bunu yapmıştın bana. Kapıyı yüzüme kapamaya çalışmıştım. Ama üstüne neler yaşadık. Çabaladık, uğraştık.
0: Ne yaşadık Naci? Ha? Ne yaşadık biz? İki sinemaya gittik, iki manzara gördük diye biz ne yaşadık?
1: Yaşamadık mı Safiye? O kadar yolu beraber almadık.
0: Hangi yol Naci? Sen hangi yoldan bahsediyorsun? Ne yoluymuş o? Dün bana o kocaman gözlerini açıp şaşırıp bu kadın ne hale gelmiş demedin mi sen?
1: Demedim.
0: Dedin. Hem de öyle bir dedin ki ben kafamı kazıdım o bakışı. Sana ne zaman baksam artık onu görüyorum sadece.
1: Sen neyi görmek istiyorsan onu görüyorsun Safiye. İşin kolayına kaçıyorsun. Kaçmak en kolayı çünkü.
0: Naci anlamıyor musun sen? Benim kardeşime bile hayrım yok. Haklı baba. Yerin dibine soktum kızı be.
1: Hala geç değil. Tamam bir hata yaptım. Ama o elinde değildi. Özür dilemek elinde.
0: Kimden özür dileyecekmişim ben?
1: Misafirliğe gittin o insanlardan.
0: Ben onların evine bir daha adımımı bile atmam.
1: Tamam buna gerek yok ki. Özür dilemenin binlerce yolu var.
0: Dilemeyeceğim. Özür falan dilemem ben.
1: Telafi etme şansın olduğu halde yapmayacak mısın bunu?
0: Naci o insanlar benim kardeşimin arkasından fısır fısır konuştular. Tamam mı? İstemiyorlar onu.
1: Yani dün orada olanlardan pişman değilsin öyle mi?
0: Ben yalan bir şey söylemedim tamam mı? Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. Alsın o oğullarını da başlarına çalsınlar. Pislik içindeydi be evleri. Leş gibiydi. Sen de evliya gibi gelip bana öğüt verip durma. Ben bu yaşıma kadar bu aklımla geldim, idare ettim. Bundan sonra idare ederim.
1: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin yani Safiye. İşte şimdi onun hakkını verdin.

0: Baba.
1: Tommy.
0: Annemin zoruyla geldim buraya ama belki meşgulsün. Neyse sonra ben gelirim.
1: Tommy. Bugün bu işi konuşup halledeceğiz. Duydun mu beni?
0: Bunun tek bir yolu var ama.
1: Ona yalnızca ne sen ne de ben karar verebiliriz. Birlikte karar vereceğiz, birlikte halledeceğiz. Başka türlüsü olmaz.
0: Annem gidiyor buradan.
1: Nereye, Ankara'ya mı?
0: Kanada'ya. En az 3 yıl orada olması gerekiyormuş.
1: 3 yıl mı? Nereden çıktı şimdi bu? Niye benim haberimi?
0: Sanki sen her şeyi çok soruyorsun da ona. Beni de götürmek istiyor yanında. Sordu bana ne yapmak istiyorsun diye.
1: Sen ne dedin peki?
0: Babama bağlı dedim.
2: Bir dakika Vedat, bir konuşabilir miyiz? Lütfen bir konuşabilir miyiz?
3: Rüya? Ne oldu? Paralar suyunu mu çekti?
2: Döndün mü? Bitti mi bu saçmalık?
3: Geç içeri hadi. Üşüyeceksin orada. Hadi geç, ben alırım valizini. Annen ne kadar üzdün sen, haberin var mı? Geç hadi otur dinlen sen biraz. Kıza söyleyeyim de bize birer kahve yapsın ha. Geliyorum ben hemen.
4: Ben odama geçebilir miyim? Çok yorgunum ben.

0: Cihan nerede?
1: Odasına çıktı, uyuyacakmış.
0: Bu saatte.
1: Bu saatte ne var? Hem sen çıkmıyor muydun?
0: Ya çıkarım çıkmam, sana ne? Sana mı soracağım? Ya ana kız, böyle boğuyorsunuz beni ya. Boğuyorsunuz beni ya.

0: Abla, gelebildin nihayet. Ne yaptın? Konuştun mu Esat'la?
1: Yarın konuşacağım. Önce sana söylemek istedim.
0: Neyi? Ne oldu?
1: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
0: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hı? Ablam beni böyle böyle rezil etti dedin mi?
1: Yoo hayır öyle bir şey demedim.
0: Ne anlattın o zaman? Harika hayatından mı bahsettin?
1: Hayır. Harika bir hayatım yok. Ama olabilir. Çünkü çok iyi geldi bana biliyor musun? Yani o doktor o kadar iyi davrandı ki bana. Sanki böyle tam tarif edemiyorum abla çünkü ben hiç yaşamadım daha önce öyle bir duyguyu.
0: Nasıl bir duyguymuş o?
1: İşte sanki böyle ilk defa hayatımda ilk defa avazım çıktığı kadar bağırmama, feryat etmeme gerek kalmadan biri beni duymuş da.
0: Ha. Ablan çünkü seni hiç duymuyor değil mi Gülben? Ha? Kılını kıpırdatmıyor. Senin için kendini rezil etmeyi göze almıyor.
1: Sen neden sevinmedin şimdi benim için?
0: Yo sevindim. Sevindim çok sevindim kardeşim. Aferin. Ne güzel bak anlamış seni. Artık anneciğin madem öyle zahmet olmazsa bir güzel buraya gelir şişli şarşaflarını da o yıkar.
1: Neden böyle diyorsun abla? İyi geldi diyorum. Niye kötü olmamı istiyorsun?
0: İstemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum Gülben. Tamam mı? Ben artık hiçbir şey istemiyorum. Ben kimseye yaranamamaktan artık sıkıldım zaten. Bıktım.
1: Seni affediyorum abla.
0: Ne? Bir daha de bakayım. Ne dedin sen?
1: Affediyorum. Şu an bana yaşattığın şey içinde. Dün beni korumaya çalışıp beceremediğin o an içinde. Sizin gibi yapmamayı seçiyorum. Seninle annem gibi kin kusmayacağım ben. Öfkeme teslim olmayacağım. Sizin gibi olmayacağım ben. O yüzden

0: Kardeşini doktora götürmüşsün bugün. Düzeltip öyle mi gelin vereceksin o aileye? Tabii bu şekilde olmaz değil mi? İyice bir ayar çekmek lazım.
1: Abla ne oluyor sana?
0: Elinin körü oluyor.
1: Kime kızgınsın sen? Bak hiçbirimiz üstüne gelmedik. Gülben gıkını bile çıkarmadı. Az bu şeyler yaşanmadı orada. Gittin kadının sülalesine hakaret ettin. Kin kustun orada.
0: Benim kardeşimin arkasından konuştular be. Demediklerini bırakmadılar. Hak ettiler. Az bile yaptım.
1: Hadi onlar öyle yaptı diyelim. Naci'nin suçu neydi? Ona neden saydırdın orada?
0: Sana ne Naci'den şimdi? Ne savunuyorsun gidip de onu bayılıyormuşsun gibi?
1: Bayılmıyorum. Ama seni mutlu etsin istiyorum.
0: Edemez.
1: Madem öyle, neden bir tarafımı yırttım ben bu adamı hayata döndüreceğim diye? Onca bedeli boşuna mı ödedim ben?
0: İyi işte, bir can kurtarmış oldun. Sevap işledin.
1: Teşekkür etmek, özür dilemek, bunlar sana göre şeyler değil. Biliyorum. Ama senden rica ediyorum, üstümüze gelme. Bak Gülben yılmadı, bir adım attı kız. Eski Safiye'yi çekemeyecek kadar yorgunuz ikimiz de. Gülben de ben de çok yorgunuz abla.
0: Han, o iş olmaz. Esat Gülben'le evlenemez. Evlense bile mutlu olamaz. Kimse ailesini silip yıkıp da yerine başkasını koyamaz. Eğer Esat bunu yaparsa içten içe nefret eder Gülben'den. Adım gibi biliyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet öyle.
1: Nereden biliyorsun peki?
0: Senden biliyorum. Yapabilseydin sen yapardın o işi. Bizi geride bırakır, paşalar gibi gider evlenirdin. İkisiyle de yapamadın bak. Ne Ceylan'la yapabildin, ne de İnci'yle yapabildin. O yüzden bana martaval okumayın. Bu saatten sonra ağzınızla kuş tutsanız da yürümez o iş.
1: Bilerek mi yaptın bunu? Bilerek mi gittin oraya? Her şeyi berbat mı etmek istedin içten içe? Çünkü bu söylediklerini öyle içten, öyle inanarak söylüyorsun ki... Aksi olsa Gülben'le Esat evlenip mutlu olsalar sanki sen mutsuz olacakmışsın gibi geliyor.

0: Defol git. Git yoksa bağırırım. Rüya benim. Eğer uyumadıysan biraz konuşabilir miyiz?
1: Uyumuştum aslında. Sabah konuşalım.
0: Peki kızım. İyi geceler.
1: Sana da.

0: Vedat! Bak hiç komik değil.
1: Küçümen.
0: Rüya şu kapıyı.
2: Ne oluyor ya?
0: Rüya hemen aç diyorum.
2: Tamam bir dakika.
0: Ne bu?
2: Ne bileyim ne?
0: Bu ne? Daha gelir gelmez böyle kötü şakalar, korkutmalar. Ne ima ediyorsun sana? Neyi? Söyle.
2: Anne ne diyorsun ya? İlk kez görüyorum ben bunu.
0: Bu ne? Hadi söyle.
2: Ne bileyim ya?
0: Tabii havuzu da kırmızıya sen boyamıştın değil mi? Sen buraya niye döndün Rüya? Huzurumuzu kaçırmaya mı? Sen beni bu adamdan boşaltmak için mi döndün?

0: Asıl şu, biraz şu şuraya baksana. Hah. Tamam. Tadilat bitmiş. Yani vitrin şekillenmiş. Tamam. Dönüş biletini yakmamışsın yani. İyi olmuş.
1: Beğendin yani.
0: Zaman gelmişti. Her yeri sarmıştı işte. Ya şimdi beğendim. Kadınlar sevinecek.
1: Rüya nerede?
0: Gitti o. Kalamazdı zaten.
1: Senden rica etmiştim. Sık dişin demiştim.
0: İşte sıkamadım. Ne yapayım? Çürük benim dişim. Ne yapayım?
1: Ah be anıl, ah be.
0: Ya peruklarımı elledi hep.
1: Nereye gitti peki? Arkadaşına falan mı?
0: Ağladı, ağladı. Gözyaşı oldu her yer. Çok üzüldü. Sonra gitti. Ben de üzüldüm ama taviz vermedim. Vermemeye çalıştım.
1: İyi halt ettin.
0: Nereye?
1: Taviz vermeye.
2: Hayırdır bu saatte?
1: Rüya'yı aramanı istiyorum.
2: Anlamadım efendim.
1: Arayıp ona bu eve geri dönmesini söyle.
2: Şaka mı bu ya? Kuzenimle benim aramdaki bir mesele yani. Ne demek ki şimdi bu?
1: Esra bilmiyorsun. O kız zor durumda.
2: Asıl sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ne zor durumda ya? Bırak Allah aşkına.
1: Biliyorum.
2: Neyi biliyorsun?
1: Benimle ilgili durumu biliyorum. Evet.
2: Senin için buraya taşındığını falan.
1: Bir önemi yok benim için.
2: Ama benim için önemi var. Ben ya İnci için yas tutuyorum.
1: İnci'yi karıştırmayalım Esra. Rüya o eve geri dönemez. En iyisi buraya senin yanına dönmesi.
2: Ne demek evine geri dönemez? Ne biliyorsun ki sen? Ne anlattı sana?
1: Bir şey anlatmadı. Ben gözümle gördüm.
2: Neyi gözünle gördün?
1: Herkesin görmezden geldiği şeyi.

0: babacım
1: benim.
0: Canım babacım benim. Canım babacım benim.
1: Kimsin sen ya? Nasıl bir manyaksın sen?

0: Ya ben anlamıyorum ya, delireceğim. İnsan kızına niye inanmaz? Ya niye inanmaz? Ya. Yapmadım.
1: Tamam, doğruyu söyle, kızmayacağım diyorum sana.
0: Hala doğruyu söyle diyorsun ya. Yapmadım.
1: O zaman kim yaptı? Kim koydu bunu? Bu nasıl kötü bir şaka? O zaman havuzu kim boyadı?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl bilmiyorsun Rüya? Nasıl bilmiyorsun?
2: Ya, ne oluyor? Sesiniz de sokağa geliyor.
1: Vedat, bakar mısın? Şimdi de yatağımın içinde bunu buldum. Kim koymuş olabilir? Havuzu kim boyadı? Neler oluyor? Delireceğim ya.
0: Ben yapmadım. Yapmadım. Ben yapmadım.
1: İyi, o zaman polisi arayalım.
0: Evet, ara. Ara polisi, ara.
1: İyi.
2: Siz durun.
0: Ne?
2: Ne oluyor ya?
3: Rüya, hadi hazırlan, gidiyoruz.
0: Esra, ne oldu?
3: Rüya'yı almaya geldim.
2: Ne oluyor ya bu saatte, ev basar gibi?
3: Rüya'yı almaya geldim diyorum. Anlamıyor musun?
2: Ne demek Rüya'yı almaya geldim? Ne oluyor ya? Ne oluyor dedim sana?
3: Ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Konuşturma beni şimdi.
2: Allah Allah. Neyi biliyormuşum ben? Anlat da bilelim hepimiz.
3: Biz aşağılık herif. Çekil şuradan be.
0: Esra, ne yapıyorsun?
2: Bırak, dengesiz bu. Bırak.
3: Dengesiz ben. Ne yapıyorum biliyor musun? Yıllardır senin yapamadığın şeyi yapıyorum. İşte bu.
0: Vedat.
3: Ya, hadi gidiyoruz bir tane.
0: Vedat.
2: Sen bunun hesabını vereceksin.
3: Aha.
2: Ben sana göstereceğim.
3: Aha, gösterirsin.
2: Psikopat manyaklar.
3: Geç. Geç şöyle otur.
0: Vedat, iyi misin?
2: Ya bırak Ufuk ya.
4: Bilmiyordum. Bilmiyordum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam, çok özür dilerim. Geçti. Geçti. Ruhum için.

0: muhtemelen. Haklılar da. Ama ben umudumu kaybetmemeye çalışıyorum Esat. Sen öğrettin bunu. Dedin ki, eğer bizim için savaşırsan, oturup uzaklara dalmak yerine iyileşmek için bir adım atarsan, biz bu yola çıkarız dedin. Ben de bugün öyle yaptım.
1: Ne yaptın?
0: Doktora gittim. Sonuna kadar oturdum o odada. Ve konuştum biliyor musun? Utandım ama konuştum. Çünkü insan konuşursa bedeni hastalanmazmış o zaman. Sen bunu biliyor muydun?
1: Keşke senden önce ablan gitseymiş o doktora. Her şeyi o mahvetti çünkü.
0: Mahvetti nasıl ben mahvetti anlamadım.
1: Keşke hiç gelmeseymiş o gün Gülben. Getirmeseydin keşke. Babamı karşıma almıştım zaten ama ablan yüzünden annem de küstü benimle. O da konuşmuyor artık. Kimse bizi istemiyor Gülben. Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Bir insan bu hale gelip nasıl yardım almaz ya? Nasıl yani bütün hıncını başka insanlardan çıkarır? Anlamıyorum gerçekten nasıl yapar bunu? Keşke hiç gelmeseymiş o gün.
0: Tamam. Anladım tamam Esat. Ablam da ben de mahvettik her şeyi. Tamam anladım. Sürekli söylemene gerek yok anladım.
1: Senin suçun yok ki Gülben.
0: Var. Var ben de oradaydım. Ben de bağırdım onlara.

Esat, ben sabah arayacaktım görüşelim diye ama sen önce davrandın. Biliyorum her şey çok kötü. Annen, yengenler hepsi çok kızgın bize.

Gülben. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum ama.

0: Demek geldi o an.
1: Bu kadarsın işte sen de. Bu kadar senin de sevgin.
0: Tamam. Anladım ben. Bekliyordum zaten, biliyor musun? Yani içimden bir ses hep söylüyordu bunu. Üzülme. Çok da şaşırmadım yani. Daha nereye kadar sabredecektin ki zaten?
2: Gülben, başka çarem kalmadı benim. Yani başka bir yolu var mı bunun? İnan bilmiyorum artık. Onlar benim her şeyimdi bugüne kadar. Bana bugün ne dediler biliyor musun? Evlenirsen bizi unut.

0: Artık hayatında olmayacağız dediler.
1: Tamam. Tamam. Olsun. Ben bunu... Ne yapayım o zaman bunu? Geri mi vereyim? Yani... Öylesi mi uygun mu? Öyle mi iyi?
0: Yüzüğüm neyi?
1: Evet, yüzüğüm.

0: Verme.
1: Anlamadım. Bende mi kalsın?
0: Anlayıcının yaptığını yapalım.
1: Anlamadım. Ne yapalım?
0: Kimseye haber vermeden gidip evlenelim.

Başka türlü yapamayacağım ben bunu Gülben. Asla kabul etmeyecekler bizi. Var mısın? Yarın gidip evlenelim mi?

asker, kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle. Kurşun asker, kurşun asker.

0: Neredesin? Çık ortaya! Neredesin dedim? Ulan deliriyor muyum ben ya?
1: Yani ben gelinliğimi bile 10 yaşında çizdim ben defterime. Böyle prensesler gibi kabarık kocaman tül tül eteği olacaktı. Yani ben şimdi her gün giydiğim temizlik yemek yaptığım kıyafetlerle mi gidip evleneceğim? Bir de zaten babanın da son isteği benim mürüvvetimi görmek. Hanımkini görememişti ya. Hem bir de ablam benim en mutlu günümde yanımda olmazsa ne anlamı var ki bunun?
2: Ne anlamı var? Bir anlamı yoksa tamam Gülben. Anlamı yoksa tamam. Boş ver Gülben. Tamam unut gitsin.
1: Ben onu demedim ki Esat.
2: Gülben olayın ciddiyetini anlamıyor musun sen? Ailem beni silecek diyorum seninle evlenirsen. Ablan sağ olsun. Hiç destekçimiz kalmadı artık. Kaldı mı? Ablam mesela. O istiyor mu bizim evlenmemizi?
1: Evet. Evet o bizim evlenmemizi istiyor. Onun için uğraşıyor zaten. Hanna istiyor. Beni doktora götüren de o.
2: Gülben. Bak canım. Madem sen artık terapiye başladın. Gitgide daha iyi olacaksın. Ben de ailemi daha rahat ikna edebileceğim artık. Yani zaman kazanacağız aslında, anladın mı?
1: Yani sen şimdi onlara gidip ne diyeceksin? Gülben'le evlenmekten vaz mı geçtim diyeceksin. Aranız düzelsin diye.
2: Sizi gözden çıkaramadım diyeceğim. Yani yoksa ona laf anlat, öbürünü ikna etmeye çalış. O arada olan bize olacak. Ben çok korkuyorum bundan. Sen korkmuyor musun?
3: Hiç boşuna yorma kendini. Gülben hayatta kabul etmez.
1: Tamam.
2: Tamam. Tamam yani evleniyor muyuz?
1: Evleniyoruz.
2: Evleniyor muyuz?
1: Tamam.
2: Ayrıca gelinlik giyemeyeceksin diye bir şey yok. Sen ver bana bu çizdiğin gelinliği. Ben terziye onu yaptırırım. 2 günde yaparım ben. Biz o arada gideriz diğer işleri hallederiz ha.
1: Ya giyebilecek miyim gerçekten?
2: Tabii ki giyeceksin.
1: Ama şey ya bana öyle şey gülerlerse?
2: Gülerlerse gülsünler ne yapalım yani.
1: Şey Esra'yı da çağırırız. Gelir o benim şahidim olur belki. Sana da bayram gelir. Halden anlar o yani. Hem güvenilir.
2: Tamam olur.

0: ben senin yanından ayrılmayayım. Ben seninle yaşamak istiyorum abla, bırakma beni ne olur. Denedim olmuyor. Ne olur bırakma. Gönderme beni ne olur.
1: Bu kadarmış Gülben. Ablana verdiğin değer bir erkeğin sözüyle bir anda yok olup gidebiliyormuş meğer. Sendeki yerin bu kadarmış.

0: Söyledikten sonra da iş işten geçtiği için artık karşı çıkamazlar. Düğünü de o zaman yaparız işte.
1: Esat. Bir şey rica edeceğim. Nikahta. Yani nikah ablam da gelebilir mi? Ne olur. Çok çok zaten kimseye söyleme o zaman biliyor musun? Çok destekliyor bizi. Destekliyor o. Yani çok mutlu olur. Onun benim yanımda olması lazım. Ne olur.
0: Gülben ya kriz geçirirse yine ablan? Herkesi başımıza toplarsa ya duyulursa? Bunu göze alabilecek misin sen?
1: Ben ablama yalan söylemek istemiyorum.
0: Sen bilirsin ama iyi düşün. Tamam mı? Tekrar aynı şeyleri yaşama yani.

0: Nerede o?
1: Burada değil Ceylan.
0: Öyle mi?
1: Öyle.
0: Peki.
1: Neredesin? Çık ortaya! Çık dedim!
2: Burada değil dedim sana.
1: Madem dikkatimi çekmek istiyordun, al çektin işte! Buradayım!
2: Yalnız evine böyle girmen hiç hoş olmadı.
1: Hoş olmadı öyle mi? Pardon ya, çok özür dilerim. Nerede acaba kendisi? Yine o iş gezilerinden birine mi gitti?
2: Evet öyle oldu. Ne söyleyeceksen bana söyle, acil belli ki.
0: Söyleyeyim peki. Belki bir yardımı dokunur. Kız arkadaşına söyle, benden uzak dursun.
2: Uzak durmasını isteyen birine göre fazla yakınına giriyormuşsun gibi geldi bana. O gece de gelmiştin.
0: O gün de aynı şeyi söylemek için geldim. Bana ulaşmak için her şey deniyor. Yakınlarıma mesaj atıyor. Mailler atıyor. Böyle saçma sapan oyunlar oynuyor.
2: Bak, sergisine mi davet etti seni? Kibarlık etmiş. Sıkıntını anlamadım.
0: Geniş misin sen ya? Kız arkadaşım peşime düştü diyorum. Benle görüşmek için uğraşıyor diyorum. Anlamıyor musun sen? Ha tamam. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun değil mi?
2: Biliyorum. Eski nişanlısın sen. Anderen oğlu.
0: Kim olduğumu biliyorsun. Ve durumu böyle rahat karşılıyorsun öyle mi? Bravo ya, gerçekten bravo. Tam dişine göre birini bulmuş. Tebrik ederim. Mutluluklar. Ona söyle, rahat bıraksın beni.
2: Zamanında ona neler yaptığını da biliyorum.
1: Ne biliyorsun?
2: Ha?
1: Ne anlattı sana?
2: Bunun sende bir alışkanlık olduğunu mesela.

0: beni. Kimsin ki sen bana çorba yapacaksın?
1: Karabela.

0: Sana yapma demiştim Ceylan, ateşle oynuyorsun. Hiç değişmemiş işte, belli. Geldi dağıttı ortalığı, yakama yapıştı. Beni hala sevgilin sanıyor. Bak, lütfen başına iş alıyorsun.
1: Sen istedin bunu. Daha kalkıp New York'tan seni görmeye geldiğine göre bayağı bir değer veriyor ha? Hayır, anlamıyorum. Niye o herifi sergine davet ediyorsun ya? Ona ne ya, ona ne?
2: Saçmalıyorsun artık, aç şu kapıyı.
1: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
2: Ya kendi sergime gidememe engel olacaksın sen beni. Bak sonra çok üzülürsün ha, pişman olursun. Han, ya Han çatırtma beni, aç şu kapıyı. Lan polis çağırma.
1: Bana uyar. Çağır hadi, telefonun yanında. İstediğini yap, çağır.

0: Ay Allah kahretmesin, zaten her şey ters gidiyor. Ziyan oldu hep. Hay Allah ya. Allah'ım sen affet ya Rabbim.
1: Allah'ım nasıl gizleyeceğim ondan? Ben hiç yalan söyleyemem ki. Çok üzülecek. Çok.
0: Ben senin gibi bir aşk uğruna kendi dalgama bakmadım ailemi satıp da. Ben aileme, evime sırtımı çevirmedim. Sakın, sakın beni kendine karıştırma, sakın.

0: Gülben hayırdır? Ne oluyor, ne yapıyorsun sen orada bakıyorsun öyle?
1: Bir şey yok abla. Şey, o ne oldu?
0: Ya kabuğunu düşürdüm içine, yazık, israf oldu. Bayrama vereceğim ki kediye köpeğe versin. Yazık, ziyan olmasın.
1: Çay demleyeyim mi abla ben?
0: Demle. Bana bak. Hayırdır, Esat mı aradı? Senin canın falan sıkkın sanki. Bir şey mi oldu?
1: Aradı, evet.
0: Ne dedi söylesene.
1: Şey dedi abla işte, yüz yüze buluşalım, konuşalım dedi. Ben de zaten bu terapi olayını anlatmamıştım ya ona. İyi oldu yani buluşacağımız.
0: Doğru bilmiyor çocuk. Anlat bakalım.
1: Yok, bilmiyor, evet.
0: Benim için bir şey dedi mi? Kızmış mı bana?
1: Yok, olur mu canım öyle şey? Ben zaten ne diyecek abla, ben dedirtir miyim? Dedirtirmem yani öyle bir şey ama zaten demedi o da. Hiçbir şey demedi yani. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
0: Hiç. İyi git konuş bakalım ne diyecek.

0: Buyurun Safiye Hanım.
1: Bayram, sen şu hayatta benim kardeşlerimden sonra en güvendiğim insansın. Hatta artık en fazla da diyebiliriz.
0: Öğrendiniz demek.
1: Neyi?
0: Gitmek istediğimi.
1: Nereye? Köye mi? Şimdi tatil yapmanın vakti mi?
0: Yok Safiye Hanım, ben İstanbulluyum. Tatile gideceğimden değil de.
1: Tamam neyse, şimdi sen otur oturduğun yere, hiç sırası değil. Bir konuda yardıma ihtiyacım var Bayram vallahi. Senden başka kimse bana yardımcı olamaz.
0: Peki buyurun, ne yapabilirim sizin için?
1: Gülben'i takip etmeni istiyorum.
0: Nasıl, takip mi? Yani böyle gizli gizli mi?
1: Yok. Alenen. Hatta koluna falan gireceksin.
0: İyi de neden peki?
1: Çok kötü bir hata yapmak üzere Bayram. Vallahi pişman olacak sonra. Yani baba duyarsa mahvolur.
0: Babanız mı?
1: Nereye gidiyorsa izleyeceksin. Bana haber vereceksin, tamam mı?
0: Yani nereye gitmemesi gerekiyor? Yani tam olarak neye engel olmam gerekiyor?
1: Söyleyeceğim ama bana yemin et, aramızda kalacak.
0: Yemin ederim.
1: Gülben saçlarını sarıya boyatacakmış.
0: Ne yapacak, ne yapacak?
1: Esat sarı seviyormuş. Bu da tutturdu saçımı boyatacağım diye. Yani çok büyük bir hata yapıyor, farkında değil. Pişman olacak. Vallahi babanın kalbine iner.
0: Ya Safiye Hanım, siz doğrudan konuşsanız vazgeçirirsiniz. Şimdi ben arkasına iş çevirmesem ya.
1: Etik kurulu başkanı mısın? Hayret bir şey. Gidecek, pişman olacak yani. Sonra dandik kuaföre gidecek. Yakacak o saçları. Himen gibi çıkacak. Ben onun iyiliğini istiyorum yani sonuçta. Hayır yani. Esat da tutturmuş. Ne var ne güzel. Doğal aileyle kabul etmesi lazım insan sevdiğini. Yalan mı?
0: Gülben Hanım'ın saçları da çok güzel. Ona da çok yakışıyor.
1: O kadar haklısın ki. Aynen öyle vallahi Bayram. Hadi bana bir yardım et. Kurban olayım. Bana bak. Beni ev telefonundan arıyorsun. Baba açarsa kurban olayım. Hemen kapat. Sakın konuşma. Tamam mı? Sana çok güzel mercimek çorbası yapacağım. Parmaklarını yiyeceksin. Hadi bir yardım et. Ne olur, bekliyorum.

0: Ya sen buna nasıl yıllardır dayandın ya? Niye hiçbir şey söylemedin kızım bana?
1: Nasıl söylenir ki böyle bir şey? Yani zaten öyle kolay kolay anlatılabilen bir durum değil ya bu. Kaldı ki öz annem bile inanmamışken sen nasıl inanacaksın? Söyleseydin de zaten yani yine ilgi çekmeye çalışıyor falan diyecektin, biliyorum işte.
0: Ya olur mu öyle şey? Öyle bir şey asla demem. Bu konuyla ilgili yalan söylenir mi hiç?
1: Utandım. İnsan önce kendini sorguluyor çünkü. Yani ben yanlış bir mesajımı verdim. Yani hala düşünüyorum nerede yanlış yaptım diye yani.
0: Sen hiçbir hata falan yapmadın sen. Senin suçun değil. Bütün suç o vicdansız, pis, sapıkta.

0: Diğer konuyla ilgili de yani sizin aranızda bir şey olamaz. Rüyacığım Hanna senin biliyorum. O zaman bu konuyu hiç konuşmayalım uzun uzun değil mi?
1: Hı hı. Benim için ne yapmış ama biliyor musun?
0: Hı.
1: Annemin yatağına 3 maymun heykeli koymuş.
0: Ne? Onun bıraktığını nereden biliyorsun?
1: Yani başka kim yapacak Allah aşkına? Sen mi koydun?
2: Aa, sen dışarıda mıydın?
3: Aa, Naci ile mi konuştun? Barıştınız mı yoksa?
4: Yok, bayramın gittim, kulağını çektim. Ne o öyle, apartmanın camı mama hep pislik içinde yani, uyardım bir.
2: Üstüne gitmeyin onu. Zaten bir ayağı kapıda.
4: Nasıl ya? Ne demek bir ayağı kapıda?
2: İşi bırakmayı düşünüyor. Yani bu ara gönlünü hoş tutmamız lazım. Öyle birini bulamayız.
4: Hiçbir yere gidemez o. Sen de biraz zam yap ya maaşına. Ne o öyle? Senin cebinde akrep mi var? Ben anlamadım ki.
2: Abla ne alakası var ya?
3: Yok, ben zaten konuştum. Hiçbir yere gitmeyecek. Senden başka kimseye güvenemeyiz dedim.
4: Ben de öyle söyledim.
2: Demin kulağını çektim diyordun.
4: Döverim de severim de sana ne ya? Aa, ne bu sorguya çekiyor beni?
2: Neyse. Gülben. Ben bırakayım seni gideceğin yere. Nerede buluşacaksınız Esat'la?
3: Ha yok yok. Sağ ol. Şey, Esat alacak beni zaten. Sağ ol.
5: Al şunu.
3: Yok baba, var bende mendil. Aldım ben çantamda.
5: Al al, sen al fazladan. Esat vazgeçtim deyince çeşmeleri açarsın şimdi.
2: Allah Allah, baba nereden çıktı şimdi? Neden kızın moralini bozuyorsun?
5: Hazırlıklı olsun diye. Esat almaz artık Gülben'i. Geçmiş olsun. Zaten onun ipiyle kuyuya inilmezdi. Şimdi bahanesi oldu.
4: Almazsa almasın canım. Hayret bir şey. Belki de hayırlısı budur.
2: Abla sen yapma bari.
4: Ne var Han? Ailesi izin verecek mi sence? Ha? Ya gerçekçi olmak lazım. Yarın öbür gün daha fena üzülmesindense böyle olması daha hayırlıdır belki.
2: Allah Allah, ne bu ya, sabah sabah herkese bir felaket tellallığı. Onlar isterse, ikisi bir araya gelirse her şey aşılır.
4: O kadar kolay aşılamıyor. Neyse, kendi bilecekleri iş. Göze alıyorlarsa buyursunlar görsünler.
3: Sen şimdi yani karşı mısın bizim evlenmemize, anlamadım.
4: Karşı olsam ne yapardın Gülben? Az mı geçerdin evlenmekten? O kadar önemli mi benim düşüncem?
3: Sen bizi destekliyorsun sanıyordum ben.
4: Hayat senin hayatın. Ben ablan olarak en fazla uyarıda bulunabilirim.
2: Hadi Gülben, gel biz gidelim. Daha fazla boşuna gerilmeyelim burada. Hadi gel.
3: Demek sen de karşısın artık bize.

0: Canım bak, eğer Esat, yani hiç sanmıyorum ama evlilikle ilgili fikrinin değiştiğini falan söylerse.
1: Normali bu çünkü değil mi? Vazgeçmesi. Bu.
0: Anlayış göster diyecektim. Sonuçta şu an ailesiyle arası kötü. Ama sen moralini yüksek tut, tamam mı?
1: Han. Ne haber Gülben?
2: İyi, iyi. Sen?
1: İyiyim ben de.
2: İyi.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
2: Şey, şimdi olmaz. Benim acil bir işim vardı. Sonra konuşsak olur mu ya?
1: Ben Han'a söylemiştim ama.
2: Han'a mı?
0: Gülben, bak Esat gelmiş. Sen bekletme istersen.
2: Gördüm, gördüm. İyi, tamam. Konuşun siz o zaman hadi. Hadi bakalım.

0: Anlamadılar değil mi?
1: Yok yok, anlamadılar bir şey.
0: Sen iyi misin? Moralin mi bozuk?
1: İyiyim, bir şeyim yok. İyiyim yani.
0: İyi, hadi gel gidelim. Hadi. Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlıyım, evet. Çok. Sen?
0: Çok. Çok heyecanlıyım, biliyor musun?

0: Göreceğiz bakalım kim kazanacak Esat Bey. Öyle engel olunmaz, böyle olunur. Göstereceğim ben sana. Bu ne ya? Ne alaka şimdi bunlar, niye konuşuyorlar ki? Sosyalleşeceği tuttu. Bu kız da bir sırnaşık bir şey ya. Daha bu yaşta şu hareketlere bak. Sırıktan görmüş herhalde.
1: Benim özelim de o. Yani çok hassas bir konu. Sen de gidip Esra'ya anlattın.
2: Mecbur kaldım. Ama fena mı oldu? Bak güvendesin artık. Kurtuldun o evden.
1: Evet, kurtuldum. Sırrımı deşifre ettiğini saymazsak eğer. Neyse. Teşekkür için.
0: Oh, bak bak hediye. Ne veriyor? Hediye mi veriyor ya? Ne alaka? Ne oluyor ya burada?
3: Yine kimi gözetliyorsun Safiye?
0: Ay baba, aklım çıktı.
3: Bak Safiye, bu gidişle 40 yıl sonra da aynı böyle olacaksın. Camdan dışarıdakileri gözetleyen o kedili kadınlar gibi diyeceğim ama sen kedi de sokmazsın eve.
0: Ben de diyorum baba nerede kaldı? Safiye'ye eziyet saati gelmedi mi?
3: Geldi işte, buradayım. Naci karşıda, penceresi yukarıda. Sen kime bakıyorsun? Şaşırdın herhalde.
0: Ona bakmıyorum herhalde. Han'a bakıyordum ben.
3: Kız arkadaşım o. Hediye vermiş. Han'ın doğum günü falan mı bugün?
0: Baba ne alakası var ya? Kardeşi yaşında o kız.
3: Ne yapsın? Senin gibi içi geçmiş birini mi alsın?
0: Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim Allah'ım. Sen bana sabır ver Rabbim. Ne olur duy sesimi.
1: Ne oldu? Beğenmedin mi? Beğenmedim.
2: Maymun bir enteresanmış.
1: Yani seversin diye düşündüm. Sonuçta sen de insanlara benzer hediyeler bırakıyorsun. Bayağı yaratıcı bir fikir ama. Yani benim 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. 3 maymun. Güzel yani. Konuyu özetlemiş.
2: Ne hediyesi anlamadım.
1: Korkmadın mı yakalanmaktan? Yani riske değer miyim senin için? Yatak odasına kadar girmişsin de.
2: Hediye için teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Çok güzel bir duyguymuş. Ben bilmiyordum. Sağ ol. Yani biri tarafından korunmak.
2: Esra öyledir. Sevdiklerini hep korur.

0: Kızdan kaçıyor mu o? Ortada bırakmasa bari. Hem hediyesini de almış. Kabul etme o zaman.
1: Baba saçmalama. O kız sadece komşu. Han'la bir alakası falan yok. Olur olmaz bir şey söyleyip ortalığı karıştırma yine.
0: Güzel kız ama. Eğitim durumu neymiş? Sor soruştur bir öğren bakalım. Ailesi nasıl, kimlerdenmiş bilmemiz lazım. Yüzü de tanıdık geliyor ama. Neyse sen bir araştır.

0: baktı halbuki.
1: Elimden kaydı baba, özür dilerim.
2: Yerine bir şey oldu diye korktum da. Tamam geç sen biraz, ben buraları toparlayayım.
1: Baba, bana bir şey olsa üzülür müydün?
3: Üzülürdüm tabii de. Sana niye bir şey olsun?

0: İyi sen bilirsin Naci Bey.
1: Gel. Gerilme tamam mı? Ben yanındayım. Hemen girip çıkıp halledeceğiz. Hadi gel.
2: Durumu toparlayayım. Söz sana daha iyi bir düğün yapacağım. Hem o zaman istediğin herkesi çağırırız olur mu?
3: Önemi yok. Sen ol yeter bana aşkım.
1: Ne kadar mutlular.
0: Ne yapsınlar? Mecburlar öyleymiş gibi görünmeye.
1: Nasıl yani? Mutlu değiller mi sence?
0: Bize ne canım? Boş ver hadi biz gidelim.

0: Merhaba. Biz nikah için gün almak istiyoruz da en hızlı, en erken ne zaman olur acaba?
1: En erken 3 gün sonra olur. Ama akşama kadar evrakları getirirseniz.
2: 3 gün mü? 3 gün diyor. Ama benim yani 3 güne o istediğim gelinlik yetişmez ki. Daha kumaşı duruyor, dantelini seçmedik, kumaşını seçmedik.
0: Yetişir o, yetişir, merak etme sen.
2: Aa!
0: Benim tanıdığım var. Ben halledeceğim ya, sen güven bana. Tamam, teşekkürler. Hadi gel, gel çıkalım. Bak, 3 gün sonra bu kapıdan karı koca olarak çıkacağız seninle. Evlenmiş olacağız Gülven.
2: Düğün fotoğrafımızı koyamayacağız defterime ama.
0: Konuşmuştuk bunları ama. Bak eğer istemiyorsan...
2: Yo, istiyorum. Alınma ne olur, vallahi istiyorum gerçekten. Ben öyle, ya aklıma geldi öyle bir an.
0: Emin misin Gülven?
2: Evet. Eminim.
0: O zaman

0: Kuaföre falan gitmemiş ki Gülben Hanım.
1: Bunlar basbayağı nikah dairesine gelmiş.
2: Herhalde gün almışlar Safiye Hanım.
3: Demek öyle ha? Demek yaptılar bunu.
1: Vallahi yaptılar Safiye Hanım.
3: Tamam Bayram, sen takip etmeye devam et. Haber verirsin bana.
2: Tamam, tamam.

0: Nikahına hazırım. Ay, sen davetli değildin değil mi? Tüh. Neyse üzülme. Ben sana sonra anlatırım. Ha şimdi beni aşağıda bekliyor. Gecikmeyeyim.
1: Han da davetli değil.
0: Sen öyle san. Bir seni çağırmadılar. Onları utandırıp misafirlere rezil edersin diye. Malum kafadan çatlaksın ya.
1: İzin vermeyeceğim onun nikahın olmasına. Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
0: Aferin Safiye. Böyle hasetinden çatla işte. Sana da bu yakışır. Aferin kızma.
1: Defol git artık be. Yeter.

Hadi bakalım. Başlıyoruz.

0: Ne oldu Gülben? Gülben, iyi misin?
1: Esat, ben buraya daha önce geldim de... anlayınca evlendiğimi anlamak için. O zaman çok kötü olmuştum. Düşmüştüm. De kımıldayamamıştım bile. Yani çok çok utanmıştım Esat.
0: Yalnızdın o zaman değil mi? Kimse yoktu yanında.
1: Yalnızdım, evet.
0: Şimdi değilsin bak. Ben varım. Ben sana kötü bir şey olmasına asla izin vermem Gülben. Güven bana.
1: Biliyorum, evet. Ablam söylemişti, biliyor musun, gitmemi? Çok korkuyordu çünkü Yohan gizlice evlendiyse diye. Korktuğu başına gelince de yıkıldı tabii. Ben de şimdi aynı şeyi yapacağım ama.
0: Tamam, haklısın. Yapmayalım. Gidelim hadi.
1: Dur Esat, nereye gidiyorsun? İstemiyor musun? Vaz mı geçtin?
0: Ben değil Gülben. Sen vazgeçtin. Baksana şu haline. Yani sanki seni nikah değil de cenazeye götürüyorum gibi davranıyorsun. Böyle yapacaksan istemem tabii. Ya bu anları birbirimizle paylaşmayacaksak, hep aklımıza onlar takılacaksa ne anlamı var ki Gülben? Tamam, vazgeçtim o zaman. Vazgeçtim, tamam.
1: Vazgeçme.
0: Neden? Baksana işkence oluyor sana.
1: Olmuyor. Tamam, söz veriyorum, mutlu olacağım. Vallahi bak, ne olursun. Çok özür dilerim ben. Yani böyle bir anda gerildim de o yüzden öyle oldu. Böyle kabusum falan depreşti hep burada. Ya Esat, ne olursun ya, bilmiyor musun? Benim dışarı çıkmam bile bir olay yani. Kaldı ki gizli gizli evlenmeye çalışıyorum. Yani tabii ki gerileceğim. Tabii ki korkacağım. Ne yapabilirim ki? Sen de biraz anlayışlı olacaksın Esat ya. Yani ben alemden gizli bir tek senin evine geldim. Ben bakkaldan çikolata bile almaya gitmedim hiç.
0: O zaman bana söz ver. Buradan çıkınca gidip o çikolatayı alacağız. Tamam mı?
1: Ya...
0: yapamadığın ne varsa birlikte yapacağız artık. Olur mu?
1: Balona da bineceğiz mi?
0: Bineceğiz tabii.
1: Tamam o zaman.
0: Hazır mısın şimdi?
1: Hı hı.
0: Hadi gel.

0: Hemlik manevrası nedir? Nasıl doğru uygulanır? İnsanlığa büyük hizmetleri bulunan Henry Yuda Hemlik, 1974 yılında bu hareketi bulduğunda ABD'de de boğazına bir şey kaçarak ölenler tüm ölüm istatistiklerinde 6. sıradaydı. Ve bunların büyük bir yüzdesini çocuk ve bebekler oluşturuyordu ki hala da öyle. Ama en önemli fark bu tarz ölümlerin günümüzde çok daha azalması. Siz de bu manevrayı öğrenerek buna katkıda bulunabilir, bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Bir elinizi yumruk yapıyor ve boğazına bir şey kaçan insanın arkasına geçip elinizi onun tam olarak göbeğiyle göğüs kemiği arasına koyuyorsunuz. Sonra diğer elinizde yumruk şeklindeki elinizi sıkıca tutup sertçe kendinizi çekiyorsunuz. Bunu ardı ardına 5-6 kez tekrarlıyorsunuz.
1: Yumruğumuzu arkaya ve yukarıya doğru çekecek şekilde 5 kez uygulama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Son olarak önemli notumuzu da söyleyelim. Hemlik manevrası bilinci açık kişilere, bilinci kapalı kişilere, bebeklere ve kendi kendimize farklı şekillerde uygulanır. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal 112'yi arayın. Biz sadece sağlık görevlileri ulaşana kadar yapabileceğiniz ilk yardım konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Satranç oyununun hikayesi nedir? Nasıl dünyanın en efsane ayarlarından birine sahne oldu? Satrancı bulan Brahman rahibi Şah'a bir ders vermek istemiş ve aslında şunu demiş: "Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın." Yani satrancın mantığını göstermeye amaçlamış. Şah da bu durumdan memnun görünmüş. "Tamam, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen." demiş. Rahip bu soru üzerine Şah'ın hala bir ders almadığını düşünerek "Bir miktar buğday istiyorum." demiş. "Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Hepsi bu." demiş. Şah da kendisi gibi bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday istemesine acayip bozulmuş. Rahibin küstahlığa, kibre varan alçak gönüllülüğüne sinirlenip sert bir şekilde "Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin." demiş ve cümbüş başlamış. İlk 10 karede kimse rahatsız olmamış, hatta rahiple eğlenmişler. Birinci kareye 1 buğday, ikinci kareye 2 buğday, üçüncü kareye 4 buğday, 10. karede 1023 buğday. Bir avuç buğday için miydi bu tantana diye düşünmüşler. 25. kareye geldiklerinde 1,5 ton buğday olmuş. Ufaktan ne oluyor moduna girmişler. 31. karede 92 ton ve 49. kareye geldiklerinde 24 milyon ton buğday olmuş ki bu da ülkemizde senelik tüketilen buğdayın daha fazla miktarına denk geliyor. Tek tek hesaplamadan sona gelelim isterseniz. Kareler bittiğinde, yani 64. karede tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Sözün kısası, verilen dersi zamanında almak lazım.

En çok hangi sosyal medya platformundan etkileniyoruz? Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Hayatımızın çok büyük bir parçasını oluşturuyor sosyal medya. Hepimiz elinde telefon ve hiçbir anı kaçırmak istemiyoruz. Sanki bir an telefona bakmazsak tüm hayatı kaçırıyor hissi duyuyoruz. Peki hangi sosyal medya platformları bizi ne yönde etkiliyor detaylarıyla biliyor musunuz?

Medyaya dair birçok araştırma yapılıyor. Ve bulguların bir çoğu anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve gençlerdeki fiziksel görünüş takıntısı konusunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram, Britanya'daki Royal Society for Public Health'in raporuna göre en büyük negatif etkiye sahip olan sosyal platform olarak görülüyor. Araştırmaya katılanlara anksiyete, toplumla iletişim, aitlik hissi, uyku, vücut algısı gibi konularda sorular soruldu. Katılımcılara göre sadece YouTube nispeten daha olumlu etkiye sahip. Diğer bütün sosyal medya platformları olumsuz etkiye sahip. Katılımcılar özellikle Instagram'ı anksiyete ve vücut algısı konusunda olumsuz etkisinin olduğu yönünde oynadılar. Ağırlık olarak kızlar Instagram'daki gerçek dışı görüntülerden etkilendiklerini ve kendilerini o fotoğraftaki bireylerle kıyasladığını söyledi. Mükemmel görünmek için filtreler ekleyen, fotoğraflarında defalarca düzenleme yapan, olmadığı biri gibi görünen birçok kullanıcı hayatını kendi kendine kabusa çeviriyor. Hayatta görsel olarak karşılığı olmayan bir insan yaratıp onun ağırlığı altında ezilebiliyorlar. Öte yandan Instagram'dan tanıdıkları kullanıcıyla şahsen tanışan insanların çoğu bambaşka bir kişi gördüklerini söyleyip uzaklaşıyorlar. Bu da insanlarda özgüven kaybına yol açıyor. Broadband Choice tarafından yapılan bilimsel araştırma, şu ana kadar sinema tarihinin en korkunç filmini tepkiler veriler ışığında gösterdi. Araştırmada farklı yaşlardan 50 birey 100 saatten fazla korku filmi izledi. İzleme esnasında kalp atışları ölçüldü ve bu veriler ışığında en korkunç 35 film belirlendi. Elbette 35 filmi tek tek aktarmayacağız. Biz en korkuncundan yani şampiyondan gidelim. Listenin birinci sırasında ise Scott Derrickson imzalı 2012 yapımı Sinister filmi var. Bireylerin dakikadaki kalp atışı sayıları ortalama 65 iken Sinister filminde bu sayı 86'ya kadar çıkıyor. Bu da %32'lik bir artışa işaret ediyor. Listedeki diğer hiçbir film bu sayılara çıkamıyor. Ayrıca jump scare olarak da bilinen anlık sıçramada gerçekleşen kalp atışları da ölçüldü. Bu noktada anlık sıçramayla kalp atışını 133'e çıkaran James Wan'ın 2010 yapımı Inside Us filmi ilk sırada yer aldı. Ortalamada ise film Sinister'ın ardından ikinci sırada yer aldı. En korkunç filmler listesinin 3. sırasında yine James Wan imzalı 2013 yapımı The Conjuring yer alıyor. I know what happened. I went into that place to get our son back, and something evil followed me. Ari Aster'ın ses getiren Hereditary filmi ise 4. sırada yer alıyor.

Carlos Santana'nın unutulmaz 1989 İstanbul ziyaretinde neler yaşandı? Çok şaşıracaksınız. Boyacı çocuklar yüzünden konserimi iptal ediyordu. Sene 1989. Carlos Santana ilk kez bir konser için İstanbul'a geliyor. Konserden bir gün önce dinlenmek yerine İstanbul'u dolaşmak istiyor. Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Ayasofya ziyaret ederken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Bir Türk kahvesi içmek için masaya oturuyor. Maceramız da burada başlıyor. Yalnız o ana kadar Santana'yı kimse tanımıyor. Üstad da kompleksiz tabii. Hiç rahatsız olmuyor bu durumdan. Aksine gayet memnun. Ama birden boyacı çocuklar "Hey Santana! Hello Santana!" diye bağırmaya başlıyor. Garsonlar çocukları kovarken Santana araya giriyor. "Bırakın gelsinler," diyor rehber de. "Dünyaca ünlü sanatçı kendisi. Rezil oluruz vallahi. Gelsin çocuklar," diyor. Santana çok şaşırıyor. "İstanbul'da beni kimse tanımadı. Siz nereden tanıdınız?" diyor. Çocuklar da "Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Sonra eski gazeteleri toplarız. Fotoğraflarını orada gördük," der.

Santana çocuklara para vermek ister. Çocuklar kabul etmez. Sen dünyanın en büyük gitaristisin. Çizmelerini boyasak yeter bize. Havamız olur der. Santana daha da etkilenir. Tamam o zaman. Yarın konserime gelmek ister misiniz? Deyince çocuklar sevinçten çıldırır. Santana onlara VIP bilet verir. Ve asıl etkileyici kısım da burada başlar. Çocuklar konser için giriş kapısına gittiklerinde davetiyeyi kimden çaldınız denilip kovulurlar. Bir türlü seslerini duyuramazlar. Help, help Santana diye sürekli bağırırlar. Son anda rehber fark edip Santana'ya haber verir. Hemen müdahale eder Santana. Ama çocukların yerine çoktan kantorlar oturmuştur. Çocuklara da önde yerde bir yer ayarlar. Santana der ki, git onlara söyle, benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada koltuklarda görmezsem tek bir nota çalmam. Sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim. Tazminat da umurumda değil. Ve çocuklar tamam oturdular haberi gelene kadar da sahneye çıkmaz. Sonra onları en önde koltuklarda şaşkın ve çok mutlu etrafı süzerken görür. Santana açık havaya çıkıp sahneyi öyle bir titretir ki büyük sanatçı virtüöz nasıl onları ispatıdır adeta. Çocuklarla göz göze geldiğinde ise adamlığın, insanlığın vücut bulmuş halini izleriz.

artık şarkı sözlerini yapay zeka mı yazacak? Popüler şarkı yazmak robotların mı görevi olacak? Her alanda yerimizi robotlara mı kaptıracağız? Görünen o ki önümüzdeki yıllarda robotların yapamadığı bir iş kalmayacak. Rock, pop, hip hop ve metal gibi farklı türlerde Elvis Presley'den Katy Perry'e, Madonna'dan Justin Bieber'a her tarzda şarkılar yazabilen açık kaynaklı bir yapay zeka programı geliştirildi. OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodiler yaratıyor. Bye bye bye, baby summer's gone, it's gone for the both of us. Hit olması, milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi, garanti şarkılar yapılması amaçlanan program, müzik dünyasını bambaşka bir atmosfere götürecek. Tüm sistemin yeniden oluşmasına neden olacak. Programı geliştiren araştırmacılar, tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda sanatçı, tür ve şarkı sözlerine dair önemli bir adım bu. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var diyor. İnsanın yerini tutmayabilir. Gerçekten öyle mi? Yapay zeka insanın yerini tutamaz mı? Bunu çok kısa sürede öğreneceğiz.

0: Billy, ben az önce babanın Noel'de aramızda olamayacağını öğrendim. Ah, biliyorum tatlım. İşi yüzünden.
1: Talihsizlik. John'u görmek için can atıyordum.

0: Bugün yanında olamayacağım için çok üzgünüm.
1: Sorun değil büyük anne. Ah,
0: gel. Burada ne güzel görünür biliyor musun? Bir kurdele daha. Mavi kurdeleyi eve getir Billy.
1: Getireceğim büyük anne. Çünkü kazananlar öyle yapar.
0: Oh, aferin oğluma. Sonra da fotoğrafını babana yollarız. Bana bir bardak süt getirir misin lütfen?
1: Tabii büyük anne.
0: Teşekkür ederim.
1: Regina.
2: Evet Bay Vinon.
1: Bak bu gece bu mektubun gitmesi
2: elbette
1: lazım.
2: Elbette.
1: Yaklaşık 4 saate dönmüş olurum. Dönmezsem telefondan ulaşabilirsin. Aa, bir de Regina, büyük annem bir bardak süt istiyor.
2: Elbette efendim.

0: Bir şey mi çalışıyorsun tatlım?
1: Evet. Bugünün siparişlerini erken bitirdim. Gelip biraz pratik yapayım dedim.
0: Kayıtlardaki en düşük yılımız bu.
1: Evet, daha önce de böyle olmuştu. Tekrar yükselir.
0: Peki ya önümüzdeki ayın erzak faturası? Daha fazla kredi çekemeyiz.
1: Endişelenmemeye çalış.
0: Her açıdan düşünmeye çalışıyorum.
1: Yarın kasabaya gider, son gelenlere bakarım. Posta kutusuna bakarım. Çekimizi gönderdiklerini söylediler.
0: Pekala. Yol için kurabiye yapayım.
1: Çok güzel olur.
0: Teneke vurmanın keyfini çıkar.
1: Sağ ol hanımefendi.
2: Efendim.
3: Merhaba, ben Donut. Burası... Merhaba. Mutlu Noeller.
4: Bir şey mi getirdin bana?
3: Evet. Evet. Getirdim.
4: Yaklaş ve masaya koy onu.
3: Peki.
4: Matın üstüne...

0: Peki bu genelde ne kadar sürer?
1: Ne kadar icap ederse o kadar.
0: Oturabileceğim bir yer var mı?
1: Oturabileceğim bir yer var gibi mi? Sana mı ait bu?
0: Ya evet, Noel'de gelmişti. 11 yaşındaydım.
1: Harika. Biliyor musun, benim istediklerimden hiç gelmedi. Beyzbol mu oynuyorsun?
0: Evet. Evet, öyleyim.
1: Sporcu musun peki?
0: Yani öyleydim. Ben 15 yıl önce üniversitede çapraz bağım koptu.
1: Niye satıyorsun peki?
0: Aslında istemiyorum ama küçük kızım uzay kampına gitmek istiyor ve buna paramız yetmiyor.
1: Peki çocukluk hayalini ne kadar istiyorsun acaba?
0: 2000.
1: Sana 900 veririm.
0: Bu yarısı bile değil ama olmaz.
1: Ya 900'ü alırsın ya da defolur gidersin.
2: Hidroelektrik güç verimli bir enerji kaynağıdır ve projemin de

0: altında yatan tezdir.
1: Bunu yapman ne kadar sürdü?
0: Kavramsallaştırmam 2 hafta, yapmam da 10 gün sürdü.
2: Bu fikir aklına nasıl geldi?
0: Akan bir su kaynağındaki güç miktarını fark ettikten sonra gerisi geldi.
3: Tebrikler Kristin. Ah, Chester okulunu çok gururlandırdın gerçekten.
4: İkinci.
5: Şampiyonluğu olan Bill Vinon'u mağlup ettin. Ne söyleyeceksin?
6: Daha iyi bir Noel hediyesi dileyemezdim. Herkese teşekkür ederim. Özellikle de anne ve babama.
5: Tekrar tebrikler.
6: Teşekkür ederim.
0: Aha, Bill. Affedersiniz Jüri Robinson'ı. Sanırım bana yanlış...
3: İşte bakın, Bill'i de burada. Hadi ikinciyle de bir fotoğraf çektirelim.
7: Peki, ben insanlar ikinciyi de görsün.
0: Bana yanlış
3: hadi,
0: kurdele...
3: Hadi kaldır kurdeleni.
7: İkiniz yan yana durun ve bana bakın. Kafamda küçük bir sincap yuvası varmış gibi.
6: Hoşça kal Billy. Mutlu Noeller.
0: Roger.
8: Evet Bay Vinon.
0: Arkadaşımıza bir iş daha vereceğim.
8: İletişime geçerim efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Evet, konuşabilirim. Nedir mesele acaba? Anladım. Peki isim var mı? Ne kadar? Tamam. Tamam, anladım. İş kabul edildi. Şimdi kapamalıyım. Başka bir iş üstündeyim.
1: Kendimize gerçek soruyu soruyoruz. Noel Baba artık bir fark yaratıyor mu? Şimdi de Kuzey Carolina'dan bir haberimiz var. İki çocuk Hickerson üst geçidinden bowling topunu eğlence amaçlı attıklarını söyledi. Bu 30 aracın kaza yapmasına sebep oldu. Önümüzdeki saat bir grup öğrencinin evini yaktığını iddia eden

0: Mutlu Noeller Chris.
1: Ha, okul çocukları insanların evini yakıyor. Üst geçitlerden bowling topu atıyor. Bunun pek mutlu bir yanı yok.
0: Arkada seni bekleyen iki kasa var.
1: Kamyoneti getireyim.
0: Tamam, onları hazırlayayım ben de.
2: Merhaba Chris.
1: Ralph.
3: Ağacın altında bir sürü hediye var. Sonra gelip birkaçını erkenden açabilirsin. Lafını unutma. Kusura bakma Chris. Ne arzu edersin?
1: Canı Carson.
3: Bugün pek havanda değilsin galiba. 2 saniye oldu ve toplumdaki düşüş ve Amerika'daki pervasız gençlik hakkında bir şey demedin.
1: İyi bir gün geçiriyorum diyelim.
3: Dilemek ve beklemek içindekini değiştirmeyecek. Bir içki getireyim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: Nasılsın Mike?
0: Seni tanıdığımı sanmıyorum.
1: Nicole ve çocuklar iyidir umarım.
0: Bak, bak bir şey yapmayacaktım. Ha,
1: sen tamam. Sandy'yi çocukluğundan beri tanırım, harika bir kız. Ama evlilik yeminlerine asla inanmazdı. Seninle bana benzemiyor Mike.
0: Dinle, ben burada sadece içkimi içiyorum.
1: Şimdi
0: tamam.
1: Şimdi yola çıkarsın. Bence 12 saatte evinde olabilir. Tatili ailenle geçirebilirsin.
0: Kimsin sen?
2: Sana bir içki ısmarlayacak adam.
1: Neden gitmiyorsun? Ben hallederim. Ve Mike, dikkatli sür.
3: Mike nerede?
1: Kim?
3: Şişko Popo'nun yanında oturan yakışıklı adam tabii.
1: Ha, şu adam. Sanırım gitti.
3: Nasıl oluyor da sen buraya her geldiğinde eve yalnız dönüyorum?
1: Belki uğursuzumdur.
3: Evet.

0: Alo.
1: Hanımefendi merhaba. Times gazetesinde muhabirim.
0: Aa, çok iyi bir gazetedir.
1: Evet öyle. Ve orada çalışmak gurur verici.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Dün okulunuzda yapılan bilim fuarı hakkında bir makale yayınlamıştık. Fuarın galibi Christine Crawford'a birkaç soru daha soracaktım. İletişim bilgilerini almayı umuyordum sizden.
0: Elbette hemen vereyim.
1: Çok sağ olun.
0: Bir saniye bekleyin.
1: Tabii.
2: Sütünü getirdim.
3: Ah, teşekkür ederim tatlım. Şuraya koy.
2: Ah. Senin dinleniyor olman gerekir. Şunları buradan kaldıralım.
3: Masaya koy.

0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Regina.
2: Evet Bay Vernon.
0: Büyük annem herkesin hemen evden gitmesini istiyor.
2: Tabii efendim.

0: Biliyor musun? Hiçbir bilim yarışmasını kaybetmedim. Bir devrenin toprağa kadar iyi olduğunu biliyor muydun?
1: Billy, bence senin bilim projen...
0: 12 voltluk araba aküsü. Öldürmese de dişlerini gıcırdatır. Birincilik kurdelesini iade edip o tren projesinde haksız yere yardım aldığını söyleyeceksin. Hile yaptığını.

Kazanmayı hak etmiyorsun. Beni anladın mı? Beni anladın mı dedim. Çıkar onu buradan.

0: 20 dakika önce geldiler.
1: Peki. Umarım çekimizin öbür yarısını getirmişlerdir.
0: Sakin ol. Sinirlenmenin hiçbir şeye faydası olmaz.
1: Olmaz ama daha iyi hissederim.
2: Seni görmek güzel Chris. Zamansız ziyaret için özür dileriz.
1: Hoş sözleri bırakalım. Yılın en yoğun zamanındayım, yapacak işim var. Şimdi paranın kalanı nerede?
3: Ben yüzbaşı Jacobs. Size bir teklifimiz
1: var. Teklif de istemiyorum, anlaşmada. Anlaştığımız parayı istiyorum. Bu onun sadece yarısı.
2: Sen de geçen yılki ürünün yarısını ürettin. Ve destek ödemesi de bunu yansıtıyor.
1: Noel'deyiz. Burada katılım ödülleri dağıtmıyoruz. Çocukların yarısı hediye yerine kömür hak ediyorsa ben bir şey yapamam. Minimum bir bütçemiz var. Anlaşmamızda da yazıyor.
4: Aslında Amerika hükümetiyle olan anlaşmanızda şöyle yazıyor. Destek ödemesi yapılıp teslim edilen hediyelerin hacmine bağlıdır. Size de aynen böyle ödeme yapıldı.
0: Bu elektrik faturasına bile yetmez. Çalışanlarımıza ödeme yapıp yiyecek almalıyız. Ve açıkçası şu anda böyle bir yükün altından mümkün değil kalkamayız.
1: İşin özü şu. Ücretimizin yarısıyla geçinmemiz mümkün değil.
4: Yaşadığınız finansal kısıtlamaları anlıyoruz. Kimse sizi kapatmak istemiyor. Mecbur kalmadığımız sürece.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Noel'e ne yapacağınızın farkında mısınız?
4: Tatil ruhunuzu istiyoruz. Bu tatil harcamasını
2: tetikliyor. Şu an bunları konuşmayalım. Önemli olan şey, bunu düzeltme şansımız olabilir. Yüzbaşı, lütfen devam edin.
3: Chris, Ruth, Birleşik Devletler Ordusu hizmetinizi satın almak istiyor.
5: Konuştuğunu duyarsam ne olur biliyorsun değil mi?
6: Hayır.
5: Öldürürüm anneni. Babanı da öldürürüm. Köpeğin var mı?
6: Var.
5: Köpeğinin adı nedir?
6: Jojo Beans.
5: İşte Jojo Beans'i de öldürürüm o zaman. Şimdi eve gir. AVM'deydim ve zaman nasıl geçti anlayamadım de. Noel hediyesi aldığını söyle.
6: Ama yanımda hediye yok.
5: O zaman onlara Noel hediyesi aradığını söylersin. Unutma. 2 gece sonra Noel Baba şişko bacanızdan girecek ve bu yıl uslu bir kız olduğun için sana bir sürü hediye verecek. Bunu herkese yapmaz biliyorsun. Al telefonun. Christine. Mutlu Noeller.

0: Sağ ol canım. Fabrikayı kapatma konusunda ciddiler mi dersin?
1: Hayır, anlaşmayı zorla imzalatmaya çalışıyorlar.
0: Bundan emin misin? Ek gelir iyi olurdu.
1: Hı, farkındayım.
0: Onlardan gelmesi gerekmiyor ama.
1: Evet. Gelmesi gerekmiyor. Böyle düşündüğüme sevindim. Noel arifesinde arıyorum ki işin ciddi olduğunu anlayasın. Bence 98'de senin için harika bir iş yaptık. Ekibim hızlı ve kaliteli iş yapıyorlar, biliyorsun değil mi? Hayır. Yo, bundan aşağı inemem. Ama o kadar ucuz alıyorsan içerikte bir noksanlık vardır. Bunu duyduğuma üzüldüm Leaning. Evet, iyi günler, görüşürüz.

0: İlan, ben Chris. Elinde ne var? Ana bilgisayardan pez dağıtıcılara her şey için teklif verdim. Herkes dış kaynak kullanıyor. 6 yaşında çocuklara 2 paket çikolata. 12 saat yalın ayak çalıştırıyorlar. Çok üzücü.
1: Çok yorgunsun ve bütün gece hediye teslim edeceksin. Çıkmadan önce biraz dinlenmeye ne dersin? Hala vaktin var.
0: Uyuyamıyorum. Bütün lanet operasyon tepe taklak oldu. Chris.
2: Chris, kızak toplandı. Gitmeye hazır.
0: Hemen geliyorum. Bir bakayım.
1: Bekle, bitirmek üzereyim.
0: Bana listeyi ver.
1: Kontrol ettin mi?
0: Hadi, bir şey olmaz.
1: Neden böyle davranıyorsun?
0: Çünkü başaramadım.
1: Hey! Bir şeyi unutmadın mı?
0: Ha.
1: Bu bende kalsa iyi olur.
0: Ha, yapma. Dışarısı -15 derece.
1: Öyleyse sıcak çikolata iç.
0: Tamam.
3: Noel Baba için.

0: Vay canına, bu bir rekordu.
1: Tekrar yapalım.
0: Oğlumun evine gidip torunlarımı sabah hediyeleri açarken görmek istiyorum, tamam mı?
1: Burada durduğun için sana para ödenmiyor mu?
0: Tabii ödeniyor.
1: Verdikleri yetmiyor mu?
0: Hayır, yetiyor.
1: Ne güzel. O zaman bir daha yapalım.

0: Bir sıkıntı mı var?
1: Sana bir iş vereceğim.
0: Çok güzel.
1: Sanırım hoşuna gidecek. Hobine çok uygun.
0: İş ne?
2: Noel babayı öldürmeni istiyorum.
0: Harbi mi?
1: Senin de üzdüğünü biliyorum.
0: Yalnız bu pek kolay olmayacaktır.
1: Şey, ilgilenmiyorsan başkasını bulabilirim.
0: Yo, ilgileniyorum. Hem de çok ilgileniyorum.
3: Noel baba, Bayan Krinkler.
4: Alo, ben Davis.
5: Günaydın, ben Chris.
4: Chris, günaydın.
5: Anlaşmayı imzalayacağım.
4: Bu harika, çok iyi.
5: Evet.
4: Bir araya gelelim.
5: Evet.
4: Mutlu Noeller.
5: Evet, öyle. Evet, mutlu Noeller.
6: Uyuman gereken tek günde de erken kalkmışsın.
5: Kafamda çok şey vardı. O anlaşmayı kabul ettim.
6: Yapmamız gereken bu canım. Ne oldu sana?
5: Elinde av silahı olan çocuklar yine ateş etti.
6: Yine mi?
5: Evet. Kızakta iki delik, bende de bir delik. Hediye çuvalı da delindi.
6: Hediye çuvalını boş ver, sana bir bakayım.
5: Ben iyiyim, bir şeyim yok, her zamanki gibi iyileşir. Neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Belki de emekli olma vaktim geldi.
6: Sadece bir araya ihtiyacın var. Bu yıl hepimiz öyle hissediyoruz.
5: Etkimi kaybettim.
6: Sen bir ikonsun. İnsanlar sana bayılıyor.
5: Ben kırmızı giysili, aptal ve şişko bir adamım. Sen hoş desen de insanlar hakkında bunu düşünüyor. Noel bir saçmalık. Ben bir şakayım. Mevsiminde gerçek ruh yok artık, hem de yıllardır.
6: Bunu birkaç gün konuşmayalım. Böylece daha sağlıklı düşünürsün.
5: İmajım için onlara dava açmalıydım. Yapmamız gereken buydu.
6: Biz öyle insanlar
5: Hayır,
6: değiliz.
5: Biz sadece dünyadaki en geniş ekonomik uyarıcıyız. Noel sadece Amerika'da 3 trilyon dolar sağlıyor. Biz elektrik faturamızı ödeyemiyoruz. Sence bunda bir sorun yok mu?
6: Başarıyı artık böyle mi ölçüyoruz?
5: Onların umursadığı bu. Oyuncaklarını, içeceklerini, arabalarını satabilmek için bize katlanıyorlar. Biz işsiz. Kendini kandırma Ruth. Fedakarlık onlara göre bir şey değil.
6: Tüm suçu onlara atma. Sen de değiştin.
5: Haklı olabilirsin. Belki de onlar gibiyim.
6: O ruh hala sende.
5: Bendeki tek şey unutulmuş dünyaya karşı tiksindi. İçin sağ ol.

0: Danışmana size yardımcı olabilirim.
1: Evet. Kuzey Kutbu'ndaki birine ulaşmam lazım.
0: Belirli bir ülke ya da kod olmadan arama yapamam.
1: Öyle mi? Peki. O zaman Kuzey Kutbu'na en yakın yer neresi? Kutupsal bir yer. Kutup dairesinde.
0: Maalesef bilmiyorum. Daha açık konuşursanız yardım edebilirim.
1: Yani orada bir şehir var mı? Bir ada var mı? Herhangi bir şey yok mu? Okyanusta yüzen bir buz parçası bile olur.
0: Böyle konuşursanız devam edemem.
1: Özür dilerim. Kabalaşmak istememiştim. Kafama in lütfen.
0: Yardımcı olmak istiyorum. Daha

0: Peki Ellesmere adasındaki Eureka olur mu?
1: Tamam, gördüm.
0: Harika, çok güzel. Christopher Kringle adında biri var mı? Alo? Alo?
2: Niye telefonu suratıma kapatıyorsun?
0: Öze dönme vakti.
3: Kırdım.
4: Lanet olsun.
3: Kırdım.
4: Yüce Kırdım. Tanrı.
0: Bir demlik daha çay alabilir miyim?

0: Bay Vinon, bu paket size geldi. Babanızdan, Noel için.
1: Birkaç gün gecikmiş.
0: Evet, efendim.
1: Bahamalardan mı?
0: Öyle yazıyor efendim.
1: Muhtemelen sevgilisi Kara ile birliktedir.
0: Bilemiyorum efendim.
1: Tamam. Ver onu bana.

0: Merhaba. Noel Baba'ya yazılan mektuplar nereye gidiyor acaba? Yani çocukların Noel Baba'ya yazdığı mektuplar.
1: Aha, evet. H36'ya, ofisteki bir kutu.
0: Anladım. Peki sonra ne oluyor acaba?
1: Bilmiyorum. Belki Wayland'a sorabilirsin. Bölge amirimiz.
0: Wayland mı? Nerede bulabilirim biliyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet, merkez ofiste. Reading Caddesi'nde.
0: Reading?
1: Evet.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. İyi günler.

0: Günaydın. Affedersin. Bugün ilk günüm. Amir Mix'in ofisi nerede acaba?
1: Yardım edebilir miyim?
0: Şişko adamı arıyorum. Nerede o?
1: Anlamadım.
0: Noel Baba sersem herif. Hadi beyler. Aptallık etme.

0: Ver bana adresi, ben de çekip gideyim. Nereye gönderiyorsunuz mektupları?
1: Tamam, sakin ol. Bak, sana bir adres veremem çünkü... Sana adres veremem çünkü bende de yok.
0: O zaman son mektubunu yazdın.
1: Hayır, bekle. Bak, bu gizli bir planlama. Bana sadece bir posta kutusu veriyorlar. Başka bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Mektupları kutulayıp gönderiyoruz.
0: Yaz hadi.
1: Tamam.
0: Yaz dedim.
1: Tamam.
0: Sağına biraz daha.
1: Tamam.
0: O sayfaya değil, boş bir sayfaya.
1: Tamam.
0: Yavaşça yaz, okunaklı olsun.
1: Lanet olsun. Oldu mu?
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, bu doğru, yemin ederim. Peki... Şimdi ne olacak?
0: Şöyle olacak. Buraya kadar.

0: Olamaz.
1: Alo?
2: Başlıyoruz. Yola gece çıkacağım.
1: Bu çok iyi. Gelişmelerden beni haberdar et.

0: anlayacaklardır.
1: Anlamalarına gerek yok.
2: Dilimizi konuştuklarını düşünebilir miyim?
0: İşimiz gereği farklı diller konuşmaları gerek.
1: Hadi bitirelim şu işi.
2: Pekala millet, sessizlik, sessiz olun.
1: Herkes burada mı?
3: Hepimiz burada ve hazırız efendim.
1: Öncelikle sizi erkenden çağırdığım için üzgünüm. Eminim hepiniz gelecek Noel mevsimi için işbaşı yapmaya hazırlanıyorsunuz. Ve sanırım bugün burada gördüğünüz yeni yüzleri de merak ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi kötü kararlar veren genç insan nüfusumuzda artış var. Bu durum maalesef yıllık ödeneğimizin, mevcut bütçemizin çok altında kalmasına yol açtı.

0: Şimdi bu açığı kapamak için Birleşik Devletler ordusuyla iki ay anlaşma yaptık.
1: Vay canına, öyle miymiş?
2: Öyle miymiş?
1: Bunu ilk defa duydum.
2: Ne demişler? Peki net bir şey söylemişler mi?
1: Bu işe yarayacak gibi, evet.
2: Evet, gerçekten.
0: Birçoğunuzun buna çok şaşırdığının farkındayım. İnanın başka yolu olsaydı. Bu Yüzbaşı Jacobs. Yüzbaşı Jacobs buradaki değişiklikle ilgili sizi bilgilendirecek. Teşekkür ederim.
3: İstisnasız şekilde bu iş devam ettiği sürece uyulması gereken birkaç kuraldan söz edeceğim şimdi. Bu kurallar sadece ve sadece güvenliğiniz için. İlk kural, parmak iziniz alınacak ve sürekli güvenlik rozeti takacaksınız.
4: Sıradaki
3: ikinci kural, fabrikaya giriş çıkışlar sadece güneydeki kapılardan olacak. Üçüncü kural, metal dedektörleri etkinleşeceği için üniformanızdaki zilleri sökeceksiniz. Bu kurallara ek olarak da sahanın güvenliğini arttıracağız. Sorusu olan var mı acaba? Evet.
5: Ne tür oyuncak yapacağız efendim?
3: Oyuncak değil hanımefendi. Amerika'nın gökteki kartalı olan jetlerimizin kontrol panelleri yapılacak.
6: Ziyaret amacınız?
7: İstirahat ve avlanma. Bir şeyler öldüreceğim işte.
6: 5589 formu?
7: Evet hanımefendi, 5589, 4457 ve 3177 no'lu formlar.

0: Yüce Tanrım, onbaşı çekiç böyle mi vurulur? Yaptığın işe saygın olsun biraz. Al, sen yap. Lanet olsun. Asker, o araçtan hemen in bakalım. Şu pisliği temizle.
1: Hey ortak, al tut şunu. Teşekkür ederim. Steroidler. Barış için geldim.

0: Günaydın 7. Herkes nasıl bakalım?
1: Çok iyiler efendim. Dün gece çalışmaya başladılar. Şu an optimize oluyoruz.
0: Ha tamam. Anladım, optimize anladım. 19-23 ne durumdasınız?
1: Harikayız efendim.
2: Çok iyiyiz efendim.
0: Ha, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bunları alacak mısın?
1: Elbette patron.
0: Seni köşeye sıkıştırdığımı biliyorum. Yedi, sakın bilmediğimi sanma.
1: Emre göre az zamanda çok sayıda ürün isteniyor efendim.
0: Aksilik çıkmasa bile kıl payı yetiştireceğiz. Tekrar doldur sağ ol.
1: Ki bir aksilik çıkar.
0: Aksilik yaşamadığımız oldu mu?
1: 1910'da yaklaşmıştık.
0: O yıl kötü bir savaş.

0: Kendini abi suçlayamazsın. Ben gidip ekibe bakayım.
1: Ofise gidiyorum. Heh, bir şey daha. Yedim. Bu bizim son şansımız. Fabrikanın kapanma riski olduğunu söylememe gerek yok.
0: Noel risk altında efendim. Sizi üzmeyeceğiz. Siparişleri zamanında bitireceğiz.
1: Aferin.
2: Chris, üstlerimle konuştum. Verdiğim sayılardan çok etkilendiler. İşleyişi görmek için birkaç adam gönderecekler. Burada çok etkileyici bir grup küçük çalışanınız var. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Dinlenme odasını kullanmak istiyorum mümkünse. 8 kişilik vardiya hazırladım. Her defasında 4 kişi, ben ve adamlarımdan biri günde 24 saat burada olacağız.
1: Bu sana uyar mı Yedi?
0: Molamızı kafeteryada geçirebiliriz.
2: Çok teşekkür ederim. Ben Yüzbaşı Jacobs.
0: Yedi.
2: Yedi mi?
0: Hepimiz rütbelenir ve numarayla biliniriz. Böylesi daha verimli.
1: Yedi fabrikanın ustabaşı.
2: Birden altıya kadar ne oldu?
1: Uzun zamandır böyleyiz.
0: Numaraları başkasına vermiyoruz. Bu etik dışı ve onursuz olur.
2: Hoşuma gitti. Ekip yönetiminde harika bir yol.
3: Kurabiye ister misiniz Yüzbaşı Jacobs?
2: Elbette. Ekip yönetiminde harika bir yol.
0: İzninizle.
2: Vay canına.

0: Hamster hamağı ve silindiri en çok satan ürünlerden ve tahterevalli var. Kemirgen ve evcil hayvan oyun evi.
1: Ama oyun evi için yerim yok.
0: Biliyor musun, çok tuhaf, hamster seven birine benzemiyorsun.
1: Bilakis seviyorum.
0: Sürüngen seven bir tipin var. Kertenkele sever misin? Çok güzel bu kalemunlar var.
1: Bu kalemun istemiyorum.
0: Yılan buldum. Yılan seven birisin.
1: Yılanlar hamsterları yer.
0: Biliyor musun, birçok kişi ne tür evcil hayvan sevdiğini bilmez.
1: Bana annemi hatırlattın, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet. Pek iyi dinlemezdi. Ne zaman susacağını da bilmezdi. Teşekkür ederim.

0: Alın bakalım çocuklar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Bay Kringle. Burayı bulmakta çok zorlandık.
3: Kasabada sorduk ama kimse bilmiyordu.
0: Evet, gördüğünüz gibi öyle olması gerekiyor.
3: Bizce bu iyi bir şey.
1: Harika bir şey. Evet, ben Lex Taylor. Bu da Carter Mapplethorpe.
0: Kim olduğunuzu biliyorum.
1: Evet, bizi bu konuda uyarmışlardı.
0: 2 yıldır işler biraz belli belirsiz, öyle değil mi Carter?
3: Vay canım.
0: O Donner ısırmayı sever.
4: Blitzer olmadığı için şanslısın, poponu ısırıp koparırdı.
0: Şey, etrafa bir bakın beyler. 7 fabrika ustabaşı. Ne görmek istiyorsanız gösterir.
3: Etrafa bakmamız gerekmez.
1: Rakamları gördük, numuneleri gördük ve yaptığınız iş olağanüstü bir şey.
3: Ordu her yıl hizmetinizden faydalanmak istiyor.
0: Biraz aceleci davranmayalım, olur mu?
1: Size 15 yıl boyunca ödenek garantisi vermeye hazırız.
0: Sizi anlıyorum. Ama bu tek seferlik bir anlaşma beyler.
1: Şuna ne dersin? Önümüzdeki ayki çeki alana dek beklemeye ne dersin? Bakalım o zaman kararın değişecek mi?
0: Öyle bir şey olmayacak.
1: İyimserliğini takdir ediyorum gerçekten de. Kusura bakmazsan ikimiz de bunu biliyoruz ki seneye yine buraya gelme ihtimalimiz çok yüksek.
3: Ve o zaman Bay Kringle, teklifimiz böyle hoş olmayabilir.
0: Fikrimi değiştirirsem diye biraz şaft yağı depolayayım.
1: Tamam.
5: Ama başkan bunu yapacak mı?
6: Bence zaten yapıyor.
7: Ben hemen döneceğim.
8: Bunu mu aldın Noel'de?

0: Alaska'ya hoş geldiniz.
1: Siz çalışanlar oldukça iştahlısınız. Küçüklüğün ve solgunluğun yetersiz beslenme yüzünden olduğunu düşünüp duruyordum doğrusu.
2: Yetersiz mi? Lütfen detaya girin.
1: Bence size lazım olan protein, sebze, lif. Buradaki insanlar gerçek yiyecekler yese fasulye sırığı gibi uzayıp giderdi herhalde.
2: Yüzbaşı, yemek yemenin en etkili ve en verimli yolunun basit karbonhidrat ve şeker yeme olduğunu keşfettik. Günde 6 kez.
1: Ama bu doğal değil. Vücudun 4 gıda grubuna, düzenli spor ve 6 saat uykuya ihtiyacı vardır.
2: Bütün elfler 8 saatte bir 20 dakika kestirir. Bu sayede dinç kalıp 24 saat rotasyonlu çalışıyoruz.
1: Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz?
2: Süresi yok. Elfler bu yüzden insanlardan uzun yaşıyor.
1: Ya Chris? O da mı aynı?
2: Hayır. Onu genç tutan bir şeyler vermesi.

0: Yarın posta kutusuna bakmak için kasabaya ineceğim. O çek elimde olursa çok daha iyi hissederim.
1: Sana katılıyorum.
0: Bunlar için sağ ol.
1: Biz birbirimize destek oluruz. Bu iş böyle yürür. Bir ara nasıl hep vegan ve şekersiz şeyler yapıyordum hatırlıyor musun?
0: Evet. Hayatta kaldığım için şanslıyım. 5 kilo vermiştim.
1: Ama bunu duymaktan hoşlanmayacağımı bilsen de bana söylemiştin.
0: Bu daha çok kendi sağlığımı korumak istememle alakalı.
1: Sonuç olarak ikimizin de iyi ve kötü günleri oluyor. Anlaşamıyoruz. Birbirimizi gıcık ediyoruz. Senin eve girip her yere ter damlatıp ter bezleri yerine güzelim havlularımı kullanman gibi. Ama seni seviyorum. O yüzden bir yolunu bulacağız. Çabalayacağız. Birbirimizi ayağa kaldıracağız.
0: Çok ilham verici konuştun.

0: Güzel. Umalım da bu ilham duşa girmenle başlasın.
1: Kötü mü kokuyorum?
0: Evet.
1: Sahi mi? Olur yok mu?
0: Ah Tanrım.
1: Seni ikna etmem mi?
0: Hadi, ya ben git tamam. Gir işte. Hadi.

0: İyi günler. Umarım yeni yılın iyi geçiyordur.
1: Daha birkaç gün oldu ama iyiyim serim.
0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Lütfen. Ben bir arkadaşa bakıyordum. Ki bu onun kutusu.
0: Hangi kutuya bakıyorsun?
1: 323.
0: Chris'in arkadaşı mısın?
1: Evet. Biz kendisiyle birkaç yıl önce bir iş yapmıştık. Onu bulmaya çalıştım ama iletişim bilgisine ulaşamadım. Bana yardımcı olur musun?
0: Ne yazık ki yardımcı olamam sana.
1: Öyle mi? Bunu duyduğuma üzüldüm doğrusu. Çok uzun yoldan geldim.
0: Hayır, bize iletişim bilgisi verildiğini söyleyemem sana.
1: Soyadını da mı bilmiyorsun?
0: Hatırladığım kadarıyla öyle. Merhaba Sandy.
2: Merhaba Herman. Bu şeyi hemen Palm Beach'e göndermeliyim.
0: Abu Bey'le ilgilenirken biraz bekle. Mesajını alalım. Chris 2 günde bir uğrar bize.
1: Gerek yok. Chris hala o yeşil Chevy'yi mi sürüyor?
2: Kırmızı.
1: Tabii ya. Diyecektim.

0: Ördek ürünü sevmem. Bir sürü ıvır zıvırı oluyor. Bir sürü şerit oluyor. Ağaç mıyım ben? Bir de çok kabarıyor. Ten rengi kilolu gösteriyor. Yeşil de saçma bir renk.
1: Belki ne aradığını bana söyleyebilirsin.
0: Peki şu nasıl?
1: Harika monttur. Giysi kalitesine önem verdiğini görüyorum.

0: durum raporu ver.
1: Yaklaşıyorum.
2: Tabiri caizse.
3: Düşünüyordum da.
0: Bu işe büyük finansal yatırım yaptım ve bir hatıra istiyorum.
2: Ne var aklında acaba?
0: Koca adamın kafasını istiyorum.
1: O biraz zor olur yalnız.
0: Hayır mı diyorsun yani?
1: Sadece kolay
2: olmaz dedim. Kesilmiş kafalar kelektir, çürür, küflenir, kokarlar. İki uluslararası ve birkaç eyalet sınırı içeren çok günlü bir yolculuk var ve büyük bir soğutucu gerekecektir. Sık sık durdurulacağım, kendimi de büyük bir riske atmış olacağım.
0: O zaman sakalını istiyorum.
2: Ölü bir adamın sakalını kesmem. Onun yerine birkaç çıngırağı ne dersin?
0: Olmaz.
2: Peki o zaman ceketine ne dersin?
0: Peki, ceketini getir.
2: Anlaştık. O zaman ben şimdi işime döneyim.

0: Merhaba, sen de ne haber?
1: Niye bu kadar neşelisin peki?
0: Şey, kaybettiğim bir şey buldum. Bunlar için çok erken.
1: Ne içmek istersin?
0: Merhaba demek için uğradım. Ve sorun olmasa yol için bir bardak süt alabilirim.
1: Süt?
0: Evet.
1: Isıtmamı ister misin?
0: Bu iyi olur.

0: Merhaba Chris.
1: Merhaba Herman, nasılsın?
0: İyiyim ben. Chris, bir adam seni soruyordu.
1: Öyle mi?
0: Bir yabancı.
1: Ha. Takım elbise, hükümet çalışanı mıydı? Yerinde duramıyor muydu?
0: He? Evet, öyle biriydi.
1: Evet, onunla çalışıyorum.
0: O da öyle söyledi.
1: Hı. Şey, teşekkür ederim Herman. İyi günler.
0: Sana da Chris.

0: Aslında eski karımı görmeye can atıyorum. Evet, sanırım tekrar evleneceğiz.
1: Cesur adamsın evet. Dostum. O da neydi öyle?
0: Bir kayak.
2: Deniz.

0: Nasıl gitti?
1: Aldım. Örgü nasıl gidiyor?
0: Bitti.
1: Şey, denemek için çok iyi bir zaman gibi. He? Ne dersin?
0: Şimdi mi?
1: Neden olmasın? Epey ağırmış. Şimdi.
0: Of.
1: Ha. İşçilik güzel.
0: Küçük bir hesap hatası yaptım. Belki stresli olduğum için.
1: Hep daha büyük bir yatak istemiştik.
0: İşte evlendiğim adam.
1: Ruti, özür dilemek istiyorum. Son günlerde bakış açımı yitirip biraz bencil oldum. Ve sana pek yardımcı olamadım biliyorum. He? Pes etmenin konusu çok geçti ama biz öyle değiliz. Ya da ben öyle değilim. Özür dilerim.
0: Bunu epeydir yapıyoruz aşkım. Kolay değil. Olmayacağını başladığımızda biliyoruz.
1: Sanırım benden alınmasına izin verdim.
0: Öyleyse geri alalım.
1: Bunu yapmamız lazım. Ah. Beni buldunuz.
2: Ben Yüzbaşı Jacobs, tamam.
1: Senin için ne yapabilirim Yüzbaşı?
2: İstediğin şeyler için subaylarla görüştüm. Çok daha erken gönderecekler.
1: Güzel.
2: Tekrarlar mısın?
1: Tamamdır.
2: Anlaşıldı, kapatıyorum.
1: Buraya gel.
0: Nedenmiş?
1: Belki karıma sarılmak istiyorum, olmaz mı yani?
0: Aa, hepsi bu mu? Hmm.
1: Sakıncası mı var Bayan Kringle?
0: Çantanı tamir etmemi istiyorsun sanmıştım.
1: Evet, istiyorum. Ama sonra.

0: Ne düşünüyorsun?
1: İyi şeylerin kötü şeylere ağır bastığını düşünüyorum.

0: Hey!
1: Merhaba. Sakin ol lütfen. Tamam mı? Elindeki oyuncak değil.
0: Yüzbaşı Jacobs'ın adamlarından mısın?
1: Evet, aynen. Yüzbaşı Jacobs'ın adamıyım. Şimdi lütfen onu yere bırak. Hemen şimdi.
2: Bu da ne?
3: Bir fikrim yok.
2: Ne oluyor burada? Lanet olsun.
1: Chris nerede?
2: Lanet olsun.
4: Hey!
3: Neler ateş oluyor? Ediyorlar.
4: Kim? Askerler mi?
3: Bilmiyorum.
4: Hadi git. Sarı barikat protokolü başlatıyorum. İç kanada geçin. Gidin hadi.
2: Dobson, McCrane, Phillips, ateş altındayız.
5: Annon, Sophie, hemen kapılara yakın durun.

0: 7. Buradan çıkmaya hazırlanın. Sizi buradan çıkartacağım. Hadi, hadi, hadi. Yedi. Yedi. Gel buraya. Hadi. Yedi. Yedi, sen nereye gidiyorsun?
1: Ah, yine ne oldu? Evet.
2: Chris, saldırı altındayız.
1: Yedi.
2: Chris.
1: Silahımı da alıyorum.
3: Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Kapıyı kapatın. Hadi. Koşun koşun. Hadi hadi koşun. Koşun.

Hadi be!

0: Beni unutmuşsundur diyordum. Hatırladın mı bunu? Bana verdiğin tek şey buydu işte. Hem de sana o kadar mektup yazmama rağmen.
1: Üzgünüm evlat. Yapabileceklerimin bir sınırı var. Aileni geri getiremezdim.
0: Evet. Getiremezdin. Ve buradayız işte bak. Seni öldüreceğim şişko adam!
1: İlk kalkışan sen değilsin. Şişko ve neşeli olduğumdan mı bu işi yapıyorum sanıyorsun?

0: Kes artık! Dur! Bitti artık!
1: Yeah.

Chris. Chris canım. Geçti. Rahatlamaya çalış.

0: Helga? Günün kalanında odamda çalışacağım. Rahatsız etmeyin.
1: Peki Bay Vinen.
2: Beni niye şimdi arıyorsunuz? Nasıl o kadar eksik olabilir? Ah, bu işin peşini bırakmayın. Nerede nakde çevrildiğini bulun. O zaman imzalarımı kontrol edin. Bankayı arayın. Bütün hesaplarımı gözlesinler. Bir köstebek varsa boynunun kırılmasını istiyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla...

0: kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.

0: Lanet olsun Helga, rahatsız etmeyin demiştim. Laftan anlamıyor musun? İçeri girmeyin dedim. Sen de kimsin?
1: Ben Ruth. Bu da Chris.

0: Evet, fentanil. Bu iş görür. Ben de biraz suçluyum. Son günlerde pek kendimde değildim, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Ama işleri değiştirmenin vakti geldi. Proaktif olmaya karar verdim. Ve bu seninle başlayacak.
1: Oh, oh, oh, oh. Aha, oh.

Bana bak hadi evlat. Sana bana bak dedim. Kana susamış, sapık bir ruhu beni öldürmesi için gönderdin. O da senin gibi ahlak ve vicdandan yoksun yaşardı. Saygısızlığından dolayı şu an gömülü. Bir kez daha belebin, bir daha olursa çorabında o zaman kömürden fazlası olacak. Büyük annen mezara erken girerse, Kristen Crawford grip kadar acı çekerse, yoluna çıkan herhangi biri senin yüzünden az ya da çok kendini kötü hissederse, geri gelirim. Sen uyurken gelir, seni yatağından söküp alırım. Yaptıklarının bedelini kendi ellerimle ödettiririm. Ayağını denk al. Şişko adamın gözü üstünde evlat.

0: Neden 15 dakika dinlenmiyorsun?
1: Dinlenmemeyi tercih ederim.
0: Rica etmiyordum.
2: Hayatta öğrendiğim tek şey yedi, kurabiye veren bir kadınla asla
1: ekibe
2: tartışmam.
1: Ekibe molada olduğumuzu söyleyeyim.
2: Evet, sakıncası yoksa bir tane de ben alayım.
0: Dinleniyor olman gerekmiyor muydu?
2: Dinleniyor mu? Burayı toparlayacağız. Öncekinden büyük ve güzel olacak.
0: Ve öyle de kalacak.
2: Kalacak. Çok güzel.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Kuzey Denizi.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba.
2: Günaydın.
3: Seni fark etmedim.

0: Günaydın. Günaydın Adin.
1: Günaydın.
2: İyi uyudun mu?
0: Hı hı.
2: İçmek istersen termosta kahve var.
0: Tadı güzel mi?
1: Evet. Bitti.
2: Bitirdin mi?
1: Evet. Nerede?
2: Bilmiyorum. Bulman gerekiyor. Maalesef bugün hazine avı günü değil. Bodruma da bak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Neyi arıyor?
2: Uzaktan kumandalı bir araba. Hı. Ne oldu? İyi misin?
0: Evet.
2: Yumurta?
0: Olur.

0: 30'un altına inemezsin.
1: Bence emin olma.
0: O halde iddiaya varsın.
1: Yapamazsam bir ay boyunca arabada çalacak müziği sen seçebilirsin.
0: Anlaştık.
1: Bekle bir dakika, bir hafta olsun.
0: Hayır.
1: Bir diyelim.
0: İki haftada anlaşalım, tamam mı?
1: O kadar dayanamam.
0: İki.
1: İyi. İki hafta.
0: Tamam.
2: Elume açık deniz robotları, sualtı robotları için test tankı.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: 3, 2, 1, başla. Beş saniye.
1: Çapraz.
0: 20.
1: Yarıladık.
0: 27.
1: Lanet olsun.
0: 28.
1: Lanet olsun.
0: 29. 30.
1: Seni...
0: Bin metre derinde manuel sıfırlama hakkında fikrin nedir?

0: Bahis yükseliyor mu?
1: Tamam, pes mi ediyorsun?
0: Pes etmiyorum. Bir dahakine başaracağım.
2: İyi akşamlar millet.
0: Görüşürüz.
1: Güle güle. Barbekü partisine kimler geliyor?
0: Petrol çalışanları.
1: Tanrım.
0: İyi insanlar.
1: Tamam, pekala.
0: Hadi gidelim.
1: Bu çantada ne var böyle? Neden bu kadar ağır? Baksana şuna.
0: Ağır değil.
1: En azından 15 kilo olmalı.
0: Senin kolların güçsüz. Kasların zayıf. Biraz spor yap bence.
1: Çok garip. Neden onun yanına taşınmıyorsun?
0: Onun yanına taşınmayacağım.
1: Ama onunla bir yıldır birliktesiniz.
0: Hayır, 9 ay oldu.
1: Çoğu kişi o kadar beklemezdi.
0: Ben öyle biri değilim, tamam mı?
1: Ona taşınıp bir pick-up satın al. Ben de ofiste yalnız
0: Hayır,
1: kalayım.
0: Hayır, böyle bir şey olmayacak.
1: Kayak takımları ve çantalar için büyük bir odaya ihtiyacın olacak ama. Bunu sen de biliyorsun. Er ya da geç taşınacaksın işte. Bunu kabul et.
0: Benim kendi hayatım
1: Hayır
0: var, onun da kendi hayatı var.
1: Bence sadece ağırdan alıyorsun.
0: Böyle gayet iyi
1: sadece
0: yürüyor.
1: Sadece bunu kabul et ve onun yanına taşın, tamam mı?
0: Bu konuyu kapatmamız mümkün mü acaba? Lütfen ama.
3: Merhaba.
0: Merhaba Oduvar. Diyette misin?
3: Evet.
1: Sakın beni yalnız bırakma.
0: Şunları alayım mı?
4: Evet, çok seviyorum.
3: Merhaba Arthur.
4: Merhaba. Gerçekten. Ve dediğim gibi kayakla atlamak benim hobim.
3: Senin hobin kayakla atlayış izlemek Ronnie.
4: Tamam ama...
5: Merhaba Odin, teyzen sarılabilir mi sana lütfen?
3: Hadi ama.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Harikasın.
4: Merhaba, nasılsın?
3: Hemen içecek bir şeyler alayım.
0: Geliyorum.
4: Sizi kim gönderdi oraya? Tamam, siz gidin. Ben alırım.
6: İkinizi birden kim gönderdi buraya? Siz gidin. Ben ilgilenirim.
3: Tamam. Teşekkür ederim.
6: Rahatsız olmayın.
3: Güle güle.
6: Tamamdır. Görüşürüz.
0: Hey, hayır, çekil. Darpasın hadi. Hadi. Hadi, hadi tutur onu.
4: Yolla, yolla. At
0: hadi.
4: Bana. Harika işte bu. Aferin ortak. Aferin
0: İyi
4: sana.
0: İyi geceler Odin.
3: Yatma vakti.

0: Kimleri görüyorum?
1: Aa, hayır.
0: Pek de iyi görünmüyorsun.
1: Kafam zonkluyor. Ya seninki?
0: Pek değil. İsteyen bize kahvaltı hazırladı. Yumurta ve pastırma. Sen de ister misin?
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Bu çanta o kadar da kötü değil ha? Ne dersin?
1: Her şey var mı?
0: Nasıl yani?
1: Kola ve cheeseburger falan da var mı peki?
0: Alo? Hayır, işteyiz. Ne oldu? Evet ama... Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Arayan Sagay'dı. Bir kaza olmuş. Helikopter pistine gitmemizi istedi.
1: Ne tür bir kaza?

0: Tamam mıyız?
1: Evet.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben William Lee.
0: Sophia Hartman.
2: Sophia Hartman, evet. Ben acil durum şefiyim. Merhaba.
3: Merhaba.
2: William Lee, merhaba. Arthur, merhaba.
0: Ne oldu? Nereye gidiyoruz?
2: Bir şey yapmadan önce bunu imzalayın.
3: Nedir bu?
2: Sözleşme.
0: Gizlilik için.
2: Evet, bu bir gizlilik sözleşmesi. İmzanız bitince bir an önce yola koyulmalıyız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Ama cevap vermediniz. Nereye gidiyoruz?
2: Norman Maximus sizi bekliyor. Oraya varınca öğreneceksiniz. Gemide bir temsilcimiz var.

Normand Maximus tedarik gemisi. Ormen Lange sahası 2. aşama geliştirme aşamasında.

0: Saga Petrol Tesisleri Uzaktan Komuta Merkezi.
1: Geldiler mi?
2: Evet, yerlerindeler ve hazırlar.
1: Tamam.
2: Merit, bağlandık mı?
3: Görüntü birazdan gelir.
2: Tamam. Yasin, sesi hoparlöre verebilir misin?
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Güvertede herkes hazır.
6: Merhaba.
5: Yerlerindeler.
7: Sofia, ben Berit. Beni duyuyor musun?
4: Duyuyorum.
3: William Lee burada. Hoparlördesin.
2: Dinleyin. Durum şu, bir platform çöktü.
8: Emin olmasak da bu durum büyük olasılıkla deniz tabanındaki noktasal bir heyelanla ilgili.
4: Ekofisk'te yılda birkaç santim çökme olmuyor mu?
8: Bu kez çökme platform tabanının hemen altında
2: gerçekleşmiş olmalı. Size bazı grafikler yolladık. Elinize ulaştı mı?
4: Ulaştı, evet.
8: Güzel. Sizce bunun bir faydası olur mu?
4: Aslında bu neyi aradığımıza bağlı.
8: Orada kaybolan insanlar var. Büyük bir yapı böyle hızlı bir biçimde çöktüğünde
2: bazen hava cepleri oluşur. Hayatta olan var mı öğrenmeliyiz.
4: Yani insanları mı arayacağız?
8: Evet, doğrudur. Robotunuzla oraya girip hayatta kalan insanları bulmanızı ümit ediyoruz.
4: Deneyeceğiz.
8: Teşekkür ederim.
6: Beach kontrol odası. Burada bırakılmaya hazırız.
5: Anlaşıldı.
6: Çevrim içi. Hazır mıyız?
4: Evet.
6: Geri sayım. 3, 2, 1.

0: 120'deyiz.
1: Boruları takip edelim. Bir açıklık görüyor musun?
0: Evet, sancak tarafında bir şaft olmalı.

0: Ne yapalım?
1: Devam edin.
0: Bekle biraz. Bir ceset daha var.

0: Yaşıyor. Bir hava cebinde canlı biri olduğunu söyle.
1: Kontrol merkezi, tamam.
2: Hava cebinde hayatta kalan biri var.

0: Berit.
1: Yasin, gemiyle iletişime geç, hazırlansınlar.
2: Ne yapmamız gerektiğini sor.
3: Acil durum merkezi.
4: Merhaba. Yardım edin.
1: Kimlik tespiti de yapılsın.
4: Kimse yok mu?
1: Koordineli çalışmamız gerekiyor.
4: Çıkarın beni buradan. Yardım edin. Yardım
3: edin. O da neydi?
2: Yapmamız gerekeni söylesinler.
3: Sonarda parazit var. Bu da ne? Nedir bu?
0: Bu ses de ne böyle?
4: Yardım edin.
0: Sızıntı mı var? Berit.
1: Tüm vanaları kapatmıştık.
4: Edin.
1: Bizden kaynaklı değil.
4: Yardım
0: Kontrol edin.
4: Yardım edin.

0: Gaz sızıntısı var.
1: Ha?
0: İliye çıkar.
1: Sofia. Onunla ne yapacağım peki?

0: Şu ana kadar 8 kişinin öldüğü doğrulandı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Durum aydınlandıkça daha fazla bilgi vereceğimizden emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Petrol ve Enerji Bakanı Stenar Skagemo'nun açıklaması bu şekilde.
2: Neredesin şimdi?
3: Koridordayım. Aa, 6. katta.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Aman tanrım, iyi misin? İyi misin?
2: Hı hı.
3: Aman tanrım. Aman tanrım. Neler oldu? Şu haline bir bak.
2: Ben iyiyim.
3: Gidelim. Ne oldu? Anlat bana hadi. Hı?
2: Çok korkunçtu. Birkaç gün sende kalabilir miyim?
3: Elbette.
2: Yalnız olmak istemiyorum çünkü...
3: İstediğin kadar kalabilirsin.

0: Yerimi geçecek birini bulamadım.
1: Sorun değil. Senin mini versiyonun burada.
0: Evet. Bu doğru. Tamam. Dinle. Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Odin, ben gidiyorum. Babanla vedalaşmak ister misin? Sarılır mısın?
2: Evet.
0: Gel bakalım.
2: Güle güle.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. İyi yolculuklar.
0: Teşekkür ederim.
1: Arabayı tamir etmeye ne dersin?
2: Olur.
1: Tamam. Eğlenceli olacak. Şu küçük vidayı görüyor musun?
2: Evet.
1: Onu sıkmaya çalış. Merhaba Arthur.
3: Merhaba. Gelmen gerekiyor.
1: Tamam. Ne oldu?
4: Galfax A kıyıdan 220 kilometre açıkta.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Okuma gözlüğünü mü taktın?
1: Kapa çeneni. Sofya nasıl? Toparladı mı?
0: Ha, iyileşecek.
1: Hı. Gaz patlaması olduğundan bahsediyorlar.
0: Evet, kuyuda sızıntı olmuş.
1: Platformda mı?
0: Öyle diyorlar. Yani... Ama o iyi. O güçlü bir kadındır.
1: İyi.
0: Buradaki hava nasıl?
1: Herkes fısıldaşıyor. Biraz sarsılmış olsalar da iyiler. Yani her zamanki gibi. Bilirsin işte.
0: Tamam. Güzel. Peki, o zaman işe koyulalım.
1: Tamam. Neyin var?
0: Hı?
1: Bir şeyler var.
0: Yok bir şey.
1: Turu dört gözle bekliyorum.
0: Turu dört gözle bekliyorum.
1: Hey. Neyin var? Ha?
0: Sofya ile konuştuk.
1: Ha?
0: Odin ve benim yanıma taşınıyor.
1: Yok artık. Bu harika.
0: Evet.
1: Hak ediyorsun. Yeni başlangıç.
0: Evet, yeni bir başlangıç.
2: Bak.
3: Hı?
2: Patlama olayının kayıtlı görüntülerini inceledim.
3: Tamam.
2: Bu ön kameradan aldığımız görüntü. Hı-hı. Çok net. Hı-hı. Fakat arka kameraya geçtiğimde...
3: Ne? Geri alsana. Bu sızıntı kesinlikle kuyuda değil. Tanrım, sürekli devam ediyor. Hı-hı.

0: Affedersiniz. Lee?
1: Tamam. Merhaba.
2: Merhaba.
1: 12 saattir aralıksız dinlenmiyorum. Yemeği yerken konuşsak olur mu?
2: Bu bir kuyu sızıntısı değil.
1: Kuzey Denizi'nde gazın taşınması olağan dışı bir durum değildir.
2: Bütün bölge havaya uçtu. Bir anda bu kadar gaz çıkışı yaşanması, bir şeyler gerçekten ters gitmiş olmalı. Ve böyle bir çökme şekli olamaz.
1: Belki de bunu uzmanların değerlendirmesine bırakmalıyız. Bunu ödünç alabilir miyim?
2: Tabii.
1: Teşekkür ederim.
2: Gidiyor musun? Orada binlerce işçi var. Neler olduğunu bilmeye hakları yok mu sence? Bir şeyler söylemelisin.
1: Gizlilik sözleşmesi imzaladın, unutma.
3: Ne dediler?
2: Emin değilim. Ben...
3: Videoyu gösterdin mi?
2: William Lee'ye gösterdim.
3: Ah. Ne dedi peki?
2: Pek bir şey demedi. Sabit diski alıp gitti.
3: Tamam. Bu iyi bir şey. İzleyip ne yapacaklarını kararlaştırır ve harekete geçerler.

0: Basınç ne durumda?
1: İniş çıkışlar oldu ama şu anda iyi. Diferansiyel yapışkanlık belirtileri vardı ve bu bir yön değiştirme olabilir. Ama bu bir sorun teşkil etmemeli.

0: Saga Stavanger, Açık Deniz Operasyon Merkezi. Merhaba Kan.
1: Merhaba. Ha evet. Petrol ve Enerji Bakanı Skagemo geldi.
0: Merhaba, Stenar Skagemo.
1: Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkür ederim. Son iki gün içerisindeki gelişmeler epey dramatikti, William.
2: Çatlak ve heyelan sayısı arttı. Batan platform incelendi. Bugün büyük bir çatlağın video görüntülerini elde ettik. Şimdiye dek gördüklerimizin en büyüğü. Ama çok çok büyük. Size göstereceğim. Bakın, genişlemenin en fazla olduğu yer çatlağın orta noktasıyla birkaç kilometre uzunluğunda bir yarık söz konusudur şeklinde düşünürüz. Belki onlarca kilometre.
0: E peki bunun anlamı nedir? Bu yarık nasıl oluştu?
2: Odvar.
3: Bunlar Kuzey Denizi'ndeki platformlar. Burası Storage. 8000 yıl önce burada devasa bir heyelan oldu. Storage kayması denilen olay. 5000 kilometre küp taş, çamur ve kum aşağı doğru kaydı. Kayıt altına aldığımız heyelanlar Storage'la aynı hat üzerindeler. Burada görüyorsunuz.
0: Aha. Yani?
2: Uzunca bir zaman bunun bölgesel bir çöküş olduğunu düşündük. Ama artık böyle düşünmüyoruz. Videoyu izleyince anlarsınız.

0: Neyi izliyoruz biz?
1: Daha büyük bir heyelanın parçası. Dikkatlice bakarsanız deniz tabanı kayboluyor.
2: Storega heyelanı. Yeni harekete geçmiş.
0: Bu kayma ne kadar büyük peki?
2: Ne yazık ki söylemek çok zor. Ama modern zamanlarda kaydedilmiş bütün kaymalardan daha büyük olabilir.
0: Platformlarla dolu bir bölgede mi?
2: Ve insanlar, evet.
0: Bu olay niye şimdi oluyor peki?

0: Bunu bilmiyoruz. Birçok faktör olabilir. İklim değişikliği veya diğer koşullar. Bunu biz de tetiklemiş olabiliriz açıkçası.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Orada binlerce kuyu açtık. Büyük petrol ve gaz rezervuarları deniz tabanı altından çekildi. Orası İsviçre peynirine dönüştürüldü.
2: Konumuza geri dönelim. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.
1: Evet, katılıyorum. Ne öneriyorsunuz peki?
3: Bölgedeki bütün çalışmalar durmalı. Daha fazla bilgi edinene kadar bütün kuyular kapatılıp emniyete alınmalı.

0: Kuyuları kapatamazsak en kötüsü ne olabilir? Söyler misiniz?
1: Bakın Bay Skogen. Bu bir kovan. Bir çeşit kabuk yani. Deniz tabanına sabitlenmiş ve üzerinde de bir sondaj var. Platform devrilip sondajı da beraberinde götürürse bu durumda petrol serbest kalır.
0: Serbest kalan petrolün miktarı ne olur?
1: Deepwater Horizon'ı hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: O tek bir kuyuydu ve yayılma alanı Danimarka kadar büyüktü. Burada 350 kuyu var.

0: Önümüzde büyük bir görev var. Hiç kimse böyle bir şey yaşamadı. Bu olaya karşı hazırlanmadı. Ana kurtarma merkezi tahliyelerle ilgilenecek. Görevimiz Kuzey Denizi'nin yarısını güvence altına alın ve kapatmak. Bunu başarmak için bütün kuyular kapatılmalı ve bütün tesisler emniyete alınmalı. Her birimiz yılmadan azimle çalışmak mecburiyetindeyiz. Çok az zamanımız var ama kesinlikle panik yapmayacağız. İlk önceliğimiz güvenlik olmalı. Kırmızı listedeki bütün platformların güvenliği sağlanıp kapatılmalıdır.
1: Neler senden oluyor? Fazlasını bilmiyorum. Birçok kişi tahliye ediliyor. Renate, kontrol eder misin? Bakın, ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Elimde fazla bilgi yok ama sakin olmak zorundayız.
2: Bu kemer
1: tamam mı?
2: Kimin? Tamam, kutulardan birine koy. Hangileri kaldı?
0: Pekala raporlar. Stayort ağda durum nedir?
3: Stayort kapatılıyor.
0: Mükemmel. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ya Osaberg?
4: Osaberg A ve D güvende. B de tamamlanmak üzere. Mürettebat önce Normand Vishon'a ardından da Agudnes'e götürüldü.
1: A grubu hazırlanın. Cale Hayland.
5: Evet.
1: Terry Hamar.
6: Burada.
1: Henning Sirnes.
7: Evet.
1: Eva Fjordtoft.
2: Evet.
1: Güzel. Renate ile güverteye gidin. Hadi bakalım.
2: Bu taraftan.
1: Harika.
4: Grup hazır mı?

0: Troll'deki vanalar ne durumda?
1: Troll A. Tamam. Yeşil.
0: O zaman listeye devam edin.
2: Stuart alanının tamamı halledildi.
0: Devam edin.

0: Şimdi de özel haberimiz. Doğrulanmamış kaynaklara göre Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyularında geniş çaplı bir tahliye gerçekleşiyor. Petrol endüstrisi bunu halka resmen duyurmuş değil. Şimdi büyük hareketlilik yaşanan Sola'daki ana kurtarma merkezine bağlanıyoruz. Ondan sonra hava durumuyla devam edeceğiz.
1: Polis, itfaiye, ilk yardım ekipleri dahil olmak üzere tüm acil durum birimleri iş başında.
2: Tahliye işlemlerine başlandı. Yetkililerle kesintisiz sürdürülen işbirliği bu süreci hızlandırıyor.
3: Endişelenme, tahliye ediliyoruz.
2: Hiç görülmemiş boyutta bir tahliye. Gulfaks Ağ'daki bir kuyudan hala hata raporları geliyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
4: Neden bilmiyorum ama bir tür yavaşlama başladı.
5: Şimdi bunun sırası mıydı yani?
4: Ha? Bağlantıda bir tür dengesizlik olmalı.
5: Platform şefini ara. Helset'ti değil mi?
4: Evet.
6: Pekala, sıra bizde F grubu. Hepimiz hazırız. Gidelim hadi. Ronnie Helset. Gerçekten mi? Bir tahliyenin ortasındayız. Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Kuyu 4'le bağlantı kuramıyorlarmış. Yani uzaktan kapatamıyorlar.
7: Tüm kuyuları kapatmadan çıkamayız.
6: Öyle.
7: Bütün gece tam basınçla pompaladık.
6: Bu yüzden inip manuel olarak kapatmamızı istiyorlar.
7: Hayır. Hı. Sen burada kal, onlarla ilgilen. Ben inerim. D kanalından inip halledeceğim.
6: Tamam. Ama acele et.
7: Otobüsü beklet.
6: Tabii.

0: Mürettebatın tahliyesi saat 4.30 sularında başladı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi sorunsuz biçimde tahliye edildi.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
2: Bu yağda durum ne?
3: Şu an son kuyuyla ilgileniyorum.
2: Gulfax'taki vanalar ne oldu?
4: Aşağı inmek biraz zaman alıyor.
5: Stian, aracımız geldi.
6: Tamam. Hemen geliyorum.
7: D kanalı, Gulfax A. Deniz yüzeyinin 138 metre altı.

0: Ne oluyor be? Kahretsin. Bağlantıyı kaybettik.
1: Kiminle peki?
0: Tüm platformla. Her şey çöktü.
2: Sadece o değil. Sadece o değil. Hey, neler oluyor?
3: Stiyat, vakit geldi. Gitmeliyiz.
4: Anlaşıldı.
1: Şimdi bana iyi kapatıyorum.

0: Berit Dupagi'nin telesekreteri. Lütfen mesajınızı bırakın.
1: Berit, merhaba. Ben Sofia Hartman. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda sana doğru geliyorum. Varınca haber veririm, olur mu? Berit Dupagin'le görüşmeye geldik.
2: Randevunuz var mı?
1: Evet.
3: Sanırım burada konuşabiliriz.
1: Odin, sen gidip şu tarafa otur.
4: Tamam.
1: Stian'a ulaşamıyorum. Cevap vermiyor.
3: Sofia. Biz Gulfax'taki tüm kuyuları uzaktan kapatamadık. Stian birini manuel olarak kapatmak için aşağı indi. Az önce Ronnie ile konuştum. Ve o zamanında yukarı çıkamamış. Stian tahliye edilemedi.
1: Ama bana attığı mesajda tahliye edildiğini yazmıştı.
3: 30'dan fazla platform çöktü. Gulfax ilk etkilenenlerdendi ve destek ayaklarından biri çöktü. Stian da oradaydı.
5: Orada bulunan can kurtaran botlarının listesini istiyorum, tamam?
1: Stian Birkland hala Gulfax ağda. Onu oradan çıkaracak birini göndermelisiniz.
5: Bu Gulfax ağa durumu kırmızı. Bir destek ayağını kaybetti. Çökebilir ve batabilir her an için. Çok üzgünüm, inanın bana.
1: Ama onu oraya sen yolladın. Bu yüzden geri getirmek de senin sorumluluğun.
5: Ne yazık ki gitmeni istemek zorundayım.
1: Hayır. Hayır. Sen onu geri getirene kadar hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
5: Ölüm riski olan böyle bir işe kurtarma ekiplerini gönderemem. Önceliklerimizi belirlemek zorundayız.
1: Babasını kaybetmek üzere olan bir çocuk söz konusu.
5: Güvenliği çağırır mısın?
1: Hiçbir şey yapmayacak mısın? Ha? Belki de küçük bir çocuğa babasını kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağını da kendin söylemelisin. Buna müsaade etmeyeceğim.
3: Sofia.
1: Hayır.
5: Bağlantı ne durumda?

0: Biraz bekler misin?
1: Olur.
0: Tamam, hemen döneceğim. Platformun her yerinde kameralar var değil mi?
2: Evet, çoğu odalarda.
0: Bana o görüntüleri göster.
2: Sofia.
0: Görmek istiyorum. Hemen.

0: Hayır.
1: Sofia. Çok üzgünüm.
0: Bana tahliye edileceğini yazmıştı.
2: Berit. Şuna bak.
0: Ne?
2: Şurada servis kanalına açılan bir kapak vardı.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Şey, platform darbe alınca parçalanmış da olabilir.
0: İsteyen açmış olabilir mi?
1: Bu pek olası değil ama...
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun
10: yaşar Kalgon'la. Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Arkadaşlar!
13: Azma!
12: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
15: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
17: Çok iyi.
18: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
19: Araba şamalaz.
5: Oo.
19: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, haribaya muslu ol.
6: Budur.

0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.

0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit çeki.
0: Buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Grazie.
3: Aa, Demet Hanım.
1: Aa, siz de mi buraların reddisisiniz?
0: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer reddilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
17: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
18: Mol Ped'den kız sözü.
19: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı.

0: Kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Odin'e göz kulak ol. Sofya. Merhaba Vibeke. Ben Sofya. Yardımına ihtiyacım var.

0: Sadece Mini'yi alıyorum.
1: Tamam. Nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Destek ayakları arasında kanallar var. Stian'ın kız kardeşi beni götürecek.
1: Gerçekten mi Sofia? Bu yasal bir şey mi? İkinizin de kıyafeti var mı?
2: Nasıl yapacağız?
0: Ben yalnız çıkıyorum.
2: Tamam. Resmi olarak farklı bir görevdeyiz.
1: Sofia?
0: Ne yapayım yani?
1: Yalnız gitmeni kabul edemem.

0: Şurada Galfax Alfa'yı görüyorsunuz. Güverte yok olmuş, sizi aşağı sarkıtacağım.
1: Önce ben inerim, arkadan ekipman gelir. Sonra da senin inmene yardım ederim, olur mu? Arthur, başaracağız. Aşağı bakma yeter, hep ileri bak.
0: Hazır olun ve size işaret verdiğimde çıkın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Buradan hızlıca çıkmamız gerekiyor.
2: Sitan'ı bul, tamam mı?
0: Kardeşimi bul.
1: Arthur, endişelenme.

0: Tamam.
1: İşte. Biz burada olmalıyız.
0: Evet.
1: Ne diyorsun?
0: Bakalım.
1: İşte aramaya buradan başlayacağız.
0: Tamam, bekle biraz.
1: Gidelim.
0: Tamam.

Kimseyi göndermek istemediler. Daha fazla hayatı riske atmadılar. Bu yüzden...

0: sarılabilir miyim? Merhaba.
1: Oraya inmeliyiz.

0: Bırakmalıyız.
1: Dayanabilir mi?
0: Dayanmak zorunda. Hazır mısın? 3, 2, 1.
2: Bağlantı yok.

0: Oddvar.
1: Bu imkansız.
0: Görüntü ondaki

0: Ceylan tüm petrol boru hatlarını parçalamış. Buradaki gördüğün siyahlık petrol sızıntısı. Rüzgarın yönü de aleyhimize. Anlayacağınız, petrol kıyıya doğru ilerliyor.
1: Ne büyüklükte?
0: Yaklaşık 100 bin kilometre kare ve büyümeye devam ediyor.
1: Gan, en kötü durum senaryosu nedir?
2: Evet, Norveç'in tüm batı kıyı şeridini ciddi bir biçimde etkileyecektir. Moldo, Alesund, Bergen, Hagesund, Stravanger şehirlerini, her fiyortu en ücra köşelere kadar. Kuşları, balıkları, tüm faunayı, doğayı. Balık çiftlikleri yok olacaktır, balıkçılık endüstrisi ve turizm. Tahribatın giderilmesi onlarca yıl sürecektir, belki de bir asır. Ve sonra genişlemeye devam edecek. Danimarka, Almanya, Hollanda ve Büyük Britanya'nın büyük bir kısmına yayılmaya devam edecek.
1: Yayılmasını sınırlandırmak için ne yapabiliriz? Söyler misiniz lütfen?
2: Norveç Kıyı İdaresi, NOFO, donanma ve yerel yetkililerle temasa geçtik. Hepsi teyakkuzda ama ne yazık ki hiç kimse bu büyüklükte bir olaya hazırlıklı değil.
1: Ne kadar zamanımız var?
2: Muhtemelen yarın geceye kadar karaya ulaşmaz ama ulaştığında...
3: Başka bir seçeneğimiz var. Ama hemen karar vermeliyiz. Daha önce hiç bu kadar büyük ölçekte yapılmadı. Ama şu an tek seçeneğimiz bu. Ve sızan petrol tabakası şu an yeterince de kalın.
1: Ne için yeterince kalın?
3: Yakabileceğimiz kadar kalın.
2: Bu tabaka yerinde yakma işlemi için biraz fazla büyük, William. Çevresel sonuçları da...
3: Sonuçlar az önce özetlediğimden daha az olacaktır.
1: Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil.
4: Buradan.

0: Burası olmalı.
1: Heh. Evet ama hangisi?
0: E601B.
1: Stian!

0: Sofia!
1: Stia!
0: Sofia!
1: Merhaba! Merhaba! Merhaba!
2: Merhaba!
1: Stia! Yaşıyorsun! Buraya gelebilir misin?
2: Hayır.
1: Bana bir anahtar lazım.
0: Tamam.
1: Acele et! Yaralı mısın?
2: Evet.
1: Seni çıkarmalıyız.
2: Tamam.

İyi misin? Ha? İyi misin?

Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile konuştum. Yapıyoruz. Yakacağız.

0: İyi misin?
1: Evet.
2: Vibeke'yi arayacağım.
1: Tamam.
0: Sofia.

0: Ronnie, petrol tabakasını yakıyorlar.
1: Gullfaks A.
0: Tam da orası.
1: Burada bekle. Hangi kat?
0: 4.

Durun dedim size. Durun diyorum. Durun.

0: insanlar var, insanlar var. Sofya Artman, kulak sağda.
1: Neydi o?

0: Orada insanlar var. Lanet olsun.
1: Cevap vermiyor.
2: İmdat çağrısını dene.
3: William. William, hatta Steven Bigland var.
4: Ben William Lee.
5: Ben Steven Bigland. Gullfax Ağa'nın güvertesindeyiz. Gelip bizi alacak birilerini gönderin.
4: Bigland, şimdi beni iyi dinle.
6: Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Az helikopter var. Ne? Nereye göndereceğimizi şaşırdık.
1: Siyah.
6: En kısa zamanda konuşsana. Size bir ekip göndereceğiz.
1: Ne diyor?
6: Merak etmeyin. Alo, duyuyor musun?
1: Siyah.
5: Sızıntıyı bombalamışlar. Onu yakmışlar.
2: Petrol tabakasını bombaladılar.
5: 5 dakikaya buraya ulaşacak.
4: Oğlu burada mı? Stian.
2: Sofia, ne yapacağız?
4: Stian.
1: Tamam. Can kurtaran bot. Burada bot var mı?
5: Hı?
1: Can kurtaran botu.
5: Aşağıda.
1: Tamam. Aşağı inelim.
5: Hı?
1: Hadi. Gidiyoruz Arthur.

0: Burada beklememi söyledi.
1: Hayır. Bence gitsek daha iyi olur.
0: Sofya burada beklememi söyledi.
1: Tamam.

0: Sofia.
1: Bunu suyla doldurmalıyız.
0: Ne? Sofia, ne yapacağız?
1: Suyla dolduracak ve alevlerin altına gireceğiz. Tamam mı?
0: Evet, tamam.
1: Burada bekle.
2: Sofia, bunu al.
1: He?
2: İşte.
1: Ver. Arthur! Yakala. Tekneye koy.
3: Tamam.
1: Bir tane daha geliyor. Su geldiğinde iki vanayı da aç, tamam mı?
0: Tamam. Su geldiğinde iki vanayı da aç.

0: Ne kadar doldurmalıyım? Sofia! Ne kadar?
1: Bilmiyorum.
2: Arthur, şunu yukarı çek. Yukarı çek.
0: Bunu mu?
2: Evet, yukarı.
1: Biraz daha. Biraz daha. Tamam, bu kadar yeter. Yeter.
2: Bekle, bekle.
0: Hadi.
2: Sıkıştı bu.
0: Sıkıştı.
1: Çabuk.
0: Sıkıştı.
2: Bekle, bekle.
0: Sofia. İyi misin?
1: İyiyim. İçeri, içeri.
2: Kemerini tak.
1: Şimdi ne yapayım?
2: Kırmızı vidayı sök.
1: Bunu mu?
2: Evet, o.
1: Tamam.
2: Şimdi o kolu indir.
1: Tamam, hazır mısınız?
2: Evet.
1: Bir şey olmadı.
2: Bir daha çek, bir daha.
1: Hadi!
2: Lanet olsun. Kolu sonuna kadar çektin mi?
0: Evet. Lanet olsun. Bir tanesi aşağıda.
2: Yukarıda olmalı.
0: Tamam.
2: Hayır, hayır, hayır. Dur.
1: Çektiğin anda fırlatacak. Geri dönemezsin.

0: Hayır, Arthur, yapma.
1: Aman sarım, Arthur.

Stian Pompa nerede? Stian! Hayır.

0: istiyor. İstiyor.
1: Pompa. Pompalamalısın.
0: Denedim. Çalışmıyor. Üzgünüm.
1: O zaman vanayı açmayı denemelisin. Siyah saplı olan. Siyah saplı olan. Evet.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.

0: Arçelik mağazalarında.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
9: Alarko Klima, gerçek konfor.
10: Araba şamalaz.
11: Oo.
10: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
11: O zaman herkesi benden şamalaz.
12: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
13: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
2: Merci.
6: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit check'i.
6: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
6: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
2: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
6: her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
13: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak Kafe.

Ah!

0: Alo.
1: Ben Ronnie.
2: Merhaba Ronnie. Ben Stian.
1: Sesini duymak güzel. Neredesin?
2: Bir can kurtaran botunda. Platformun yanında.
1: Hemen geliyoruz.
3: Hemen yola çıkıyoruz.
1: Ronnie.
2: Odin orada mı?
3: Evet, bekle. Baban.
4: Alo.
2: Merhaba Odin. Baban.
4: Baba. İyi misin baba?
2: İyiyim. Sen nasılsın peki?
4: Çok iyiyim.
1: Eve dönüyoruz.
2: Sofya'yla.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim merhabalar, ben de Hilma Belen, hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, yaz demeden, kış demeden, yağmur demeden, kar demeden, gündüz demeden, gece demeden, soğuk demeden, sıcak demeden yıllardır güzel yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizm cenneti Antalya Manavgat. Efendim her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Antalya Manavgat'ta tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyoruz.

0: Bugün kameralarımızı Antalya'nın turizm ilçesi Manavgat'a çeviriyoruz. Ve ilçeye gelir gelmez soluğu Manavgat Irmağı'nda alıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün turizm cenneti Antalya'da ve Antalya'nın en güzel ilçelerinden Manavgat'ta. Efendim her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de Antalya, Manavgat. Evet, Manavgat turizm ilçesi, Manavgat tarım ilçesi ve gerçekten turizm anlamında Antalya'nın en popüler noktalarından biri. Yaz aylarında buraya 1 milyona yakın turist geliyor. Normalde nüfusu 300 bine yakın. Evet değerli izleyenler, şu anda Manavgat'ta inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Manavgat Nehri'nin hemen yanı başındayız. Sol tarafımızda Balıkali var. Efendim nehir boyunca burada balık restoranları var ve eşsiz bir manzara var. Tertemiz bir hava var. Değerli izleyenler, 4 kilometre yukarıda ünlü Manavgat Şelalesi var. Şelalenin suyu doğal kaynak suyu efendim. Dağlardan gelen doğal kaynak suyu işte Manavgat Nehri'ni oluşturuyor ve 7 kilometre aşağıda Akdeniz'e dökülüyor. Ve burada tekne turları yapılıyor. Antalya'ya gelen turistlerin olmazsa olmaz aktivitelerinden biri de tekne turları. İşte o tekne turlarının yolu buradan, yani Manavgat'tan mutlaka geçiyor. Değerli izleyenler, adeta cennetteyiz, adeta masal gibi bir ortamdayız. İnanın gördüğümüz manzara kartpostal gibi, gerçekten tablo gibi. Manavgat Nehri, tekneler, yemyeşil ağaçlar, inanılmaz.

güzel bir görüntü oluşturuyor. Hava tertemiz ve şu anda yürüyüş yolundayız. Değerli izleyenler, Manavgat halkının ve Manavgat dışından gelen turistlerin aslında buradaki en büyük aktivitelerinden biri de sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapmak. Şu anda bulunduğumuz yürüyüş yolunda eşsiz manzara eşliğinde yemyeşil ağaçların altında tertemiz havada yürüyüş yapmak. Efendim, Manavgat cennet. Burada olmak insanın ömrünü uzatır. Tabii ki Manavgat Şelalesi programımız içerisinde mutlaka olacak. Burada çok sayıda otel bulunuyor. 5 yıldızlı oteller var, butik oteller var ve Manavgat Nehri'nin kenarında eşsiz manzaranın hemen yanı başında hizmet veren oteller var. Yani tesisleşme anlamında, konaklama anlamında da gerçekten son derece zengin bir turizm ilçesi. Zaten efendim hem gastronomi hem de konaklama, tesisleşme turizmin olmazsa olmaz, ayrılmaz parçası. Evet değerli izleyenler, turizme dair programımız içerisinde de yer yer değineceğiz. Manavgat'ın güzelliklerine, Manavgat'a geldiğinizde size sunulan hizmetlere, güzelliklere, lezzetlere dopdolu çok renkli bir bölüm sizi bekliyor. Ve tarımsal anlamda da son derece zengin bir ilçe. Efendim, Türkiye'nin muz ihtiyacının, muz üretiminin 1/3'ünü Manavgat karşılıyor. Ve Side, efendim turizm anlamda Side de son derece popüler bir yer. Manavgat'ın mahallesi ve yaz aylarında hem Manavgat hem de Side dolup taşıyor. Side antik kenti mutlaka görülmeli. Side plajı, sahili, Side'nin narı ünlü. Burada narenciye yetişiyor. Narenciye bahçelerini, seraları bol bol görebilirsiniz. Efendim, avokado yetişiyor ve birçok tarımsal ürün burada yetişiyor. Zaten efendim Antalya sebzenin ve meyvenin başkenti, Türkiye'nin sebze ve meyve deposu, seracılık çok yaygın, halkın önemli bir geçim kaynağı. Zaten hem Antalya'da hem de Manavgat'ta halkın geçim kaynağı hepinizin bildiği gibi turizm ve tarım. Turizm ve tarım Antalya halkının olmazsa olmazı. Evet değerli izleyenler, programımızı muhteşem Manavgat Nehri'nden açmak istedik. Yürüyüş yolunda hem keyifli keyifle, eşsiz manzaraya bakarak sizlere Manavgat'ı anlatmak istedik. Hem de programımızı buradan açmak istedik. Eşsiz bir güzellik. Evet değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle işte Antalya Manavgat, işte Manavgat Nehri. Evet değerli izleyenler, aslında Antalya söz konusu olduğunda, Manavgat söz konusu olduğunda konuşacağımız çok fazla başlık var. Efendim, Manavgat'ta tarih var, doğa var, lezzet var, tertemiz hava var, mükemmel manzaralar var. Tarım var, turizm var, kısacası her şey var. Gayet doğal bir görüntü gördüğünüz gibi efendim, yürüyüş yolundayız ama böyle bisiklete binenleri de sık sık görebilirsiniz. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Efendim, burada 25 kilometre boyunca uzanan plajlar var, sahiller var. Çok sayıda mavi bayraklı plaj var ve burada denize girebileceğiniz çok güzel yerler var, çok güzel plajlar var. Kısacası Manavgat'ta olmak her zaman çok güzel. Efendim, daha önce gelip görmediyseniz Antalya'ya mutlaka gelin, Manavgat'a mutlaka gelin. Burada mutlaka tatil yapın ve tüm güzelliğiyle işte Antalya Manavgat, işte Manavgat Nehri turumuz devam ediyor.

0: Manavgat Irmağı'nın eşsiz güzelliğine karşı şöyle bir balık masası kurmayalım mı yani?
1: Değerli izleyenler, programımız Antalya Manavgat'ta tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim, gördüğünüz gibi mükemmel bir ortamdayız. Manavgat Nehri'nin hemen yanı başındayız ve önümüzde tam bir lezzet şöleni var, tam bir lezzet geçidi var. Değerli izleyenler, Antalya'ya geldiğinizde, Manavgat'a geldiğinizde mutlaka eşsiz manzaraya karşı balık yemelisiniz. İşte tam da o noktadayız. Efendim, bir tarafımda Uğur Ustam var, bir tarafımda Durmuş Bey var. Gastronomi anlamında 35 yıllık bir deneyim. Davetinden, misafirperverliğinden dolayı ben Durmuş Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Durmuş Bey, merhabalar, sağ merhaba. Olun. Burada olmak çok güzel.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Manavgat'ımıza, güzel şehrimizi tanıtmanız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Vallahi

0: anlatılmaya değer. Manavgat çok güzel. Tarih var, doğa var, lezzet var, her şey var. Gerçekten cennet. Çok evet. Şanslısınız.
1: Manavgat'ta yaşamak ayrıcalıktır. Manavgatlıyım. Manavgat'ta yaşamak ayrıcalıktır derler.
0: Evet, öyle bir slogan var.
1: Evet.
0: Manavgat'ta yaşamak ekmeğini, kesinlikle ayrıcalıktır.
1: Bu memleketin ekmeğini suyunu içen gidemez derler.
0: Evet.
1: Manavgat böyle bir şehir. Keyifli, güzel. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel.
0: Hava tertemiz, baharı güzel. Mis gibi. Evet. Şu anda o kadar güzel ki.
1: Toros Dağları'nın eteklerinde evet. Muhteşem bir atmosferdeyiz. Hemen 3 kilometre ilerimizde denizimiz var.
0: Evet.
1: Böyle Manavgat çok şeker, çok şirin bir
0: vallahi
1: yer.
0: Çok güzel Durmuş Bey. Aslında geldiğimizde böyle bir manzarayla karşılaşacağımızı inanın düşünmemiştik. Aslında Antalya'nın genelinde, merkezinde, ilçelerinde böyle eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri sık sık görebilirsiniz. Ama inanın biz şu anda cennetteyiz. Şimdi karşımızda daha önce söyledim açılışta Balık Ali var ve efendim nehir boyunca da balık restoranları var. Şimdi 35 yıllık bir deneyim. Aslında Durmuş Bey sanayi tostuyla başlamış, kebapla devam etmiş. Bunlar hala devam ediyor ve şu anda da balık restoranları var, balık satan dükkanları var. Evet. Ve gerçekten işin Antalya Manavgat'ta doğayan ismi, ustamız da çok deneyimli. Efendim birazdan ustamızın ellerinden lezzetli balıkların, lezzetli mezelerin, salataların tadına bakacağız. Ustam merhabalar, nasılsın?
2: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ne yapacağız ustam?
2: Bugün karidesimiz yapacağız.
0: Evet.
2: Ve bir de kalamar yapacağız.
0: Kalamar yapacağız. Evet. Tabii ki efendim deniz ürünleri buranın olmazsa olmazı. Ve Durmuş Bey.
1: Karakolaktan bir evet. Pirzolamız var. Böyle güzel bir sunumumuz var. Onu yaptık, hazırladık. Bu ızgara olduğu için. Bu çok keyifli bir balık.
0: Sunum çok kaya güzel. Levreye. Tablo gibi. Bu ne?
1: Evet. Granyus, kaya levre evet. Derler. Karakulak derler. Çok güzel balığımız. Lezzetli.
0: Evet.
1: Böyle löp löp et yemek için kılçıksız. Bunların hepsini hazırlıyoruz. Pirzola şeklinde getiriyoruz.
0: Burada çeşit çeşit balıklarımız var. Bakın nasıl taze. Bu nedir?
1: Şimdi fangiri mercanımız var. Bu genellikle Akdeniz ve Antalya bölgesinden gelen güzel bir mercanımız. Barbunumuz var. Mersin bölgesi daha çok bilir. Burada Girida'mız var.
0: Evet. Çeşit birbirinden lezzetli balıklarımız var.
1: Kukvesimiz var.
0: Her damak zevkine uygun.
1: Çupramız var. Somonumuz var. Bu kuru dolma meze olarak veriyoruz
0: evet,
1: biz bunu.
0: Tamam.
1: Patlıcan ve biber. Güzel bir lezzeti.
0: Bunlar nedir? Biraz şöyle.
1: Atomumuz var.
0: Evet.
1: Kaya koruğumuz var. Semizotlu yoğurdumuz var. Patlıcan. Salatamız, patlıcan ezmemiz var, favamız var, dört peynirli giritimiz var, şakşukamız var, salatamız, ezine peynirimiz yine. Maraş'tan kuru domates getiriyoruz. Serin Sultan diye bir mezemiz var. O bize ait. Humusumuz var, çiğ köftemiz var. Onu da ustalarımız yapıyor burada. Bu şekilde güzel bir meze çeşidimiz de var.
0: Şu anda deniz ürünleri sevenler ekran başında. Herkes burada olmak istiyor. Eşsiz manzaraya karşı balık yemek istiyor. Keyif yapmak istiyor. Efendim keyif yapmak için inanılmaz güzel bir yer. Evet ustam ne yapıyoruz şimdi? Tereyağımız doğal, sapsarı.
2: Evet evet kesinlikle evet. Doğal ürün kullanıyoruz. Ve bütün baharatlarımız da doğaldır. Bizim.
0: Evet değerli izleyenler mis gibi tereyağımız tavamızda eriyor. Karides yapıyoruz. Yılların ustası Uğur ustamızın ellerinden karidesi tadacağız. Evet sarımsağımızı bol bol erittiğimiz tereyağımızın içerisine bıraktık. Evet ustam anlat. Seviliyor mu
2: önce,
0: tereyağlı karides?
2: Tabii ki bizim ara sıcaklarımız çok satarız.
0: Evet.
2: Mesela. Özellikle karidesimiz çok meşhurdur.
0: Evet başka tereyağlı. Neyiniz meşhur?
2: Ve ayrıca spesiyel karidesimiz vardır.
0: Evet.
2: Bay Yıldız'ı özel. Tabii İspanyol karides veya karides çeşitlerimiz çoktur.
0: Evet, karides var, ara kalamar var, çeşit çeşit balıklar var. Hı. Vallahi yok. Efendim bu yüzden de buradayız. Bu mükemmel lezzetlerle sizleri buluşturmak istedik. Şimdi doğal tereyağımızla, sarımsağımızla birlikte karideslerimiz bir güzel pişiyor. Tuzumuzu ilave ettik, tamam mıdır?
2: Yok, devam.
0: Devam.
2: Pişecek.
0: İlave edeceğimiz ne var?
2: Sadece kırmızı toz biberimiz var.
0: Uğur ustam ne yapıyoruz şimdi?
2: Kırmızı toz biberimizi.
0: Son dokunuş.
2: Evet.
0: Evet mükemmel görüntüler. Ne yaptın? Uğur ustam yağ yaptın bize. Olsun feda olsun.

0: Ana avgatın tanıtımı için, bu mükemmel lezzetlerin tanıtımı için bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Değerli izleyenler, şov var. Ana avgatta şov var. O nedir? Pul biber.
1: Şimdi buna böyle ekmek banacağız.
0: Şahane. Ne yaptınız Durmuş Bey?
1: Buna ekmek banacağız.
0: Ne böyle yaptınız böyle? Uğur Ustam, ne yaptın sen böyle? Efendim, güvecimiz kızdırılmıştı daha önceden. Sıcak sıcak tereyağlı karidesimize döktük. Kızgın güvecimize mükemmel bir görüntü.

0: bu sosumuz da özeldir.
1: Nasıl hazırlanmış bir sunum, tablo gibi bakar mısınız? Yeşillikler, turplar, soğanlar, limonlar. Ustam bu nedir, kabak mı? Evet. Kabak, patates. Mükemmel.
0: Özellikle kabak ve ızgarada yapıyoruz.
1: Uğur ustam, şimdi balığımız hazır sunuma. Salatalarımız, mezelerimiz zaten hazır. Tereyağlı, karidesimiz hazır. Şimdi ne zamanı?
0: Kalamar.
1: Kalamar nedir?
0: Kalamar denizde yetişen bir tane ürünümüzdür,
1: evet,
0: tabii ki.
1: Tamam.
0: Ama tabii kalamar çeşitleri de vardır.
1: Evet.
0: Yani 3-4 çeşit kalamar çeşidi vardır.
1: Şimdi
0: ama biz en güzelini yapıyoruz.
1: Evet öyleymiş. Metin'e duyduk. Durmuş Bey, evet. Kalamar konusunda, aslında tüm lezzetler konusunda son derece iddialı olduğunu söylüyor ama Belma Hanım bizim kalamarımızı başka hiçbir yerde yiyemezsiniz diyor. Özellikle kalamar konusunda çok iddialı.
2: Evet.
1: Neden?
2: Kalamar konusunda çok iddialıyız.
1: Neden
2: şöyle,
1: bu kadar lezzetli?
2: Kalamarın yediğin zaman ağızdaki o diline gelen balığın gerçek tadını hissetmeniz gerekiyor.
1: Evet.
2: Ben 20-25 porsiyon farklı farklı markalardan kalamar kullanarak bu kıvamı yakalayabildik.
1: Evet.
2: Çok güzel bir kalamarımız var. Antalya'dan bir firmadan getirtiyoruz. Çok da lezzetli. Şimdi tüp kalamar kullanıyoruz. Biraz daha farkındaysanız daha büyük.
1: Daha büyük, iyi. Daha kalın.
2: Evet, evet, daha kalın.
1: Genelde böyle daha
2: şimdi
1: minik minik olur.
2: Şimdi piştiği zaman siz tadına baktığınız zaman anlayacaksınız, böyle lokum gibi ağızda dağılan müthiş bir lezzet olacak.
1: Evet, lokum gibi. Gerçekten lokum gibi kalamarlar, iri iri. Bakın kalın kalın, büyük büyük. Bu nedir ustam?
0: Mısır unumuz.
1: Mısır unu. Mısır ununa bulayacağız. Yağımız kızdı. Aman ustam dökülmesin. Ben böyle korkuyorum yağlar kızdırılırken. Yağımız kızdı mı ustam?
0: Evet.
1: Evet mı? Şimdi kalamarlarımızı atalım. Lezzet çölerimiz tamamlansın. Her şey var. Vallahi şu anda herkes burada olmak istiyor. Nasıl istemesinler? Bakar mısınız? Ustam tamam mı?
0: Tamam efendim.
1: Kızardı mı?
0: Kızardı.
1: Of mükemmel. Tamam, mükemmel. Bakar mısınız kalamarların güzelliğine?

0: Çatal gelmedi mi size?
1: Şöyle size afiyet olsun.
0: Valla şöyle ben hemen çok methette Durmuş Bey. Efendim müsaadenizle sizler için eşsiz manzara eşinde bu enfes kalamarın tadına bakmak istiyorum.
1: Yapmayın aman.
0: Aşırı iyi. Sosumuz çok iyi. Kalamar inanılmaz lezzetli. Gerçekten Durmuş Bey'in methettiği kadar, tavsiye ettiği kadar varmış. Çok beğendim.
2: Afiyet olsun.
0: Durmuş Bey çok teşekkürler. Ev sahipliğiniz için, mükemmel lezzetleri izleyenlere tanıtmamıza vesile olduğunuz için ustama çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca efendim burada ustamın dışında da çalışan müthiş bir ekip var. Çok başarılı bir ekip var. İşte bu mükemmel lezzetleri size tanıtmamıza, bu hazırlıkların yapılmasına onlar da vesile oldular, emek verdiler. Onlara da teker teker teşekkür etmek istiyorum. Sevgiler, selamlar.
2: Görüşmek üzere.

izleyenler, Manavgat turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Manavgat çok güzel, Antalya çok güzel. Şimdi Antalya Manavgat deyince hepinizin aklına tabii ki deniz, doğa, güneş, kum, eşsiz manzaralar, tertemiz hava ve tatil gelir. Evet değerli izleyenler haklısınız. Bunların hepsi Antalya'da var, Manavgat'ta var. Doğal güzellikler anlamında Antalya merkeziyle, ilçeleriyle müthiş bir zenginliğe sahip. Sadece doğal güzellik.

0: Özelliklerime aynı zamanda tarihsel anlamda gezilmeye, görülmeye değer mükemmel antik kentler var. Çok güzel müzeler var. Kısacası her anlamda zengin bir şehir ve şu anda bulunduğumuz Manavgat'ta turizm anlamında ülkemizin göz bebeği durumunda. Evet değerli izleyenler, turizmin %15'ini Manavgat karşılıyor, Manavgat oluşturuyor. Türk turizminin %15'lik payı Manavgat'a ait. Peki Manavgat'ta şu anda neredeyiz? Değerli izleyenler, Manavgat'ın nesi ünlü diye sorulduğunda alacağınız cevap Manavgat Şelalesi olur. Evet, sembol bir doğa harikası. Değerli izleyenler, Manavgat Şelalesi görenleri büyülüyor, kendine hayran bırakıyor. Hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin bu mükemmel şelale ilgi odağı durumunda. Aslında Antalya merkezde ve ilçelerde görülmeye değer muhteşem doğa harikaları var. İşte Kurşunlu Şelalesi gibi, Düden Şelalesi gibi gezilmeye, görülmeye değer harika şelaleler var. Efendim, Manavgat Şelalesi, Antalya'ya geldiğinizde, Manavgat'a geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Şimdi, Manavgat Şelalesi'nin suyu Oymapınar Barajı'ndan geliyor. Oraya nereden geliyor? Dağların altından çıkan doğal kaynak suyu Oymapınar Barajı'na ulaşıyor. Ve ondan sonra işte gördüğünüz bu alandan tüm güzelliğiyle akıyor, Manavgat Nehri'ni oluşturuyor ve oradan direkt Akdeniz'e dökülüyor. Yani şelalenin suyu diğer şelalelerde olduğu gibi doğal kaynak suyu. Ama Manavgat Şelalesi'nin şöyle bir özelliği var, şelalenin suyu yüksekten akmıyor. Genelde şelalelerin suyunun metrelerce yükseklikten aktığını görürüz, biliriz. Genelde öyledir. Ama Manavgat Şelalesi'nin özelliği suyun çok yüksekten akmaması. Ama bu şelale enine geniş bir şelale ve Manavgat Şelalesi'nin suyunun yüksekten akmamasına rağmen debisinin yani akış hızının oldukça yüksek olması.
1: Muhteşem şelale adeta doğanın Manavgat'a armağanı gibi.
0: Mükemmel şelale, mükemmel Manavgat Nehri ve asırlık ağaçlar inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor.

0: Manavgat Şelalesi'ni izlemek terapi gibi geliyor.
1: Evet, efendim söylediğimiz gibi Antalya merkeze mesafemiz şu anda 72 kilometre. Manavgat merkeze mesafemiz 4 kilometre ve Manavgat ilçesine ismini veren şelale yıllardır Manavgat nehrinin üzerinde tüm güzelliğiyle akıp gidiyor ve su o kadar temiz ki, o kadar berrak ki ve Oymapınar Barajı'ndan şelalenin suyu bazen fazla verildiğinde ileri kısımda sular taşıyor. Bakın aslında oradan yapmak istedik çekimlerimize ama ayakkabımızı çıkarmadan girmek mümkün değildi. Ve şelalenin suyu karşılığında bakın herkes ayakkabısının terliğini çıkarıyor ve oraya iniyor. Dünyaca ünlü, çok değişik bir şelale, benzerlerinden farklı, geniş bir alana yayılıyor. Ve değerli izleyenler, şelalenin etrafı mesire alanı. İleride piknik yapmak için yerler var. Ve burası aslında bir sosyal yaşam alanı. Buraya geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Hediyelik eşya satan dükkanlar var, kafeler var. Ve burada eşsiz manzaraya karşı çayınızı, kahvenizi içme imkanına sahipsiniz. Bir şeyler atıştırma imkanına sahipsiniz. Ve Manavgat Şelalesi'ne dair şu bilgiyi de vermek istiyorum. Su sporları için de son derece uygun. Burada rafting yapılıyor. Safari yapılıyor, hava tertemiz. Efendim stresten, gürültüden, üzüntüden, dertten kurtulmak istiyorsanız, kendinizi doğaya atmak istiyorsanız, Manavgat Şelalesi'nin büyülü ortamı sizler için son derece ideal. Değerli izleyenler, Manavgat Şelalesi'nin bulunduğu alan çok büyük ama çok renkli, çok enteresan detaylar var. Efendim Manavgat Irmağı'ndan toplanan ağaç dallarından yapılmış heykeller var. Bakın orada tamamen nehirden toplanan dallarla

0: sizleri şimdi de çok ama çok şirin bir yere getiriyoruz. Manavgat'ta sokak lezzetlerinin uğrak durağındayız şimdi de.
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Antalya Manavgat'ta tüm hızıyla keyifli devam ediyor. Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi program yaptığımız şehirleri, kentleri, tarihsel zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, yöresel lezzetleriyle elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Ve aynı şekilde program yaptığımız yerleri, ülkemizin cennet köşelerini mükemmel lezzet duraklarıyla da ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Peki Manavgat'ta şu anda neredeyiz? Efendim Manavgat'ın hemen girişindeyiz. Burada çok güzel kokoreç yapıldığını söylediler. Biz de soluğu burada aldık. Ama bir geldik ki efendim masal gibi bir yerle karşılaştık. Ve sadece kokoreç değil, o kadar çok lezzet burada yapılıyor ve misafirlere, turistlere ikram ediliyor ki. Bir kere ortamımız çok güzel. Şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyor. Yani değerli izleyenler, sanki bir masalın içindeyiz. Hem yetişkinler için hem çocuklar için o kadar eğlenceli, o kadar keyifli, o kadar dinlendirici bir yer ki. Ve şu anda burası tarım kenti biliyorsunuz. Aynı zamanda zeytin ağaçlarının altındayız. Dekor şahane ve turizm kentlerinde, turizm şehirlerinde böyle süslü püslü mekanlar, salaş mekanlar özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Efendim, mekanın sahipleri, buranın işletmecisi Atilla Bey'in ve Figen Hanım'ın misafiriyiz. Burası bir aile işletmesi ve önümüzde mükemmel bir lezzet şöleni var.
2: Hoş
1: Atilla Ustam, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Bize hoş geldiniz.
1: Figen Hanım, merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Şimdi valla Atilla Ustam, ben gelince çok farklı bir ambiyansla evet. karşılaştım. Çok farklı lezzetlerle karşılaştım. Şimdi kokorecinizin metine doydum.
2: Evet. Kokorecimiz gerçekten bölgemizin kuzularından elde edilen
1: özelliği ne?
2: Şimdi bunlar sadece bölgemizin kuzularından elde ediliyor.
1: Evet.
2: Biz bunu kömürde pişiriyoruz. Müşterilerimize ince kıyım, İzmir usulü,
1: evet,
2: tabakta bu şekilde takdim ediyoruz. Bunlar sadece kömürde pişerek yaptığımız ürün.
1: Evet.
2: Biz bundan başka gazlı veya elektrikli hiçbir şey kullanmıyoruz.
1: Herhalde lezzet sırrı burada.
2: Evet.
1: Ustamın kokoreçleri tamamen közde pişiyor değerli izleyenler. Bu yüzden kömürde. De talep çok fazla. Şimdi kokoreç seven var, sevmeyen var ama Türk halkının olmazsa olmazı.
2: Evet.
1: Peki buraya çok sayıda yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Yabancı turistler kokoreci seviyor mu? Türkler sever. Biz
2: kokoreci
1: severiz.
2: Kokoreci bilmiyorlar. Evet. Fakat yanlarında her zaman bir Türk'le beraber geliyorlar. Anlatıyor onlar. Anlattıklarına istinaden tadına bakmak istiyorlar ve çok hoşlarına gidiyor.
1: Evet.
2: Tekrar isteyen turistlerimiz bile var. Hatta sonra kendileri gelip bizden kokoreç yemek istiyorlar.
1: Evet.
2: Yani
1: yiyince beğeniyorlar.
2: Beğeniyorlar.
1: Onlar için
2: daha değişik sonra kendileri yanlarında Türk olmadan da gelip kokoreç diyerekten menümüzden gösterip tadına tekrar bakmak istiyorlar.
1: Peki Atilla Ustam, kokorecin ne olduğunu sorduklarında, işte bağırsak cevabını evet. aldıklarında evet. ne yapıyorlar?
2: Bazıları yemem ben diyor. Aa, kesinlikle
1: ben
2: diyor.
1: Ben yemem diyordur
2: diyor.
1: Kesin.
2: Bazıları da neden olmasın diyor. Varsa bir yapılmış ürün
1: evet.
2: tadına bakmak gerekiyor diyorlar.
1: Evet.
2: Onun için tadına bakıyorlar ve çok hoşlarına gidiyor.
1: Şimdi kokorecim bu kadar lezzetli olmasının aslında bir sırrı da baharat değil mi?
2: Tabii ki.
1: Ne var kokoreçte?
2: Baharatlarımız kekik, kimyon, pul biber kullanıyoruz baharat olarak.
1: Onlar olmazsa olmuyor.
2: Olmazsa olmaz. Evet. Fakat genelde bunu bizim meslektaşlarımız abartarak daha çok atıyorlar.
1: Evet.
2: Kokorecin içindeki kokuyu gidermek için. Bizim müşterilerimizin çoğu az baharatlı olsun diyor. Çünkü bizim kokorecimiz çok iyi pişirdiğimiz için ve kaliteli olduğu için
1: evet.
2: baharatsız da yenilebiliyor.
1: Evet.
2: Bazı müşterilerimize yanına domates, biber, soğan bu şekilde tercih ediyor. Bu şekilde de yiyenler var. Çok baharatlı da yiyen var, sade de yiyen var.
1: Köfte piyaz tabii ki Antalya'nın olmazsa
2: evet, olmazı. Evet, olmazsa olmazı.
1: Ustam piyaz yapmış. Bakın Antalya'nın olmazsa olmazı.

0: yazımız ve Antalya'nın köftesi. Mükemmel ikili.
1: Evet.
0: Başka neler var?
1: Sokak lezzetleri olarak ekmek arası olduğu için köftemiz ekmek arası veyahut da tabakta köftemiz.
0: Aynı şekilde.
1: Genelde bu bölgemizin insanı köfteyi yerken yanında mutlaka piyazımızdan istiyor.
0: Evet.
1: Yumurtalı yumurtasız.
0: Evet.
1: Yağlı
0: çok
1: yağsız.
0: Güzel olur talaturlu. Ama.
1: Evet.
0: Çok güzel
1: genelde
0: oluyor.
1: Yenilen talaturlu, zeytinyağlı, maydanozlu ve yumurtalı. Sucuğumuz bu şekilde.
0: Tantuni var.
1: Tantuni. Buna 2 sene oldu başlayalı tantuniye.
0: Evet.
1: Müşterilerimizin yoğun talep üzerine başladık.
0: Evet.
1: Yoğurtlu olarak veriyoruz müşterilerimize.
0: Evet.
1: Veya bu şekilde dürüm olarak veriyoruz.
0: Efendim klasik tantuni ve klasik. Modernize edilmiş tantuni.
1: Evet.
0: Son yıllarda böyle yoğurtlu yapılmaya başlandı. Hani böyle İskender gibi, Beyti gibi.
1: Doğru.
0: O da çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Ve
1: yengen.
0: Yengen.
1: Gençlerin şu andaki favorisi.
0: Figen Hanım, ellerinize emeğinize sağlık. Çayınıza bayıldım. Bardak bardak işte.
2: Afiyet olsun.
0: Valla her şey çok güzel. Şimdi burası aile şirketi. Atilla Ustam'ın evet. Kardeşi.
2: Evet.
0: Ali Bey burada. Ali Ustam'ız burada. Figen Hanım burada. Ve buraya geldiğinizde aslında o sıcaklığı, o aile ortamını hissediyorsunuz. Tatlı olarak ne var Ustam?
1: Antep katmeri.
0: Antep katmeri.
1: Bu da coğrafi işarete sahip bir
0: evet.
1: Tatlımız.
0: Oo, çayım da geldi. Ben cennetteyim. Benden mutlusu yok şu anda. Keyfim yerinde. Mükemmel lezzetler önümde. Taze demlenmiş çayım geldi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şefim. İşte kokoreç sevmiyor olabilirsiniz. Sakatat yemiyor olabilirsiniz. Değerli izleyenler, alternatif lezzetler var. İşte sucuk var, köfte var, tantuni var. İşte yengem var, midye var. Yani her şey var. Özellikle çocuklar buraya gelme için bayağı bir tutturuyorlarmış değil mi Figen Hanım?
2: Evet. Bayağı bir tutturuyorlar. Köfte ve cipse bayılıyorlar.
0: Gençler?
2: Gençler de yengen.
0: Gençler de yengen seviyor.
2: Evet.
0: Yetişkinler?
2: Yetişkinler?
0: Onlar her şeyi seviyor.
2: Her şeyi seviyor. Evet. Onlar her şeyi seviyor.
0: Atilla Ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ olun.
0: Ekibine, sana, Figen Hanım'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bu mükemmel lezzetleri izleyenlere bir nebze tanıtabildiysek, onlarla
1: evet.
0: buluşturabildiysek ne mutlu bize. Beyaz TV ekranları başında keyifli bir hafta sonunda eminim herkes çayını kahvesini aldı. Antalya'yı izliyor, Manavgat'ı izliyor ve mükemmel lezzetlerin tadına herkes bakmak istiyor. Efendim bunun için ne yapacaksınız? Çıkıp Antalya'ya, Manavgat'a geleceksiniz. Ustam
1: evet.
0: Ne söylemek istersin?
1: Ülkemiz her yönüyle çok güzel bir yer. Fakat Manavgat bölgesi, Side bölgesi özellikle görülmesi gereken bir yer. Ve burası yörük diyarı. Biz misafirperveriz. Mutlaka ziyaret edin. Buradaki insanlarla tanışın. Arkadaş olun. Bizleri mutlaka ziyaret edin.
0: Evet,
1: teşekkür
0: efendim,
1: ederiz.
0: Burası yörük diyarı.
1: Evet.
0: Yörük diyarından hepinize mükemmel lezzetler eşliğinde sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve son olarak şunu da ilave etmek istiyorum. Yaklaşık 12-13 yıl önce bir minibüste
1: evet.
0: başlayan lezzet yolculuğu, kokoreç
1: evet.
0: yolculuğu ve bugünlere geliyor.
1: Evet.
0: Ve gerçekten efendim onun lezzetlerini bir yiyen bağımlısı oluyor. Hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin uğrak mekanı, ortam keyifli, lezzetler şahane, güler yüz şahane.
1: Evet.
0: Daha ne olsun? Figen Hanım çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.

0: izleyenler, programı Tarım Şehri, Turizm Şehri Manavgat'ta tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim mükemmel bir ortamdayız. Manavgat Irmağı'nın üzerinde teknedeyiz ve keyifli keyifli ilerliyoruz. Aslında Manavgat'ı, Manavgat'ın güzelliklerini, Manavgat Irmağı'nı keşfediyoruz. Evet değerli izleyenler, buraya geldiğinizde tekne turu mutlaka yapmalısınız. Gerçekten Manavgat cennet, adeta cennetten bir köşe.
1: Manavgat'ta lezzet turumuz devam ediyor. Önce ustamızın tarifiyle nefis yemekler yapacağız. Ardından tatlılarla donatılmış masamıza geçeceğiz.
0: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, mükemmel lezzet duraklarıyla şu anda evlerinizde keyifli keyifli çayınızı, kahvenizi

0: aldınız. Eminim Antalya Manavgat'ı izliyorsunuz. Değerli izleyenler, Manavgat'ta yine çok özel, mükemmel bir lezzet durağındayız. Efendim, çok talep gören bir kafe, bistrodayız. Masamızı hazırlayacağız. Burada neler var, kapsamı ne kadar geniş, ne kadar zengin sizlere göstereceğiz. Ama öncesinde Hüseyin ustamızla birlikte çökertme yapacağız ve kordon blue yapacağız. Doğru. Onun ismini çok zor ezberledim. Hüseyin ustam merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Manavgat'ta olmak insanın enerjisini yükseltiyor. Zaten burada olup da iyi olmamak mümkün değil. Ustam nerelisin?
1: Konyalıyım ben, Aste.
0: Ooo, Konyalısın.
1: Evet.
0: Ustam ne yapıyoruz?
1: Şimdi çökertme kebabı yapacağız.
0: Çökertme yapıyoruz. Evet, malzemelerimiz hazır.
1: Tabii,
0: etimiz hazır.
1: Tabii, dalabol fileyle.
0: Tamam.
1: Crispy patates yaptım. Ben önden hazırlık yaptım.
0: Crispy patates.
1: Crispy patates, doğrudur.
0: Evet, yani bunu... böyle kibrit çöpü gibi kibrit ince çöpü ince gibi,
1: evet.
0: Doğrandı.
1: Doğradık.
0: Tamam. Etimizi herhalde sosladık.
1: Etimiz, evet. Sana bonfile.
0: Evet. Bu ne var etim... sosumuzda?
1: Sosumuzda tuz, akbiber, taze kekik, biraz da yağ.

0: Etin en iyi yeri burasıdır. Dananın bonfilesi.
1: Evet. Lokum gibi benzer.
0: Doğrudur, evet. Her danada bir tane çıkar bundan.
1: Evet.
0: Ve zor ulaşılır. Her yerde bulamayız bunu.
1: Özel bir et. Evet. Yani pahalı bir et.
0: Tabii ama bizim patronumuz hiçbir zaman kısmıyor.
1: Evet.
0: En iyisini alıyor, getiriyor. Evet, evet.
1: Kesinlikle. Her şey çok güzel.
0: Evet. Etimiz burada bir taraftan pişerken biz altına koyacağımız patatesimizi ayarlayalım. Siz de dikkat edin, yanmayalım bu arada.
1: Yanmayız.
0: Özgün ya. Çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Bunun özelliği bu, sudan çıkıp direkt yağa girmesi gerekiyor.
1: Aa, inanmıyorum.
0: Çıtır olması lazım. Şöyle patateslerine bakıyoruz, çıtır çıtır kızarmış şekilde.
1: Ay çok güzel oldu. Evet. Saniyeler içerisinde patateslerimiz kızardı. Şimdi değerli izleyenler, çökertmenin sunuma hazırlanması aslında çok keyifli.
0: Arkadaşlar.
1: Görüntüsü çok güzel.
0: Ceren Usta'nın tabaklarımızı alabilir miyiz? Bu konkaze sosumuz. Domates, soğan, biber. Özellikle tabii biraz da aşkımızı katıyoruz içine.
1: Evet. O önemli. Sevgini aşkını katmadan tabii olmaz. Her işi evet, severek yapmak lazım.
0: Bu etimizin pişme özelliği çok çabuk pişen bir et. Suyu içinde kalması gerekiyor. Çok kurutursak hiçbir lezzeti kalmaz.
1: Evet. Etimiz lokum gibi. Efendim soslanmış, dinlendirilmiş, bekletilmiş, lezzetine lezzet katılmış. Ay ben çok seviyorum çökertmenin patateslerine. İnanılmaz güzel oluyor. Evet, saniyeler içerisinde bakın birkaç dakika içerisinde aslında hem patatesimiz kızardı, hem etimiz lokum gibi pişti. Ve şimdi Hüseyin ustamız sunuma hazırlıyor. Ben çok seviyorum sunuma
0: tabii
1: hazırlama kısmını.
0: Şöyle çalışsam nasıl?
1: Tabii ki usta. Için.
0: Etimizi bu şekilde. Şöyle bakalım. Medium bırakıyoruz
1: lokum
0: içine.
1: Lokum gibi.
0: Evet. Et
1: yumuşacık,
0: suyunu
1: mükemmel
0: bırakmaması gerekiyor. Dana bonfilemizi parmak parmak bu şekilde geçiyoruz.
1: Şahane.
0: Tabii etin pişimi herkesin kendi ağız tadına göre değişebiliyor.
1: Evet.
0: Kimi medium seviyor, kimi well done seviyor.
1: Ne demek medium?
0: Medium etin içi bu şekilde pembe kalması, suyu
1: yani bilmeyenler için böyle az pişmiş.
0: Well done etimizde daha çok pişmiş.
1: Çok pişmiş ne?
0: Well done.
1: Ne?
0: Well done.
1: Well done.
0: Well done, evet. Bir de rare var. Bu daha az pişmiş.
1: Aşırı tam pişmiş, yanmış. O ne?
0: İşte
1: o yok mu?
0: Yok o yok. Onu direkt ya kömür.
1: Sunum çok önemli.
0: Okey, onun için
1: ve ustalarımız, şeflerimiz döktürüyor. Özellikle son yıllarda işi şova döktüler.
0: Onun için sarımsaklı sos ayarladık.
1: Sarımsaklı sos.
0: Evet.
1: İçinde
0: yoğurt,
1: ne var usta?
0: Yoğurt var, sarımsak var.
1: Tamam.
0: Tuz biraz lezzetlendirilmiş.
1: Evet.
0: Burada keselim, devamı bize kalsın.

0: Bu menemen konkaze sos bu.
1: Tamam.
0: Domates, biber. Bunun içinde soğan var. Taze baharatlar var. Konkaz.
1: Konkaz sosunu evet. Yaptım melemen, belma, belen.
0: Artık melemen değil.
1: Artık melemen değil. Bu konkaz evet. Sos. Melemen yaptım evet. Konkaz sos.
0: Böyle üzerine bunu da ilave ediyoruz. Sos önemli tabii. Kuruluğu yenilmez.
1: Of, of, of. Mükemmel oldu.
0: Bu şekilde.
1: Tamam mı?
0: Servis hazırdı, tamamdır.
1: Efendim çökertmemizi yaptık. Şimdi sırada ne var?
0: Kordon
1: bulu. Ne evet. Demek kordon bulu? Nasıl yapılıyor? Tavuk mu?
0: Kordon bulu evet.
1: Tavuk
0: etine pratik. Sarılmış. Tabii dara jambon.
1: Tamam.
0: Aynı zamanda kaşarla bunu eritelim.
1: Görelim
0: şimdi.
1: Ustam.
0: Hemen yapalım.
1: Hemen yapalım.
0: Dara jambonumuzu bu şekilde koyduk. Kaşarlarımızı koyuyoruz.
1: Görüntü çok iyi. Hı
0: hı. Şimdi bunu evet. Yumurtaya batırdık.
1: Şahane.
0: Evet. Yumurtayı ben sarısıyla kuruyorum. Çoğu beyazıyla kuruyor ama lezzetli sarısında da var bence.
1: Tamam.
0: O yüzden ayrıştırıyorum.
1: Buluyoruz.
0: Sonra meşhur kızartmak için.
1: Evet. Yağımız
0: ekmeğimiz.
1: Hazır.
0: Doğrudur.
1: Ustam tamam mı?
0: Evet şu an hazır.
1: Olalım.
0: Kordon buluyoruz. Kısık ateşte pişirdik. Bu şekilde şu an üzeri çıtır çıtır.
1: Çıtır çıtır. Vallahi çıtır çıtır.
0: Çabuk.
1: Kokusu çok güzel. Çok güzel. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şu an evet sunumu
1: tamam.
0: Hazırlayacağız bunu.
1: Bakalım kordon bulu sunuma evet. Nasıl hazırlanıyor?
0: Şöyle içinin güzelliğini gördünüz.
1: Gördük.
0: Kalça etine olduğu için mor olur.
1: Evet.
0: Ama daha lezzeti buradadır zaten. Tamam. Tavuğun göğüs eti biliyorsunuz
1: lokum
0: çok güzel olmaz.
1: Gibi. Sert oluyor.
0: Sert oluyor.
1: Evet görüntü çok biraz. Güzel. Evet. Şahane oldu. Bakın kesince görüntü çok güzelleşti. Bakın sunum önemli. Çok değişti. Şimdi rulo yaptık, sardık, kızarttık. Şimdi kızarttıktan sonraki görüntüsü farklı ama şimdi kestikten sonra bu görüntü tamamen farklı. Şov önemli. Görsellik önemli. Böyle yeşilliklerimizi bırakmadan, süslemeden servise hazırlanıyoruz.
0: Yeşilliğin yeşil domatesi.
1: Gayet pratik. Zaten tavuk çok çabuk pişer ama ustamın yaptığı bütün etlerde, kırmızı etlerde son derece kaliteli, yumuşak ve soslanmış olduğu için onlar da hemen şipşak kızarıveriyor.
0: Bu şekilde tabii yeşilliğimizi soslamayı unutmayalım.
1: Evet.
0: Akdeniz dengelen.
1: Ekşimiz var mı?
0: Var.
1: Ekşimiz de var.
0: Biraz da buna krem malzeme çektiriyorum ben.
1: Tamam.
0: Yeşillikler için o çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Şimdi balzamik sirkesini biraz şekerle, balla.
1: Evet.
0: Bunu çektiriyoruz. Böyle biraz kaymak kıvamına getiriyoruz.
1: Evet. Evet. Özellikle işte tavuk sevenler, fast food sevenler bakın çıtır çıtır kızarmış kordon bulumuz. Soğan salatamız, yanında yeşil salatamız ve onların ahenkle dans etmesi mükemmel uyumu. Ustam ellerine emeğine sağlık. Çok güzel oldu. Efendim hem çökertmemizi hem de kordon bulumuzu şöyle sizlere gösterelim. Masamız hazırlanıyor. Onları da alalım. Masamıza geçelim. Daha neler var neler. Tam bir lezzet şöleni. Mükemmel.

0: Değerli izleyenler, turumuz Antalya Manavgat'ta tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Lezzet dolu, sohbet dolu devam ediyor. Efendim, Manavgat'ı tanıta tanıta bitiremiyoruz. Gerçekten burada çok başarılı hizmet veren mekanlar var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Mükemmel bir masanın başındayız. Burası kafe, bistro ve pastane. Efendim, masamızı görüyorsunuz. Adeta cennetteyiz. Peki neredeyiz? Manavgat'ta Sorgun Mahallesi'ndeyiz. Efendim, Habib Bey'in ve oğlu Recep Bey'in misafiriyiz. Habib Bey, merhabalar.
1: Merhaba Belma Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Manavgat'ımıza, şehrimize hoş
0: Manavgat
1: geldiniz.
0: Manavgat çok güzel, çok şanslısınız.
1: Gerçekten şehrimiz çok güzel, cennetten bir köşe gibi.
0: Böyle bir yerde doğmak, turizm, böyle bir yerde tarım, yaşamak, turizme hizmet etmek çok önemli.
1: Çok keyifli, sağ olun. Siz de tanıtımımıza katkıda bulunduğunuz için size de ayrıca teşekkür ederiz. Şehrimize hoş geldiniz.
0: Evet değerli izleyenler, burası Sorgun Mahallesi'nde bir AVM, oldukça talep gören bir AVM ama şu anda AVM'nin dışındayız. Yani mekana gelmek için AVM'nin içine girmenize gerek yok. Şimdi özellikle tatlılar cezbediyor, çeşit çok fazla. Efendim, burası hem kafe hem pastane hem bistro. Şimdi neler var Habib Bey? Tatlılar var.
1: Belma Hanım, güne biz
0: ne yok ki?
1: Kahvaltıyla başlıyoruz.
0: Kahvaltımız var, evet.
1: Sabah taze çıtır simitler, börekler pişiriyoruz. Ayrıca masa servisimiz de var. Kahvaltı, kır kahvaltısı, serpme kahvaltı, tabak kahvaltısı da var. Güne kahvaltıyla başlıyoruz. Tatlımız, tatlı çeşidimiz, pastamız,
0: evet.
1: Patiseri olarak bol. Aynı zamanda mutfağımız var. Mutfağımızda da dünya mutfağından seçme menüler sunuyoruz.
0: Daha ne olsun? Efendim, Habib Bey'in oğlu Recep Bey de işin daha çok işletme kısmında, mutfağa çok girmiyor. Evet. Merhabalar, çok gençsin. Recep demek istiyorum. Evet. Yaş kaç?
2: Yaş 25.
0: 25, daha küçük gösteriyor değil mi değerli izleyenler? Evet. Ekibiniz çok iyi.
2: Evet, çok iyi ekibimiz. Özenle çalışıyoruz. Kaliteli ürün alıyoruz. Kaliteli ürün çıkarıp kaliteli hizmet vermek için emek veriyoruz, çabalıyoruz. Her defasında kendimizi de geliştirmeye açığız.
0: Özenle çalıştığınız belli zaten. Yani özenle, itinayla hazırlanmış bir masa, ortaya çıkarılmış lezzetler. Evet. Bunlar nedir?
2: Detoks suyu.
0: Evet.
2: İçinde yeşillikler var. Maydanoz, dereotu, roka,
0: çok sağlıklı.
2: Kuzu kulağı.
0: Evet.
2: Bu şekilde yapıyoruz. Günün ara zamanlarında detoks şeklinde tüketmek isteyen
0: talep var.
2: Misafir talep oluyor, evet.
0: Talep var.
2: Talep oluyor.
0: Artık ustalarımız, şeflerimiz işi şova dökmüş durumdalar. Peki Habib Bey, en iddialı olduğunuz alan hangisi? Tatlılar mı, dünya mutfağı mı, kahvaltı mı?
1: Belma Hanım, hepsinde iddialıyız.
0: Çok iddialı
1: yani
0: Habib Bey.
1: Yani işin mutfağından geliyoruz.
0: İddialı da olmalısınız.
1: Yılların birikimi, tecrübesi var. Ve hala da Recep Bey'in söylediği gibi hala ders çalışıp,
0: evet,
1: hala kendimizi geliştiriyoruz. Yeni ürünler ekliyoruz sürekli. Sürekli biz de geziyoruz. Sizleri takip ediyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: Sizlerin programlarını çok izliyoruz. Yani oradan da birçok şey yakalıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Efendim, tatlılarda, pastalarda gördüğünüz meyveler, tamamen burada yetişen meyveler. Şu anda yol üstündeyiz değerli izleyenler. Ara ara araçlar geçiyor, motorlar geçiyor. Aslında ara ara değil, sürekli geçiyor. Burada her zaman hareket var. Hem yazın hem de kışın turizm anlamında hareketli bir yer. Ve turizm potansiyeli çok yüksek bir yer. Yazın
1: kesinlikle
0: çok kalabalık oluyorsunuz,
1: kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle çok kalabalığız.
0: Kışın nasıl?
1: Kışın da güzel. Kışın da biz daha çok tabii ki turist de ağırlıyoruz ama biz daha çok yerel halkımıza daha çok hizmet veriyoruz. Dolayısıyla biz kışın da yazın da işlerimiz güzel.
0: Her zaman hareketli.
1: Her zaman hareketli. Her zaman tüketim var, döngü var ve munuz.
0: Kaç çeşit tatlı var? O kadar çok ki.
1: Ya. Belma Hanım, inanın ben de çok saymadım ama çok fazla var.
0: Şimdi masamız çok fazla ürün var. Tatlı. Yani bizde, masamız evet, çok güzel. Şimdi hepsini, evet, yemek istiyor insan görünce.
1: Evet.
0: Hepsinin tadına bakmak istiyor. En favori tatlınız, en beğenilen tatlınız.
1: Bunlar hangisi? Sofradakiler hepsi çok beğeniliyor. Bizim
0: aslında çeşit çok
1: olarak
0: daha fazla.
1: Soğuk baklavamız çok
0: soğuk
1: beğeniliyor.
0: Baklava, evet,
1: soğuk baklava
0: çok popüler son yıllarda.
1: Çok bizim ürünümüz de çok beğeniliyor.
0: Evet, bunlar nedir?
1: Bunlar velvet pastamız var.
0: Onlar da sevildi son yıllarda. Evet, çeşit çeşit böyle ustalarımız yapıyor.
1: Aynen.
0: Bu nedir?
1: Bu Dubai Cup. Dubai Cup. Dubai çikolata ve kavrulmuş kadayıf ve Antep fıstığı tereyağlı.
0: Evet.
1: Çok güzel, çok beğeniliyor.

0: Bu ara revaçta. Onu çok satıyoruz.
1: Şimdi Habib Bey, Dubai çikolatası, Dubai Cup işte son aylarda özellikle bu yıl böyle bir popüler oldu. Aldı gitti.
0: Evet.
1: Ama yani bizim yerel, milli, öz hakiki tatlılarımız inanın çok güzel ve bu Dubai çikolatasının içerisinde, Dubai Cup'ın da içerisinde bizim öz hakiki Antep fıstığımız
0: kesinlikle,
1: var.
0: Kesinlikle.
1: Habib Bey, bu nedir?
0: Bu Belman Malaga.
1: Evet.
0: İçerisinde bütün muz ve çikolata ve pastacı kreması var. Muzumuzu da kendi çiftliğimizden, kendi tarlamızdan.
1: Beyaz TV ekranları başında şu anda keyifli bir hafta sonunda herkes çayını kahvesini aldı, bizi izliyor. Eminim herkes o çayın kahvenin yanında ah keşke bu tatlılarda olsa diyor.
0: Diyordu.
1: Onlara buradan ne söylemek istersiniz Recep?
2: Bekleriz şehrimize.
1: Çıkın çıkın.
2: Buraya
1: gelin.
2: Çıkın çıkın gelin.
1: Kesinlikle.
0: Belma Hanım, herkesi bekleriz Manavgat adımıza. Gerçekten çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bize de bekleriz. Çok güzel ürünlerimiz var. Çok güzel mekanlarımız var.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: dört
0: çok
1: mekan
0: güzel.
1: Evet.
0: Cazibe merkezimiz çok fazla şehrimizde. Şehrimiz çok güzel. Cennetten bir köşe. Bekleriz. Tüm izleyicilerimizi buraya bekleriz.
1: Bizi burada mükemmel bir şekilde ağırlayan Habib Bey'e, oğlu Recep Bey'e ve tüm personelimize teker teker teşekkür ediyorum. Ve hepsini buraya almak istiyorum. Onlarla birlikte Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen çok değerli Belma Belen'le geziyoruz izleyicilerine. Buradan tatlı tatlı sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Şöyle bir el sallayalım mı? Hepinizin ellerine, emeğine sağlık.
3: Manavgat'ın tahininin çok ünlü olduğunu bilmeyen var mı acaba? Antalya'nın nefis piyazına ve tatlılara lezzet katan Manavgat tahininin öyküsüne gelin, hep birlikte tanıklık edelim.
1: Değerli izleyenler, programımız tarım şehri, turizm şehri Manavgat'ta tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Manavgat'ın nesi ünlü diye sorarsanız işte şelalesi cevabını alırsınız, ancak tahini cevabını mutlaka alırsınız. Evet, Manavgat'ın altın susamı. Efendim, enfes tahine dönüşüyor, tahin helvasına dönüşüyor ve tatlılara lezzet katıyor, kahvaltılarda yeniyor. Tahin çok önemli bir sembol, gastronomi anlamında. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda çok başarılı, çok özel bir firmadayız. Yılların ustası Mustafa ustamızla birlikteyiz. Manavgat'ta, Antalya'da, hatta Türkiye'de tahinin duayen ismi, soluğu burada aldık. Tahin olmasaydı Manavgat bölümümüz yarım kalırdı. Efendim, aşama aşama susamın tahine nasıl dönüştüğünü ustam bizlere anlatacak. Ekranlarınıza çok enteresan görüntüler gelecek. Burası evet turizm şehri, halkın bir numaralı geçim kaynağı, ama tarım çok önemli. Ve tarımsal anlamda susam, muz, narenciye, keçi boynuzu, nar, bunlar da Manavgat'ın verimli, bereketli topraklarında bol bol yetişen ürünler. Ve her yer misler gibi susam kokuyor, tahin kokuyor. Dededen babadan 3. kuşak yıllardır Mustafa ustamız bu işi yapıyor. Evet ustam, nasılsın?
4: Çok şükür iyiyiz. Sizleri gördük, daha da iyi olduk. Turizm kenti Manavgat'ımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
4: İnanın size ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani Manavgat'ı tanıtmak gerçekten önemli. Manavgat özel bir yer zaten.
1: Kesinlikle.
4: Nüfus olarak birçok ilden büyük. Güzellikleri, aynen, güzellikleri çok. Bir ırmağı var mesela, dünyalara bedel.
1: Şahane.
4: Evet, siz gezdiniz zaten.
1: Şahane.
4: Bu da bizim atadan kalan mirasımız diyelim artık. Biz buna sahip çıkacağız. Manavgat altın susamı.
1: Manavgat'ın altın susama ve susama adanmış bir ömür.
4: Evet, bu susama da altın susam. Biz coğrafi işaretini aldık buna. Manavgat altın susama, evet, olarak. Bu ismi de koyanlar Japonlar. Tabi onlar bunun değerini çok iyi biliyor. Biz de öğrenmeye başladık yani son zamanlarda sizin sayenizde ve sizin gibi Manavgat'ın reklamını yapanların sayesinde. Bu tadı herkes tatması lazım. Bu susamımızın aşamaları var. Akşamdan ıslanıyor bu 8 saat süreyle. Islatmamızın amacı bunu yıkamak, artı kabuğundan ayrılacağı için susamın nemlenmesi lazım.
1: Hassas bir iş.
4: Evet, çok hassas bir iş. Susam zaten hassas bir ürün, çok oynamamak lazım. Ama tabii bunun aşamalarını da geçmediği zaman tahin kalitesini bulmaz.

0: Tamam.
1: Burada çöküştürme havuzumuz var. Orada susamı çöküştüreceğiz. Susamın içerisinde susam harici, işte tozdur, topraktır vesaire ne varsa suyun
0: yabancı
1: dibine çökecek.
0: Yabancı maddelerden ayrılıyor.
1: Tamamen arındırıp susamın özünü alacağız. O lazım bize zaten.
0: Hadi o zaman.

0: Değerli izleyenler, imalathanede çok enteresan görüntüler. İşte afiyetle yediğiniz, hepinizin çok sevdiği tahinin yapılış öyküsünü aşama aşama gösteriyoruz. Ve Mustafa Usta, şimdi buraya geldik. Havuzumuzun içerisinde milyonlarca susam evet. tanesi var ve adeta mozaik gibi, evet. tablo gibi. Ne yapıyoruz burada?
1: Şimdi burada çöküştürme işlemi yapıyoruz. Bunu biz çifte kavrulmuş yapacak olduğumuz için şeyini, kabuğunu fazla almadık. Normalde beyaz tahin yaparken tamamını alıyoruz.
0: Yani eskiden bunların elle yapıldığını düşünemiyorum. Çok zormuş. Evet, susam, ve ciddi zaman kaybıymış.
1: Ciddi zaman kaybı. İnanın yani şu hep elemeyi.
0: Ustam
1: bunu
0: tamam
1: şimdi
0: mıdır?
1: Yıkamaya götüreceğiz.
0: Efendim bitmedi. Aşamalar bitmiyordu. Susamlarımızı aldık. Makina sayesinde şimdi yıkama işlemi var. Of. Mükemmel.
1: Şimdi burada 3 defa yıkanacak susamımız. Niye? Bizim şu çöküştürme yaptığımız havuz tuzlu su havuzu.
0: Evet.
1: Hem hijyen hale getirmek hem de çöküştürmeye kolay kılmak için. Orada yaptık.
0: Tuzunu almak için.
1: Aynen 3 defa burada tuz alınıp tamamen arındırılacak. Ondan sonra kurutma makinemizde kurutulup kavurma tavalarına atılacak.
0: Of çok zor.
1: Susamımız yıkandıktan sonra bu tavamızda 3 saat süreyle kavruluyor.

0: Ve değerli izleyenler, mucize gerçekleşti ve Manavgat'ın coğrafi işaret almış altın susamı artık tahine dönüştü. Vallahi çok zor iş, çok hassas iş, çok saygı duyuyorum ustalarımıza. Vallahi ellerinize emeğinize sağlık. Eminim izleyenler de ilgiyle seyretti çünkü büyük bir emek var. Verilen büyük bir emek var. Efendim tahinimiz artık hazır. İmalathanenin bir diğer bölümüne geçiyoruz ve orada tahin elvası yapıyoruz.
1: Tahin elvası lokum.
0: Her yerde imalat var. Müthiş bir imalat var. Bir yanda lokumlar yapılıyor, bir yanda tahin elvaları yapılıyor. Ve 3 ton susam burada günlük işleniyor.
1: Evet.
0: Değerli izleyenler, yılların ustası Mustafa ustamızla birlikte imalathaneyi keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Efendim, mis gibi coğrafi işaret almış Manavgat tahinini yaptık. Üretimi sizlere gösterdik ve şimdi neredeyiz, ne yapıyoruz? İmalathanenin bir diğer bölümündeyiz. Tahin helvası yapıyoruz. Efendim, imalathanenin her tarafı misler gibi kokuyor ve Mustafa ustam, ben seni tebrik etmek istiyorum. Her taraf pırıl pırıl, tertemiz.
1: Tabi gıda üretimi olduğu için ilk başta temizlik, yani bu bir bizim için değil, bunu yapan, imalat yapan tahin sektörü olur, daha fazla farklı sektörler olabilir.
0: Çok önemli, hijyen çok önemli.
1: Yani kendi yemediğimiz ürünü kimseye satmayacağız.
0: Evet.
1: Ürünlerimize katkı yok, tamamen doğal pancar şekerinden şeker kullanıyoruz. Herhangi bir glikozdur, katkı maddesi yok.
0: Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi helva yapımında tahinle şekeri, belli oranda pişirilmiş şekeri %50 olacak şekilde telini kırmadan karıştırıyoruz. İşte az sonra kıvama gelince paketlemesi yapılacak. Ondan sonra tüketime sunulacak. Evet, o tadımlık.
0: Ustam tamam mı?
1: Buyurun.
0: Hazır mı? Efendim, tahin helvamız misler gibi hazır. Bakın kıvamına. İnanılır gibi değil. Gerçekten şu anda hayranlıkla izliyorum. O şekerle o tahin nasıl böyle usta ellerde helvaya dönüştü. Bakın şu anda paketleme aşamasına geçildi. Çok enteresan görüntüler. Gramı gramına tartılıyor, paketleniyor ve ondan sonra tüketiciye ulaştırılıyor. Evet. Türkiye'nin dört bir yanına ve dünya ülkelerine. Ve değerli izleyenler, gerçekten geleneksel yöntemlerle, hijyenik koşullarla, tamamen ustalarımızın emeğiyle, sevgilerini kata kata imal ettikleri helva.
1: Bunlar buton halinde.
0: Evet.
1: Sitleşlenip şarküterilere gönderilecek.
0: Tamam.
1: Orada da keserek parça parça.
0: Hazır mı şu anda?
1: Hazır.
0: Hazır. Dinleniyor.
1: Evet. Aynen.
0: Evet.

0: Efendim eminim bu keyifli hafta sonunda evlerinizde çaylarınızı, kahvelerinizi aldınız. Bizi izliyorsunuz. Manavgat'ı izliyorsunuz. Ve biz dedik ki Manavgat'a geldiğimizde mutlaka tayin çekmeliyiz, susam çekmeliyiz. Çünkü efendim Manavgat'ın verimli, bereketli topraklarında bol bol susam yetişiyor. Ve altın susam deniyor, cinsi altın susam. Ve o kadar kaliteli, o kadar lezzetli, o kadar özel bir susam ki coğrafi işaret almış. Yani kalitesi, lezzeti coğrafi işaretle tescillenmiş. E peki bu verimli, bereketli topraklarda bu kadar bol susam olunca, susam yetiştirilince tahin yapılmaz mı? Tabii ki. Tahin de yapılmış ve yıllardır yapılıyor. O lezzet geçmişten günümüze aktarılmış durumda. Efendim bu yüzden de Manavgat'ın tahini çok ünlenmiştir. Peki nerede çekelim dedik. Türkiye'de tahin deyince akla gelen isim Mustafa Bey'i işaret etti herkes. Mustafa Usta'mızı işaret etti ve biz de solu onun yanında aldık. Mustafa Usta'm ellerinize emeğinize sağlık. Ben sizi kutlamak istiyorum. 95 yıldır süre gelen bir lezzet yolculuğu, evet. Dededen babadan sana,
1: evet.
0: Onların da bu olur, işin, evet, içinde, evet. Evet.
1: İnşallah.
0: Tebrik etmek istiyorum.
1: Biz de
0: kolay mı arka olunmuyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İşte görüyorsunuz yani Manavgat'ın altın susamı ve ondan yapılan tahin, onlardan yapılan helva çeşitlerimiz ve Manavgat'ımızla özleşmiş Manavgat muskal okumu.
0: Evet.
1: Bizim burada bunu düğünlerde, cenazelerde, bütün hani sevinçlerde, hüzünlü günlerde bunlar ikram olarak verilir. Bu bizim artık geleneğimiz oldu.
0: Manavgat'ın olmazsa olmazı.
1: Yaşasın bu gelenekler, yani bitmesin.
0: Tabii tabii. Bunlar nedir? Tablo gibi, kartpostal,
1: evet, evet,
0: gibi.
1: Bunlar ustalık eseri diyelim. Tayin ebamız kakaolu, sade, Antep fıstıklı. Onun yanında tabii bunların şeyleri var, baklava desenli olanları var, bu şekilde dilimli olanları var. Ve bizim Manavgat'ın altın susamından yapılmış lokumumuz var. Bu bizim yeni bir ürünümüz, aşağı yukarı 2 senelik.
0: Evet.
1: Bir de bizim bu bölgeye az keçi boynuzlu lokumumuz var.
0: Fıstık var, evet. Evet.
1: Tabii Antep'imizi unutmadık, yani orada bizim memleketimizde.
0: Evet.
1: Şu üründe keçi boynuzundan yapılan bir
0: lokum. Keçi boynuzlu lokum, evet. Susamlı lokum. Efendim susam ve keçi boynuzu bol, evet, bol yetişiyor. Tabii aynen, yan aynen ürünlerde yapılıyor. Evet. İşte bakın lokum konusunda da iddialı. Başka?
1: Tabi burada işte dediğim gibi tahin çeşidimiz var. Çifte kavrulmuşu, beyaz olmak üzere. Beyaz tahinimiz genelde kabak tatlısında ve piyaz yapımında çok kullanılıyor. Sofralık olan bizim için tercih, ama tabi işletmelere de beyaz tahin veriyoruz.
0: Evet. Böyle ya, içine hiçbir şey katma.
1: Yağ oranı en yüksek susam, Manavgat susam, öyle de bir özelliği var. Hmm. Dünyadaki yağ oranları ve kimyasal olmadığı için çok sağlıklı bir ürün.
0: Susam çok iyi. Aşırı iyi.
1: Helvamızı keselim mi?
0: Kolay marka olunmuyor. Efendim, bu
1: şu helvamızı az önce dökmüştük, keselim. Sıcak. Bu tabi soğuduktan sonra böyle bir kıvama geliyor.
0: Ve değerli izleyenler, hem tayının yapılışında hem de helvanın yapılışında verilen çok büyük emekler var. Bizzat imalathanede aşama aşama gördük, çektik, sizlere gösterdik. Kolay değil. Ustam kilo alacağım. Sen ne yapıyorsun? Bunların hepsinin tadına bakmak istiyorum.
1: Bunlar
0: bakın.
1: Kilo...

0: Aldırmıyor, sağlıklı yaşa diyor.
1: Oğuz tabii aldırmaz. Dese de inanmayın, siz yine de kontrolü iyi bunlar. Bakın helvanın yapılışı çok zor efendim, onu da gösterdik sizlere. Geleneksel yöntemlerle ustamız elinde yoğuruyor. Ve sonunda bu mükemmel lezzetler ortaya çıkıyor. Taze taze hemen yoğuruyor. Ondan sonra kaplara alıyor ve afiyetle yiyorsunuz. Bunu da bakayım sana. Patrikamsı oluyor, çok iyi. Evet. Şu helva ömre bedel. Tahin çok iyi, çok yoğun. Kokusu mis gibi. Bu yüzden de efendim tabii Manavgat'ın ve ustamın tayini bu kadar ünlenmiş. Evet değerli izleyenler, Mustafa ustamıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Onu tebrik etmek istiyorum. Gerçekten görsel bir şölen sundu bugün bize, sizlere. Lezzet şöleni sundu. Ellerine emeğine sağlık. Alanında zaten çok büyük, o tartışılmaz ama 10 parmağında 10 marifet. Efendim üretici tarımsal anlamda ekiyor, biçiyor çok güzel. Tahin üretimi yapıyor, lokum üretimi yapıyor, helva üretimi yapıyor. Aynı zamanda şair,
0: evet,
1: şiir yazıyor. Yani gerçekten çok yetenekli. 10 parmağında 10 marifet. Evet ustam, bize herhalde kırmazsın. Ama burada yine çok değerli bir sanatçımız var. Muammer ustamız da buraya almak istiyorum bağlamasıyla. Evet. Ustam hoş geldin.
2: Teşekkür ederim.
1: Önce
2: hoş geldiniz Manavgat'ımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Aynı zamanda üretici, bal üretimi yapıyor, arıcılık yapıyor. Efendim Konya Bozkır'la şimdi güzel bir türkü dinleyelim. Daha sonra onun fon müziği eşliğinde Mustafa ustamızdan güzel bir şiir alalım, onun şiirini dinleyelim. Çok güzel şiirleri var. Yakında da şiir kitabımız çıkıyor.
0: Evet, bunu bugün ben 4 tane dörtlük yazdım Manavgat için. Bir 5 dakikamı falan aldı. Ben onu özenerek değil de
1: 5 dakikada yazıyor hemen şimşak. Evet.
0: İlham gelince yazıyorsun.
1: Evet, onu dinleyeceğiz. Efendim önce bir türkü dinleyelim. Ardından Mustafa ustamızın şiirleriyle keyfimiz sürsün.

0: Çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık. Renk kattın.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden.
0: Evet.
1: Manavgat'ı tanıttınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet. Manavgat tanıtılmaya değer. Biz de Manavgat'ta olduğumuz için çok mutluyuz. Şimdi tarladan sofraya tahini, susamı tüketiciyle buluşturan Mustafa ustamız. Evet. Söylediğimiz gibi on parmağında on marifet var. Şimdi bize güzel bir şiir okuyacak. Aslında şimdi Manavgat için yazdığın güzel bir şiir var ustam.
2: Manavgat, dünyada yoktur eşin benzerin. Sen burada yaşayanların en büyük kaderisin. Toroslardan Akdeniz'e uzanan bir hikayesin. Vazgeçilmez bu tutku en büyük hazinesin. Irmağımız Toroslardan kıvrıla kıvrıla akar Akdeniz'e. Gören hayran kalır o turkuaz rengine. Yazın girenler serinler gelir kendine. Bu güzelliği bulmak mümkün değil hiçbir yerde. Toprağı verimlidir, doğaldır ürünleri. Altın susamı var coğrafi işaretli. Tadına doyum olmaz, lezzetlidir tahini. Gelin siz de tadına bakın, bekliyoruz sizleri. Misafir olun, bize gezdirelim sizleri. Tarih istiyorsanız görmelisiniz antik kent Side'yi. Anlatmaya genel gerek yok, uçsuz bucaksız Akdeniz.

0: Denizi, Manavgat Allah'ın bize en güzel hediyesi.
1: Valla bravo. Mustafa Osman'ın sabah 5 dakikada biz gelmeden Şipşak hemen bu şiiri yazmış ve Çanakkale temalı çok güzel şiirleri var.
0: Evet.
1: Şehitlerimiz için
0: 6 tane
1: şehitlerimiz
0: var. Bizim
1: var.
0: Anne tarafından Çanakkale'de. Manavgat'ı anlatmaya yani böyle yüzlerce
1: çok
0: dörtlük
1: yazıyor. Evet. Çok güzel olmuş ustam.
0: Ayağınıza
1: nasıl
0: sağlık.
1: Böyle hemen ayaküstü 5 dakikada yazıyoruz. Bu da bir yetenek.
0: Sıkıntı yok.
1: Ustam çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür etmek
0: ayağınıza için. Sağlık. Çok
1: seni
0: teşekkür
1: tanımak
0: ediyorum.
1: Çok güzeldi.
0: Biz de çok yani memnun
1: çok
0: olduk.
1: Çok mutlu olduk.
0: Yani bizi çok onurize ettiniz. Manavgat adına size teşekkür ediyoruz.
1: Beyaz TV ekranları başında bu keyifli hafta sonunda evlerinde çayını kahvesini almış bizi izleyen herkese ama herkese tatlı tatlı sevgilerimizi selamlarımızı yolluyoruz. Evet.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün turizm cenneti Antalya, Manavgat'ta ve her yönüyle elimizden geldiğince Manavgat'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Manavgat'a gelmek için çok fazla neden var. Burası gerçekten cennet. Cennetten bir köşe, mükemmel bir doğa, mükemmel manzaralar var ve mükemmel lezzet durakları var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Durmuş Bey'in, Durmuş ustamızın misafiriyiz. 10 parmağında 10 marifet var. Efendim, 35 yıl önce sanayi tostuyla başlayan, kebapla ve balıkla devam eden bir lezzet yolculuğu, bir başarı öyküsü ve Manavgat'ın sevilen simalarından gastronomiye damgasını vurmuş bir isim. Efendim, sabahın erken saatlerinde Manavgat'a geldik ve soluğu sanayi bölgesinde aldık. Sanayi tostu yapacağız. Çünkü sanayi tostu konusunda gerçekten duayen bir isim, uzman bir isim. Sanayide yapılan bütün yemekler çok lezzetlidir. Evet. Öyle bilinir. Bakalım Durmuş Bey'in yaptığı sanayi tostu nasıl olacak? Lezzeti dillere destan. Metini duyduk, soluğu burada aldık. Evet, Durmuş Bey, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şükür iyiyiz.
0: Efendim, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar turizm cenneti Antalya'dayız.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
1: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
7: dürümü. Bu cuma 400 gram tarif.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var.

0: danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Arkadaşlar!
3: Azma!
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
12: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. Piliç bagetin kilosu 94 lira 50 kuruş.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemez.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
4: Ha! Maydanoz.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Obseso. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul makbul.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Kavçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Antalya Manavgat'ta kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi nasıl oldu? Sanayi tostu yapmaya nasıl başladınız?
3: Şimdi Manavgat sanayisinde marketçilikle başladık. Evet. Yumurtalı ekmek, tost biliyorsunuz Manavgat sanayisinde ve yani Türkiye'nin her yerinde bu bir klasiktir.
2: Olmazsa olmaz, evet.
3: Olmazsa olmazdır. Sabahleyin böyle erken saatte gelen çıraklar, kalfalar. Böyle başladık. Sonra tostun getirmiş olduğu müşteriye güvenerek, bir de Adana'dan evli bir damat olarak, Adana damadı olarak.
2: Adana
3: kebapları,
2: damadı.
3: Aynen, kebapları
2: Adana'ya
3: yedikten
2: sonra. Adana'ya selam olsun.
3: Herkese selamlar. Orada kebapları yedikten sonra Hatay, Adana, Antep, Maraş gezdikten sonra dedim ki bu lezzeti Manavgat'a taşımamız lazım. %100 kuzu kaburgadan yaptığımız bir Adana kebaba başladık. Ciğerimiz var, tavuk şişimiz var, köftemiz var. Bu şekilde başladık ama tostu da devam ettiriyoruz 35 yıldır. 10 yıldır kebapçılık var. Sonra balık restoranta geçtik. Evet. İşi gastronomiye girdikçe işi büyüttük. Bu şekilde başladık ama başlangıcımız tost olduğu için,
2: evet,
3: dedim ki sizin karşınıza tostla çıkalım.
2: Çünkü manevi anlamda önemli. Sanayi, aynen, bölgesi için çok önemli tost ve efendim tadından yenmiyor. İnanılmaz lezzetli yapıyor.
3: Bu tandır ekmeğimizi özel bize özel. Ha, biz fırıncımıza söylüyoruz. Bu şekilde hazırlanacak diyoruz.
2: Of, sabah kendi geliyor sıcak sıcak,
3: aynen,
2: taze
3: kendi
2: taze.
3: Kendi yaptırdığımız ekmeğimiz. Sucuğumuz %100 kasap sucuğu. Manavgat mezbanesi yapar bu sucuğu. Manavgat mezbanesi bütün kasaplara yapar. Biz de mezbaneyle anlaşmalıyız. Aynı şekilde mezbane sucuğu bu şekilde yaparız. Her hafta bizim sucuğumuz gelir bize. Şimdi sucuğumuzu koyduk. Bunu,
2: evet,
3: bir önce pişireceğiz.
2: Tamam.
3: Makinemizde hazırlayacağız.
2: Vallahi her şey var Durmuş Bey'de.
3: Var.
2: İşte, balık restoranı
3: pide
2: var.
3: Pide çeşitleri var.
2: O pide de var.
3: Pidemiz var. Lahmacunumuz
2: yok,
3: var.
2: Yok yok.
3: Tava yemeklerimiz var. Evet, Maraş'ın eli böğründesini yapıyoruz. Hatay'ın tavasını yapıyoruz. Belen tava, Arap tava, Hatay tavasını yapıyoruz. Yani fırında çıkan fırın yemeklerimiz de var.
2: Ne oldu, pişti mi sucuğumuz?
3: Evet, sucuklarımız pişiyor. Şimdi sucuklarımız bu şekilde suyunu saldı, güzelce pişti.
2: Evet,
3: bunu
2: sanayide
3: hazırlayacağız.
2: Kullanılan tost makinesi, bunlar nedir bilmeyenler için?
3: Bunlar sanayi civatası. Aslında sanayi lezzetlerinin simgesi gibi görünse de makinenin ekmeğe basmasını engelliyoruz onlarla. Onlar
2: yani çok
3: sürekli
2: öyle
3: burada duruyor.
2: İncelmesini, yapışmasını,
3: evet,
2: önlüyor. Sanayi bölgesindeki mekanlarda yapılan yemekler, lezzetler sadece sanayiciler tarafından tüketilmiyor değil mi? Dışarıdan da,
3: tabii,
2: gelenler var.
3: Bizim müşterimizin sanayi bölgesine paket servisle birçok esnafımıza dağıtırken asıl müşterimiz dışarıdan beyaz yakalı ve mavi yakalı dediğimiz grup,
2: evet,
3: bankacılar, belediye çalışanları, kamu çalışanları, öğretmenler ve ev hanımları, sabahleyin gelip tost yiyenler, genellikle o tarz müşterilerimiz var. Yani salon müşterimizin %95'i
2: dışarıdan
3: aslında.
2: Evet.
3: Yani birçoğu dışarıdan gelip burada bu lezzeti deniyorlar, bu lezzeti bakıyorlar. Şimdi domatesimizi koyduk, biberimizi koyduk.
2: Mükemmel oldu, malzememiz
3: bu. Hazırladık.
2: Sucuğumuzu
3: peynirimiz,
2: koyduk, domatesimiz,
3: peynirimizi
2: biberimiz.
3: Koyduk. Üstüne bir kat daha.
2: Of of of. Yani
3: salça,
2: şimdi tost deyince izleyenler ekmeğin arasına şöyle kaşarı sucuğu koyup hemen pişireceğiz falan zannetti.
3: Öyle öyle değil.
2: Ama bakın o kadar zengin ki malzemesi, zaten bu yüzden ünlenmiş. Durmuş şimdi Bey'in sanayi tostu. Bu nedir?
3: Salçamız.
2: Tamam
3: mıdır? Bu şekilde kapattık. Bu tamam. Şimdi bunu
2: ne yapıyoruz şimdi?
3: Bunu hemen makinemize
2: tekrar
3: alıyoruz.
2: Tekrar pişiriyoruz.
3: Bunu
2: nazar
3: pişireceğiz,
2: değmesin
3: yağlayacağız.
2: Sanayi tostumuza.
3: Aynen.
2: Efendim kocaman bir tost, doyurucu, besleyici, içinde yok yok.

0: Herkese nasip olmaz böyle sanayide sanayi tostu yemek. Şahane.
1: Afiyet olsun.
0: Tek kelimeyle şahane. Tost gibi, pizza gibi. Hani ben bununla doyarım. Bu bana yeter. Öğle yemeğinde yerim, akşam yemeğinde yerim. Malzeme zengin ve hakikaten çok lezzetli. Bayıldım. Yani ünlendiği kadar var, methedildiği kadar var. Evet değerli izleyenler, mutlaka tadın. Sanayi bölgesinde Durmuş Bey'i bulun. Kendisi çok değerli bir isim, çok değerli bir dost ve Manavgat çekimlerimizde bizi çok güzel ağırladı. Gerçekten çok keyif aldık ekip olarak ve onun mükemmel lezzetlerinin tadına bol bol baktık. Çünkü mekanlarda aradığımız her şey vardı. Ve sanayi tostunu da izleyenlerle buluşturmuş olduk. Ben çok beğendim.
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi şahane. Aşırı iyi. Aşırı iyi.
1: Afiyet olsun.
0: İşte Manavgat, işte Durmuş Ustamız, işte sanayi tostu. Değerli izleyenler, zaman su gibi akıp geçti. Bugün de geldik programımızın sonuna. Efendim sizlere turizm cennet.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

nazar, dualar, esmalar. Nazardan korunmak için ne yapmalıyız? Bir şeyin hayırlı olup olmadığını nasıl öğreniriz? Korku, vesvese, evham. Kalbin huzuru için neler okuyabiliriz? Unutkanlık için neler yapılmalıdır? Kısmetim kapalı diyenler, buraya evlilik için okunacak dualar nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını araştırmacı yazar, metafizik uzmanı Ramazan Tolga Yol Yapan Nilüfer Zamanında anlatıyor. Az sonra... İlim, İslam, Kur'an. Çocuklara Kur'an eğitimi neden şart? Kur'an, çocuk ahlakını nasıl şekillendirir? Erken yaşta Kur'an eğitiminin gizli şifreleri. Kur'an öğrenen çocuğun ailesine müjdesi nedir? Toplumsal değişim nasıl olur? Anahtarı neydi? Hepsi ve daha fazlasını eğitimci vaiz Mustafa Hilmi Macit Nilüfer Zamanında anlatıyor. Şimdi...

0: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Bu cumanın güzelliği, hayrı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bize bu cuma gününe en iyi şekilde başlamak için harika konular seçtik sizler için. Sevgili hocam, her cuma olduğu gibi Mustafa hocam bizimle, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah, sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok iyiyim hocam. Şöyle başlamak istiyorum. Benim de bütün yazlarım öyle geçti. Biz yazın anneannemle dedemin yanına giderdik ve hemen Kur'an kursuna giderdik. Ve ilk aslında çocukluğumdan beri de böyle Kur'an-ı Kerim'le çok haşır neşir olurdum onlar sayesinde. Evet. İyi ki de öyle olmuş. Evet. Çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi vermenin önemini biraz size sormak istiyorum hocam. Neden vermeliyiz?
1: Tabii her şeyde olduğu gibi evvela amacımız, nihai gayemiz Allah-u Teala'nın rızası olmalı. Cenab-ı Hakk'ın kelamını öğreniyoruz. Çünkü bundan Cenab-ı Hak çok razı olacaktır. Ve nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde hayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğreteninizdir buyuruyor. Dolayısıyla çocuğumuzun eğitimini, Kur'an-ı Kerim eğitimini Allah rızası için vermeliyiz. Tabi burada sadece Kur'an-ı Kerim değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ikisini bir harmanlarsak çocuğumuz için daha faydalı olacaktır. Bunu baştan söylemiş olalım. Tabi başka Rabbimizin rızası olmalıdır dedik ve zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'ini biz okuyalım, okutalım ve onunla amel edelim diye indirdi. Evvela çocuğumuza okumayı öğretmeli, daha sonra da onunla amel etmeyi öğretmeliyiz. Yani bu terbiyeyi çocuğumuza vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i tanıtmalıyız. Yani Kur'an-ı Kerim nedir? Yani Allah-u Teala'nın kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Bunu tanıtmalı. Kur'an-ı Kerim bize neden inmiştir? Kur'an-ı Kerim'e tazim etmeyi, hürmet etmeyi, bunları çocuklarımıza basamak basamak öğretmeli ve bu hususta yetiştirmeliyiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in ahirete yönelik verdiği haberler var. Yani öldükten sonra bizi neler bekliyor? Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim içerisinde vardır. Tabi kendi mesuliyetimiz de var çocuklarımıza. Yani çocuklarımıza başka ne öğretelim ki? Yani temelde başka şeyleri öğretmeden temelde biz çocuğumuza Allah-u Teala'yı tanıtmalı, iman esaslarını tanıtmalı, İslam'ı, İslam'ın şartlarını tanıtmalıyız. Yani Kur'an-ı Kerim'de burada çocuklarımıza vermeyiz. Bu temel üzerine artık her şeyi inşa etmeye başlayabiliriz. Eğer bu temel olmazsa diğer tahsil ettiği ilimlerin ve dünyanın pek bir faydasını göremez. Dolayısıyla bunu çocuklarımıza bu yüzden vermeliyiz ve çocuklarımıza karşı da sorumluluğumuz var. Bizlerin anne babalar olarak sorumluluğumuz var. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde Estaizübillah ya eyyühellezine amenü gu enfüseküm ve ehliküm naran ve gu duhennâsü vel hicâre. Ey iman edenler, nefsinizi ve ehlinizi o cehennem yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden muhafaza edin. Bunu Cenab-ı Hak bizlere emrediyor. Bir anne baba olarak çocuklarımıza işte Kur'an-ı Kerim'ini öğreterek, dinini öğreterek ancak bu şekilde onları cehennem azabından korumuş oluruz. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'a hitaben, tabi bu bizim için de geçerli. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ülün an ra'iyyetihi. Hepiniz birer çobansınız, güttüklerinizden sorumlusunuz diye bir sorumluluğu bizlere ifade ediyor. Yani bir şekilde bir evlat nimetine sahip olduk. Yani evlat güzel bir nimet ama biz onu güzel yetiştirebilirsek, yarınlara hazırlayabilirsek, dinini, diyanetini öğretebilirsek bu bizim için bir nimet olur. Ama aksini yaparsak bu bizim için bir külfet olur. Ki zamanımızda evlatların ne gibi durumlara düştüğünü burada görebiliyoruz. Yani bizim evlatlarımıza karşı sorumluluğumuz

0: sorumluluğumuz var. Bundan da bahsedelim. Yani çünkü ahirette herkes birbirinden şikayetçi olacak. Orada çocuklarımıza karşı vazifelerimizi yapmadığımız takdirde bunların hesabı sorulacak.
1: Evet, tam onu
0: Yani
1: soracaktım aslında hocam. Yani çocuğuna Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyen, İslamiyet'e onu teşvik etmeyen anne babalar
0: evet.
1: çocuklarının kul hakkına girmiş oluyorlar mı?
0: Tabii. Yani şimdi ulema şöyle söyler. Evladlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun işte baştan başlar. Mesela 7 yaşına geldiğinde özür dilerim, 7 günlük olduğunda akika kurbanı kesilmesi
1: Evet.
0: mesela bu
1: Sadece erkek çocuklar için mi, kız
0: yok,
1: çocuklar
0: kız
1: için de
0: çocukları için
1: geçerli
0: de
1: mi?
0: ulema burada erkek eğer durumu müsaitse erkek çocuklar için 2 tane, kız çocuğu için 1 tane akika kurbanı kesilmesini bu şekilde söylüyorlar. Bu aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de olan bir şey. Hazreti Hasan Efendimiz dünyaya geldiğinde Efendimiz onun 7 günlük olduğunda bir akika kurbanı kesti ve kızı Fatıma radıyallahu anh'a, ya Fatıma çocuğunun saçlarını kes ve ağırlığınca, miktarınca gümüş tasadduk et, sadaka ver diye. Bu da yine Efendimizin tavsiye ettiği hususlardan bir tanesidir. Yani 7 günlük olduğunda saçlarını tıraş edelim ve ağırlığınca gümüş tasadduk edelim, sadakaya verelim ki ömrü boyunca belalara karşı
1: Korumuş olsun.
0: muhafaza olsun, korunmuş olsun ve güzel isim koyulması çocuğa. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza güzel isimler veriniz. Zira ahirette babalarının isimleriyle ve kendi isimleriyle çağrılacaktır onlar diye. Bunu yaparken şunu da ihmal etmeyelim. Çocuk 7 günlük olduğunda sağ kulağına ezan okuyalım. Sol koluna da kamet getirelim ve ondan sonra işte senin ismin şu olsun diye 3 kere ona söyleyelim. Bu kitaplarımızda Ümmü Sibyan diye bir cinlinin olduğunu, işte çocukları korkutan hatta bayılmasına sebebiyet veren küçük yaşlarda böyle bir cinden korunmasına vesile oluyor. Bunu da burada hatırlatmış olalım.
1: Çok
0: Yani
1: önemli bir husus bu,
0: evet,
1: evet.
0: 7 günlükken sağ kulağına ezan okuyalım, sol kulağına da kamet getirin ve ismini o şekilde kendisine söyleyin. Bu vazifelerimizden bahsettik. Bunu da yeri
1: Bu da
0: gelmişken,
1: onların içinde o
0: evet, bu da
1: zaman, değil mi,
0: onların
1: yapmak için?
0: içerisinde
1: Bir de
0: çocuklarımıza
1: hocam
0: karşı
1: aslında
0: vazifelerimiz.
1: konularımız arasında yok ama
0: Evet.
1: şuna da dikkat çekmek
0: Evet.
1: isterim. Yani bu konuya çok hakim olduğunuzu bildiğim için de soruyorum. Güzel isimler koyalım dedik. Şimdi mesela iyi niyetle ama hani Kur'an'ın içindeki Arapçayı da çok iyi bilmeden ama Kur'an'da olduğu varsayılarak bir sürü isim konuluyor. Ama bu öyle bir şey ki Kur'an'da her geçen kelimenin anlamı olumlu bir anlam içermiyor maalesef. Aklıma gelen Sanem ismi mesela.
0: Evet.
1: Değil mi? Kur'an'da geçtiği için aileler iyi niyetle, tınısı da çok hoş olduğu için
0: Evet.
1: koyuyorlar bunu. Ama aslında iyi bir anlama gelmiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor
0: Evet,
1: belki.
0: Sanem put anlamına geliyor maalesef. Burada İbrahim Aleyhisselam zamanında da özellikle hususiyle ayet-i kerimelerde anlatırken Cenab-ı Hak geçer orada. Yani biz çocuğumuza bilinçsizce, şuursuzca isim koymamalıyız. Yani az önce böyle söylediğiniz gibi Sanem ismini koyduğumuzda ahirette put olarak çalacak ve dünyada hep ona put denilecek ki onun üzerinde çok kötü tesiri olur. Burada anne babalar maalesef şu hataya düşebiliyor. Yani öyle bir isim koyayım ki hiç kimse duymamış olsun. Yani halbuki bizim İslam büyüklerimizin isimleri var. İşte Hulefai Raşidin efendilerimizin isimleri var. Annelerimizin isimleri var. Bunlar konulduğu takdirde onların üzerine güzel bir tesir olur ve ahirette de bu şekilde çağrılmış olur.
1: Hocam mesela atanın, işte anneannenin, büyük annenin, işte büyük dedenin veya
0: Evet.
1: atalardan gelen isimleri koymanın bir sünneti var mıdır? Bir sevabı var mıdır? Koymak gerekir mi onları yaşatmak için?
0: Yani evet koyuluyor, tercih ediliyor ama burada manasının güzel olmasına dikkat etmek lazım. Ona dikkat ettikten sonra da herhangi bir beis yok. Anne babanın çocuğa karşı vazifelerinden bahsediyoruz. Onlara bu konumuzla da alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi de bir anne babanın çocuğuna karşı vazifesidir. Yani mutlaka bunları yapmalı çünkü daha da başka vazifeleri var. Helal yedirip içirmek ve hatta şu konuya bile ulema temas ediyor. Çocuğunu evlendirmek. Çünkü

0: Ece yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından korumak için çocuğunu evlendirmen lazım. Çünkü evlendirmezsen Allah korusun harama bulaşabilir. Bu da vazifelerden olduğu söyleniyor. Eğer bunu yapmazsak ne olur? İşte çocuk ahirette bizden hesap soracak. Yani ahiretin dehşetini Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Yevme yefirul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibihi ve benihi. Yani o gün öyle bir dehşetli gün ki insan kardeşinden kaçacak, anne babasından kaçacak, karısından, kocasından kaçacak ve evladından kaçacak. Neden? Çünkü yani herkes artık bir kendi telaşına düşecek.
1: Doğru.
0: Orada ne kurtarabilirsem onun davasında olacak. Burada da çocuklar üzerindeki bu sorumluluklarımızı yapmadığımız takdirde maalesef çocuk bundan hesap soracak. Yani iki eli, on parmağı bizim yakamızda olacak. Bu mesuliyet sorunuz şuydu. Neden Kur'an-ı Kerim eğitimi vermeliyiz? Kendi üzerimizdeki sorumluluğu bu şekilde atmak için. Yani çocuğun bizden ahirette davacı olmamasından kaynaklı. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hususta bizleri ikaz ediyor. Ahir zaman çocuklarına anne babalarından dolayı yazık oldu.
1: Doğru.
0: Yani
1: Oldu valla.
0: neden olduğunu da söylüyor Resul Efendimiz. Çünkü onlar çocuklarına farzlara dair bir şeyler öğretmiyorlardı. Bunu biraz daha şerh edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'ini öğretmiyordu, Allah-u Teala'yı tanıtmıyordu, İslam'ın şartlarını, ahirete taalluk eden halleri anlatmıyorlardı. Hatta bazı anne babalar var ki çocuğu öğrenmek istiyor, çocuğunu men ediyor. Yani böyle de var.
1: Doğru.
0: Bundan dolayı çocuklara yazık oldu buyuruyor ve şu çok manidar. Yine aynı anne baba evladı dünyalık bir kazanç elde ettiğinde çocuğundan son derece mutlu oluyorlardı, ondan memnun oluyorlardı. Yani tamamen çocuğu materyalist bir zihniyetle böyle maddeci tamamen. Şimdi dünyada meslekler olmasın mı, kazanç olmasın mı olsun ama şimdi burada hangi insan tipinden bahsediliyor? Anne baba tamamen çocuğu dininden alıkoyup tamamen dünyaya yönlendirmesi. Ve sonu çok acı gerçekten. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ben o anne babadan uzağım kıyamet günü onlar da benden uzak. Yani böyle bir tehlikeden bahsediyoruz. Bunu bu hadis-i şeriflerde bize yani böyle olmayın diye bizlere ikaz veriyor. Yani çocuğa neden eğitim vermeliyiz de bundan dolayı vermeliyiz. Hatta işte çocuk neden eğitim almalı? Kur'an-ı Kerim eğitimi almayan bir çocuk namaz da kılamaz. Mesela namaz dinin direği. Kur'an-ı Kerim eğitimi almayan bir çocuk Kur'an-ı Kerim okuyamadığı için doğal haliyle namazlarını da kılamaz. Burada tane tane basamak basamak işte harflerin mahreçlerinden tecvidine varana kadar bu eğitimi almalı ve her namaz sonunda ne yapıyor bir insan? Anne babasına dua ediyor. Yani namaz kılmayı
1: Öğrettiği
0: öğrendiği
1: için.
0: zaman
1: Ha, doğru.
0: Kur'an-ı Kerim ve namaz kılmayı öğrendiği zaman o çocuk ömrü boyunca ne yapacak? Anne babasına dua edecek. Böyle de bir kazancımız var ve şunu da son olarak söyleyelim. Neden Kur'an-ı Kerim eğitimi vermeliyiz? Çocuğun dünya ve ahiret saadeti için. Çünkü bir hadis-i şerif var. Çok büyük bir müjdedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yugalü lisahibil Kur'an. Kur'an hafızlarına ahirette şöyle seslenilecek. Burada belki tamamını bile ezberlememiş olsa bir kısmı ezberlemiş mesela Kur'an-ı Kerim'den bir kısım ezberinde var. Onu o hususta bir teşvik var, bir müjde var. Böyle söylenecek. Ne denecek? İkra vertak verettil kemel künte turettil fit dünya. Yani ne denecek ona? Oku ve yüksel. Tane tane oku. Dünyada okuduğun gibi oku ve yüksel. Çünkü Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde cennette dereceler var ve o dereceler Kur'an-ı Kerim ayetleri adedincedir. Yani 6000 küsur ayet var ve o cennet dereceleri 6000 küsur derecedir. Ve o insan orada ezberindekini okudukça yükselecek ve en son varacağı yerde okuduğu ayet-i kerime miktarınca olacaktır. Orada o sahneyi gözümüze önüne getirecek.

0: getirdiğimizde Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler veya ezberinde Kur'an-ı Kerim olmayanlar orada nasıl bir pişmanlık yaşayacağını biz burada az çok tahmin edebiliyoruz, görebiliyoruz. İşte bu tür pişmanlıklar yaşamasın diye çocuğumuza Kur'an-ı Kerim eğitimi verelim. Hatta mümkünse Kur'an-ı Kerim'den kısım kısım, bölüm bölüm, sure sure ezberletelim ki ahirette derecesi yüksek olsun.
1: Evet, tabii ne kadar önemli. Peki hocam, ahlakına ve karakterine nasıl katkı sağlar Kur'an-ı Kerim? Çünkü bizim aslında okuldaki dersimizin adı bile sadece din dersi değil, din ve ahlak dersi. Yani
0: Evet.
1: ahlak dinden aslında ayrı tutulmayan bir şey.
0: Evet, kesinlikle. Burada çocuğumuzun tabii Kur'an-ı Kerim eğitimi almasında hem maddi faydalar var hem manevi faydalar var. Ahlakına sirayet eden hususlar var. İmanını kuvvetlendirici bir etkisi var. Tabii biz burada evvela maddi yönden çocuklarımızı faydalarını konuşalım ve onun üzerinde duralım. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde şunu işaret ediyor. Bir kimse ahirete yönelik bir şeyler isterse onun gayretlerini ziyadeleştiririz. Dünya isterse, maddiyat isterse ona da ondan veririz. Ama bu kimsenin ahiretten nasibi yoktur buyuruyor. Yani şimdi biz yaptığımız işlerde maneviyata yönelirsek Allah-u Teala onun maddi cephesini de veçesini de bize verir. Ama biz sadece maddiyata yönelirsek bu sefer maneviyatından mahrum oluruz ve çocuklarımızı şöyle bir tehlike var. Az önce de buna temas etmeye çalıştım. Tamamen maddeci, gözünün gördüğüne inanan, materyalist böyle bir zihniyetle yetiştirmemiş oluruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in maneviyatından bahsedecek olursak, çocuğun terbiyesine, ahlakına doğrudan etki eden bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı, estaizu billah, inneke le ala hulukin azim. Muhakkak ki sen, Efendimiz'e hitaben sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak, muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a soruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldı diye. O Kur'an ahlakıydı, Kur'an-ı Kerim ahlakıydı onun ahlakı. Şimdi bunu düşündüğümüzde ulema bunu şöyle izah ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim ahlakıydı ne demek? Yani Allah-u Teala'nın emrettiklerini son derece yapmaya çalışır ve nehyettiklerinden de son derece kaçınır demek aslında. Biz bunu çocuğumuza Kur'an-ı Kerim eğitimiyle birlikte aktarmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de işte bir müminin olması gerektiği bir ahlak var. Sabretmeyi bilmeli, şükretmeyi bilmeli, doğru sözlü olmalı, insanları kandırmamalı, yani ihanet etmemeli, yani adaletli olmalı, affedici olmalı, merhametli olmalı, bunun gibi. Ve ahlakı affedersiniz sadece belden aşağı değil de hayatımızın bütün kısmına yaymamız gerektiğini çocuğumuza Kur'an-ı Kerim eğitimiyle bunu aktarmış olacağız. Yani bunu çocuğun hepimize fayda verecek, hem anne baba olarak hem toplumumuza bu şekilde yetişmesini sağlamak olacak. Bununla birlikte tabii ki de maddi faydaları da var. Çocuğun Kur'an-ı Kerim, o Kur'an-ı Kerim'in başına oturduğunda çocuk işte Kur'an-ı Kerim harfleriyle baş başa kaldığında onun maneviyatı da sirayet edecek ve aynı zamanda dikkat ederseniz mesela Kur'an-ı Kerim harfleri böyle keskin değil, çizgileri dik, sivri değil, böyle dik açılı değil, böyle yuvarlak, oval, kavisli bir yapıya sahip. İşte bunun böyle olması, çocuk da sert böyle değil de sert bir mizaç böyle değil de daha ziyade böyle yumuşak, uysal bir şekilde o harflerin o harflerle haşır neşir oldukça onun karakterine bu şekilde sirayet ettiğini anne baba gözlemleyecektir. Çünkü hem aynı zamanda doğadaki fıtrata da uygun harfler, yani Allah-u Teala'nın yarattığı eşya arasında vücudumuza da baktığımızda hep ovaldir, kavislidir. Böyle sivri ve dik, sert, keskin şeyleri, hatları yoktur. Arap harfleri, Kur'an-ı Kerim harfleri de bu şekildedir. Ve bu çocukta zihninde daha böyle bir uysallığa, bir
1: Daha
0: rahatlığa
1: ılıman bir açılım yaratıyor.

0: Evet,
1: demek
0: rahatlamasına vesile olacak ve Kur'an-ı Kerim harfleri böyle bir bütün şeklindedir. Birbiriyle bağlantılıdır.
1: hı. El
0: Böyle
1: yazısı gibi sanki değil
0: el
1: mi hocam
0: yazısı. Evet,
1: bizde?
0: böyle bağlantılı ve bir akış içerisinde
1: Hı.
0: devam eden bir şeydir böyle. Orada da mesela çocuğun harfler birbiriyle bağlantılı olduğu için çocuğun böyle sosyalleşmesine, bir ve beraberliğin
1: Hiç böyle
0: orada,
1: düşünmemiştim.
0: evet, birliğin, beraberliğin çocukta böyle pekişmesine, zaten orada arkadaşlarıyla birlikte o Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığında işte Müslümanlarla bir ve beraber olmak, ayrılığa düşmemek, onların etkisi ve tıpkı bir nehirde böyle suyun akışını seyrettiği gibi o harflerin böyle akışıyla çocuğun bir rahatlaması, bunların çocuğun karakterine etkisi var. Çocuklarda mesela dikkat dağınıklığı, odaklanma problemi yaşayan çocuklarda mesela harflerde dikkat ederseniz B, B'nun S gibi böyle T gibi harfler birbirine benzer. İşte çocuk onları öğrenirken işte nokta yukarıda, aşağıda, aşağıda olursa B olur, yukarıda olursa N olur gibi böyle dikkatini, bazı harfler mesela peltektir, bazı harfler peltek değildir. Noktası olursa o böyle, bu harf olur, olmazsa böyle olur gibi böyle.
1: Aslında zeka gelişimine de bir katkısı var.
0: Evet, kesinlikle buna aslında ifade etmeye çalışıyorum. Odaklanma problemi yaşayan, dikkat dağınıklığı olan çocuklarda bunun da olumlu bir etkisi olabileceğini ifade etmiş olalım. Hani manevi cephesi de var, maddi cephesi de var bu şekilde. Hatta çocukta bir sanatsal gelişimi de vesile olabilecek bir şey. Bunlar Kur'an-ı Kerim harflerinin estetiğiyle alakalı çocuğa etki eden hallerdir.
1: Evet
0: Burada
1: hocam
0: da
1: ilk el yazma Kur'anlarda mesela çok fazla böyle sayfa süslemeleri de vardı. Aslında sanattan hiç kopmamış Kur'an-ı
0: evet.
1: Kerim eski yıllarda da. Çok böyle Kur'an-ı Kerim'i ahengiyle, hakkıyla okuyanlarda da aslında çok harmonik bir tını da var. Eminim onun da çocuklar ve yetişkinler üzerinde de keza bir faydası olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü dinlediğimiz zaman yani ben Arapçayı
0: Evet.
1: bilmememe rağmen benim ruhumda inanılmaz güzel bir etki yaratıyor. Çok olumlu bir etki yaratıyor mesela ki biliyoruz biz mesela çok eski çağlarda müzikle ve Kur'an'la terapi de yapılıyormuş birçok hastalık için. Belki böyle de bir faydası olabileceğini düşündüm.
0: Evet, zaten Cenab-ı Hak estağfirullah ve nünezzilü minel Kur'an-ı ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yeziduz zalimine illa hasara. O iman edenler için bir rahmet, bir şifa oluyor zaten Kur'an-ı Kerim ayetleri. Estağfirullah. Bunlara inşallah devam eden konulu sohbetlerimize temas ederiz. Estağfirullah. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükirallâhi vecilet kulûbühüm ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetüm îmânen. Şimdi onlara Kur'an-ı Kerim ayetleri okunduğu zaman onun imanlarının nuru ziyadeleşir. Yani burada dinlediğimiz zaman bize, ruhumuza hem ferahlatma hem gıda, şifa olma anlamında tabii ki çok etki eder. Zaten çocuklarımızı da körpecik, tertemiz zihniyetli böyle zihinlerine daha güzel etki bırakacaktır. Kur'an-ı Kerim'in maddi ve manevi çocuğun ahlakı üzerindeki eğitimin bu şekilde faydası olduğunu ifade etmiş
1: Evet,
0: olalım.
1: çocuklara faydalarından bahsediyoruz ama biraz da bir ailelerle ilgili faydalarını da söylediniz ama anne babalar olarak bize ne gibi fayda getirir çocuğu Kur'an-ı Kerim'le birlikte yetiştirerek?
0: Evet, şimdi çocuk az önce söylediğimiz gibi çocuğa karşı sorumluluğumuzu üzerimizden atmamıza vesile olacaktır. Ve çocuk bunu öğrendiği zaman hayatı boyunca düzgün bir fert olarak yaşayacak. Allah-u Teala'nın izni, inayetiyle hem ailesine fayda verecek, çocuk anne babasına problem çıkartmayacak, dünyevi faydaları, uhrevi faydalarından da bahsedecek olursak, şimdi çocuk biz ahirete gitsek bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor: İzâ mâtel insânü inkata anhu amelühü illâ min selâsin. İnsan öldüğü zaman, ahirete gittiği zaman amel kesilir. Ama üç kişiden amel kesilmez. Üç kişi müstesna buyuruyor Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da bir sadakayı cariye bırakan. Sadakayı cariye bırakmak demek işte devam eden bir sadaka. bir çeşme gibi, bir cami
1: bir okul gibi,
0: gibi,
1: belki değil
0: evet
1: mi?
0: bir okul, medrese gibi, böyle devam eden, o orada devam edip insanlar ondan faydalandıkça biz ahirete gitsek bile bizim amel defterimiz size sevap yazılmaya devam edecek. Sadaka-i cariye. İlmin üntefevihi, kendisiyle faydalanan bir ilim bırakan, bir kitap yazmış veya bir talebe yetiştirmiş, o talebe de insanları irşad etmeye devam ediyor, hakkı anlatmaya devam ediyor. O yetiştirdiği talebe anlattıkça o kimsenin ahirete gitse bile ahirete, o amel defterine sevap yazılmaya devam eder. Bir de veledin salihin yed'ule, yani bir evlat ki anne babaya dua ediyor. Bunu biraz daha şerh edecek olursak, işte Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor, namazlarını kılıyor. Her namaz sonunda annesi babasına dua ediyor. İşte mübarek gün ve gecelerde veya her cuma gecesinde anne babasına dua, Kur'an-ı Kerimler okuyor, onun ruhuna hediye ediyor. Böyle çok güzel kazanımları var. Ve şunu da söylemiş olalım. Yani bir anne baba çocuğuna Kur'an-ı Kerim eğitimi öğrettiği zaman, verdirdiği zaman, kendi yapamıyorsa bile veren bir yere teslim ettiği zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yani geçmiş günahları ve gelecek günahları bağışlanır o kimsenin. Yani evladımı Kur'an-ı Kerim öğrettim veya öğretmesine yol açtım, imkan verdim. Ben anne baba olarak geçmiş ve gelecek günahlarımın bağışlanmasına bu vesile oluyor. Çok büyük bir müjde bu da. Şimdi yine ahirette oraya gittiğimizde bazı insanların halleri farklı olacak. Bazı insanlar şimdi dünyada nasıl ki gözümüzün gördüğü maddiyatla insanlar bu dünyada birbirini ölçüyorlar. Bazılarını özeniyoruz ama asıl özenilecek haller ahirettir. Mesela oraya gittiğimizde bazı insanların haline imrenilecek. Şimdi kıyamet günü, o dehşetli günde Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bazılarına böyle bir güzel taç giydirilmiş olacak. Yani öyle bir taç ki böyle ışık ışık böyle yanıyor, parlıyor, ışık saçıyor. Ve o kimsenin o tacı eğer dünyaya indirilmiş olsa, evinin içerisinde olsa, güneş ışığından daha böyle bir
1: göz
0: nur.
1: Göz kamaştırıcı.
0: Evet,
1: olur.
0: Göz kamaştırıcı, çok güzel. Bir ayrıcalık bir mesela baktığımızda. Ve deniyor ki bir insana sırf evladına Kur'an-ı Kerim öğretti diye bu taç giydiriliyorsa, düşünün artık Kur'an-ı Kerim eğitimi alan bir kimsenin nasıl orada mükafatları vardır. Yine buna benzer bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine cennette bir anne babaya öyle bir taç giydirilecek, yine o çok süslü bir taç olacak, bir ayrıcalık olacak o kimseye ve o kimse bilinecek. Bu taç ona dünyadayken evladına Kur'an-ı Kerim öğretti ve öğretmek için imkan verdi. Herkes tarafından bilinecek ki hadis-i şerifleri okurken şöyle de okunmayı tavsiye ediyorum. Şimdi taç giydirilecek, bazı insanlar şöyle düşünebilirler. Belki akıllarının köşesinden, yani cennete girmişim zaten, hani taç giydirilse veya giydirilmese ne olur diye. Hadis-i şerifleri şöyle okursak, yani demek ki cennette o taç giydiriliyorsa Allah-u Teala seni cennetine koyacak ve ondan sonra o tacı giydirecek. Buradan anlıyoruz ki insan evladına, işte Kur'an-ı Kerim, evladını Kur'an-ı Kerim öğretmekle ne yapacak? Allah-u Teala o kimseyi cennetine koyacak. Ondan sonra o tacı giydirecek. Yani bizim cennete girmemize vesile olacak. Bunu ifade etmiş olalım. Çocuklarımıza erken yaşlarda tavsiye etmiş olalım. Çocuklarımıza erken yaşlarda bu eğitimleri verdirelim. Çünkü bir ecdat sözü de var, biliyorsunuz. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımız
1: Hocam,
0: işte.
1: Hocam bu çok önemli bir konu. Kısa bir araya gitmemiz lazım. Neden çocuklara bu kadar erken eğitim vermek gerekiyor? Dönüşte bunları konuşacağız. Ramazan Tolga Hocam da gelecek. O da bize çok güzel ayetler ve esmalar önerecek. Özellikle mesela eşlerle arası bozuk olanlar, nazardan korunmak isteyenler, bir şeyin hayırlı olup olmadığını merak edenler, bunları öğrenmek için de yine esmalar burada olacak efendim. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Altın herkesindir ama bilezik kaçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebil'e hediyelim.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
11: Alarko Klima, gerçek konfor.
12: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
13: Allah aşkına neden?
12: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
13: Karnın doyar da ruhun aç.
12: Dört nala yaşıyoruz.
13: Tamamdır şaka mati.
12: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
14: Doyamada pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
15: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
16: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
17: Mol pedden kız sözü.
18: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
25: Arabanı arabam.com'a değerinde Trix sat.
26: Bir şey aldırdım, bir kaza yaşarsam falan diye. Allah korusun, bir de ıslatırsam falan daha kötü olur yani altını. Düğününde, gerçi sonrasında da çıkarması var, bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
27: Ha! Ha!
26: Tam manyak değil.
27: Esra, herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime git, neden engel olacaksın sen beni?
28: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
4: Canın sağ olsun Mesafir.
27: Bir şırpıda silip atabiliyorsun abla beni. Bir şırpıda silip geçebiliyorsun.
4: Adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
27: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
4: Evleniyor muyuz?
27: Evleniyoruz.
29: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
30: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
31: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin yavrum.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ah, de şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsen.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçır.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte.

0: değişir her şey.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Hadi başamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi baya mutlu ol.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: 30'lu besler yumurta 119 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Abi ne oluyor ya?
16: Açlık basıyor, bir şey yok.
17: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
18: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
19: Oh be, Profilo yapmış.
20: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: Evet, Mustafa hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Kur'an-ı Kerim'i çocuklara öğretmeliyiz dedik ama erken yaşta öğretmek de çok kıymetli demiştik. Reklama gittik, hemen oradan müsaadenizle devam
1: Evet,
0: edelim.
1: estağfurullah. Şimdi çocuklara erken yaşlarda Kur'an-ı Kerim eğitimi vermeliyiz. Bu çok önemli çünkü ecdat sözü de var bununla alakalı. Ağaç yaşken eğilir malum. O çocuklarımızın zihinleri tertemizken, bu dünyada kirlenmemişken henüz o bilinçaltına o erken yaşlarda verilirse bu eğitim, bu terbiye çocuğu ömür boyunca bu güzel eğitim ve terbiye, ahlak devam edecektir inşallah. Çünkü hayata karıştığında malumunuz olduğu üzere hayatta birçok değişik zihniyette insanlar var. Sapkın akımlar var. İşte emperyalizmin işte şaşası var. Popüler kültür var ve günümüzde
0: Maalesef.
1: maalesef ciddi bir tehdit haline gelen deizm ve ateizm tehlikesi var. Bunlara karşı çocuğumuzu korumak için biz kendimiz, başkası bu sapkın akımlar doldurmadan kendimiz çocuğumuzu milli ve manevi değerlerimizle doldurmalıyız. Hani bir söz vardır. Boş silahı bilmem ama boş insanı şeytan doldurur veya şeytanlaşmış insanlar doldurur diye bir söz var. Şimdi biz çocuğumuzu artık hayata atmadan önce o eğitimi erken yaşlarda verdiğimizde inşallah çocuğumuzu bu tür tehlikelerden muhafaza etmiş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde teraktu fikum emrayni len tedillu ma temessektum bihime kitaballah ve sünnet-i nebihi. Size iki şey bıraktım. Eğer bunlara sımsıkı tutunursanız delalete düşmezsiniz, yolunuzu şaşırmazsınız buyuruyor. Bunlar da Allah-u Teala'nın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor ki sözün başında zaten sadece Kur'an-ı Kerim değil, onu Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de nasıl yansıma buldu, hayatına nasıl tatbik etti. Bunu görmeli çocuk. Efendimizin o üsve-i hasenesini, güzel ahlakını görmeli. İşte tutturmak dedik. Yani iki şeye tutturmak. Nedir o? Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Resulullah. Tıpkı ben şuna benzetiyorum. Bir fasulye yetiştiricisi fasulyeyi toprağa attığında yanına bir çubuk koyar. Böyle fasulye ortada yokken o çubuğu görenler pek bir anlam veremez ama
0: Doğru.
1: o fasulye çıktığı zaman, filizlendiği zaman tutunacak bir şey aradığında işte o çubuk o zaman devreye girer ki eğer o çubuk yoksa orada ne olur? Toprak üzerinde kalır ve o fasulye çürür gider. Bu sebeple oya düz bir çubuk koyulur ki ona tutunsun diye. Bunu neden anlatıyorum? Yavrularımızı da öyle başıboş bırakamayız. Bunu az önce söylediğim gibi milli ve manevi değerlerimize tutturursak eğer ve Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Kitabullah, yani Allah-u Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i Resulullah'a tutturduğumuz zaman inşallah yolunu şaşırmayacaktır. Düzgün bir şekilde yetişecektir ki bazı anne babaların bu konuda ciddi muzdarip olduğunu ve bundan dolayı ciddi sıkıntı çektiğini şahitlik ediyoruz. Evlatların ilk erken yaşlarda bu eğitimi vermediği için işte Batı hayranı, Doğu hayranı, işte popüler kültürün bir kölesi haline gelip maalesef evlatlarımızı kaybediyoruz. Yani o Batı'nın çirkin yüzünü, arka planını geçtiğimiz günlerde televizyonlarda gördük. Yani onların işte tek dişi kalmış canavar diye tabirini, gerçekten bir canavar olduklarını gördük ki işte bunlara kapılmadan evvel çocuğun erken yaşlarda bu eğitimi, terbiyesini almasını
0: Hocam bir de
1: sağlamalıyız.
0: şunu fark ediyor musunuz? Mesela benim kendi okul yıllarımda ben yabancı bir lisede okudum. O yüzden çok fazla Musevi arkadaşım da vardı, Hristiyan arkadaşım da vardı. Ne biz onların dinine, kitabına en ufak bir

0: laf söylerdi. Konuşulmazdı bile. Ne de onlar bizim dinimize ve kitabımıza bir söz söylerlerdi. Evet. İsteyen din derslerine katılırdı da hatta. Evet. Gayet de saygı çerçevesinde. Ama mesela şimdi Kur'an-ı Kerim çok da kolay, ne yazık ki aşağılanabiliyor, dalga evet. geçilebiliyor. Yani bilmiyorum, benim gençliğimde hiç böyle şeyler hatırlamıyorum. Evet. Yurt dışında ufacık bir şey olduğunda bile toplum olarak, birlik olarak, gençler olarak hepimiz evet. ayaklanırdık mesela.
1: Evet, evet.
0: Öyle değil mi? Evet. Bir ülke bize ufacık Kur'an-ı Kerim'imize bir şey dese o ülkenin mallarını almaktan vazgeçerdik. Yani benim hep evet. hafızamda bunlar var.
1: Evet, işte bunlar zamanda artık o değişik akımların, sapkın akımların faaliyetlerinin bir neticesi.
0: Hı hı.
1: Yani dediğiniz gibi kimse kimsenin değerleriyle, dini değerleriyle dalga geçmezdi, alay etmezdi, ama günümüzde bunu maalesef görüyoruz. İşte bu tür tehlikelerden çocuğumuzu korumak adına bunu yapmalıyız ki erken yaşlarda yapmamızın bir sebebi de artık sorumluluk sahibi olduğunda, hayata karıştığında artık eskisi gibi vakit bulamayacak. Koşturmaca içerisinde Doğru. bu tür şeylere vakit ayıramayacak. Şu anda büyümüş, yetişmiş insanlarda bunu görüyoruz, şahitlik ediyoruz. Erken yaşlarda bunu alırsa boş zamanlarında, böyle sorumluluk sahibi olmadan ileride daha rahat eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Nimetani mağbunun fihima kesirun minen nas. İki nimete insanoğlu aldanır. İnsanların çoğu aldanır. Bunlardan birincisi sıhhat, diğeri de ferah, yani boş vakittir buyuruyor. Yani her zaman sağlığımız yerinde olacak dediğimiz zaman aldanıyoruz. ve her zaman boş vakte sahip olacağız diye düşündüğümüzde gün geliyor ki başımızı kaşıyacak zamanımız olmuyor. O zaman da ah vah diyoruz ki bu artık iş işten geçmiş oluyor. O yüzden çocuklarımıza erken yaşlarda bu eğitimi vermeliyiz. O tertemiz zihinlerini biz doldurmalıyız ki başkası doldurmasın yalan yanlış şeylerle.
0: Evet, şimdi mesela daha bireysel faydalarından bahsediyoruz. İşte öğrenen kişinin çocuğun kendine faydasından, öğreten anne babaya faydasından, ama bir de bütünün hayrına, yani topluma evet. da olan bir faydası var mutlaka, değil mi hocam?
1: Evet evet, kesinlikle. Bir güzel sözde denir ki bir neslin ihyası kötülerin imhası ile değil, yeni neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür.
0: Ne güzel bir söz.
1: Evet, şimdi toplum eğer evet bozuk, bozukluklar gözümüzde çarpıyor, müşahede ediyoruz. Peki ne yapacağız? Biz onu düzeltmek için yeni neslin eğitim ve terbiyesiyle meşgul olacağız. Yani çocuklarımızı güzel yetiştireceğiz ki dünya düzelsin. Biz eğer insanı düzeltirsek dünya düzelir ve bozukluklar da yerini güzelliklere bırakır. Ve az önce şöyle bir şey söyledik. Ahlakı, Kur'an-ı Kerim ahlakını, affedersiniz edebini, bel altından ziyade bütün hayatımızın her her anına, her tür mesleğe yaymalıyız. Yani ben şahsımda yaşıyorum bunu. Birine bir işimiz düştüğünde acaba kandırılacak mıyım? Çünkü bilmediğim bir iş. Mesela arabamızla alakalı bir otosanayiye gittiğimizde düzgün birine denk gelmeniz gerekiyor. Anlamadığınız evet. bir iş. Doktora gittiğinizde bilmediğiniz bir şey. Bu tür kaygıları yaşamamızdaki sebep tabii ki de bizler, bu insanlar elbette geçmişte çocuktu. Yani tak diye uzaydan gökten inmedi o yaşlara. Bu küçüklük yaşlarında o Allah korkusu eğer verilseydi o meslek sahibine, biz bu tedirginliği yaşamazdık. Şimdi günümüzde öyle bir hale geldik ki artık işte üreticiler, mesela yediğimiz ürünlerde hep bir şüpheyle yaklaşır
0: evet,
1: olduk.
0: Maalesef.
1: Doktorlar hep bunun bize telkinini yapıyor. İşte şunu yemeyin, bunda bu var, bunu yemeyin, bunda bu var. Neden oluyor bu? İşte Allah korkusu, içinde Allah korkusu olan bir birey olsaydı bunu yaşamazdık. Bu tedirginliği duymazdık. Yani insanların zararına olan bir şeyleri yapmazlardı Allah korkusu olsaydı. Dolayısıyla tabii herkesi de töhmet altında bırakmayalım. Tabii ki herkesin, her şeyin iyisi var, kötüsü var. Burada biz dolayısıyla şunu yapmalıyız. Yani biz artık yeni nesli Allah korkusu içerisinde, Allah korkusu olan. Çünkü baki olan Allah korkusu.

0: korkusudur. Allah sevgisidir ve Allah ümididir. Bir diğer, onun haricindeki her şey fanidir ve gün geldiğinde o fani yok olduğunda o insanın korkusu da fani olacaktır. Tabii. Ümidi de sevgisi de fani olacaktır. Ve o kimse hem anne babası hem kendisi hem anne babası hem de toplum için bir tehdit haline gelecektir. Yani biz az önce söylediğim gibi çocuklara Allah korkusunu vermeliyiz ki bu hususta anlatmalıyız. Biz hep bunları anlattığımızda işte şöyle şeylerle karşılaşıyoruz, çok nadir de olsa. Ne oldu, sen işte bundan bahsederek atomu mu parçaladın? Hani böyle dini dine, diyaneti artık hafife almalar.
1: Evet, evet,
0: aslında
1: maalesef.
0: Bizim asıl aslımız bu. İşte toplumda eskiden atom mu parçalanıyordu, uzaya mı gidiliyordu, uçaklar mı vardı, lüks arabalar mı vardı? İnsanlar yine yaşıyordu. Yani dolayısıyla bizim huzurumuz bunlarla değil. Olmasın mı olsun ama huzurumuz bunlarla değil. İyi insan yetiştirmekle, güzel insan yetiştirmekle ancak
1: kaldı
0: toplum...
1: ki Kur'an-ı Kerim bu gelecek bütün ilimden, bilimden, teknolojiden de birebir bahsediyor aslında.
0: Tabii ki biz atomu parçalasın ama Allah korkusu olan bir insan olsun ki o biz atomu parçalayanların çocukları parçaladığını da gördük. Buna da şahitlik
1: Doğru.
0: ettik. Yani dolayısıyla o bir kıstas değil. Asıl kıstas burada ölçü Allah korkusu olmalı ki bunları anlattığımızda asıl fayda verecek bir şeyi anlattığımızı bunun bilincinde olmalıyız. Çocuklarımızı bu yönde yetiştirmemiz
1: Hocam
0: gerektiğini.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sohbet çok keyifli ama
0: Evet.
1: Siz de camiye yetişeceğiniz için de çünkü bu güzel sohbetinizden bir cemaat de faydalanacak. Biz de faydalandık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Haftaya inşallah yeniden görüşmek dileğiyle
0: İnşallah.
1: Biz devam ediyoruz efendim. Şimdi başka bir hocamıza ağırlayacağız. Araştırmacı yazar Ramazan Tolga Yol Yapan geliyor.
2: Nazar, dualar, esmalar. Nazardan korunmak için ne yapmalıyız? Bir şeyin hayırlı olup olmadığını nasıl öğreniriz? Korku, vesvese, evham. Kalbin huzuru için neler okuyabiliriz? Unutkanlık için neler yapılmalıdır? Kısmetim kapalı diyenler, buraya evlilik için okunacak dualar nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını araştırmacı yazar, metafizik uzmanı Ramazan Tolga Yol Yapan Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Zarif çiçekleriniz için de çok teşekkür ediyorum hocam.
3: Rica ederim.
1: Sabah sabah çok mutlu olduk. Ne güzel güne başlattınız bizi. Biraz önce Mustafa hocamla da konuştuk. Şimdi yeni toplum hocam, özellikle de gençler, hatta çocuklar, yani 2-3 yaşındaki çocuklarda inanılmaz bir öfke görüyoruz. Anne babayla kavga ediyor, okulunda kavga ediyor, akranını zorbalıyor. O kadar çok duyuyoruz ki. Öfke kontrolü için bize verebileceğiniz esmalar var mıdır? Buna toplum olarak çok ihtiyacımız var.
3: Kesinlikle. Öncelikle bu mizaçla alakalıdır. İsra suresi 84. ayette siz mizaç ve meşreplerinize göre amel edersiniz diye Allah-u Teala Azze ve Celle bizi bu durumu bildiriyor. İnsanlar biraz mizaçla değişmeye başladığı zaman ister istemez kendi fıtratına aykırı işler yapmaya başlar. Bu ekseri olarak safravi mizacında olan insanlara çok fazla baş gösteriyor. Mizaçlar bizim hayatımızda çok önemlidir. Bu tıpta da böyledir, psikolojide de böyledir. Safravi mizacına sahip olan ekseri insanlarda öfke, bu öfkenin çıkış sebebi de şundan başlıyor. Çok fazla kafasında kuruyor ve bu sefer öfkelenmeye başladığı zaman da iradeyi ortaya koyamıyor. Peygamber Efendimiz Buhari'de şöyle bir hadisten bahseder. Bu çok kıymetli. Öfke diyor şeytandandır. Eğer diyor bir kişi öfkeleniyorsa olduğu yerden hareket etsin diyor. Yani yürüyorsa koşsun ya da dursun. Eğer oturuyorsa uzansın. Eğer öfkesini hala kontrol edemiyorsa ise abdest alsın diyor. Çünkü öfke şeytanın olduğu için diyor şeytan ateştendir. O yüzden diyor ateşi su söndürür diyor. Bu abdest burada önemli. Bu önemlidir. Bu mizaç konusu önemlidir. Bir de Ali İmran suresi vardır bununla ilgili. Ali İmran suresi 134. ayette öfkesini kontrol edenler için müjde var. Öfkeyle ilgili problemi olan insanlar madem Peygamber Efendimiz su ateşi söndürür diyor. Biz insanlar şunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bir bardak suyun içine Ali İmran suresi 134. ayeti 7 defa okusunlar. Onun arkasından da 111 defa bu Ebced hesabına göre de Ya Halim esmasını okusunlar ve suyu içsinler. Bu ne demektir? Ya Halim esması günah işleyen kullarına ceza vermeyen, sakinlik veren demektir. Biliyorsunuz ki eğer insan öfkelendiğinde bu öfkesini kontrol edemezse kontrolsüz öfke bir yerden sonra hem insanların kalbini kırmaya sebep olabilir.

0: olabilir. Hem insana zarar vermeye sebep olabilir ki toplumda şu an sürü psikolojisi olarak bu problemi çok yaşıyoruz.
1: Evet, maalesef.
0: Ama biz bunu insanlara tavsiye ettiğimizde faydasını çok da gördü insanlar. O yüzden Ali İmran suresi 134. ayeti ve Ya Halim esmasını çok önemsesinler. Bu çok kıymetlidir.
1: Ya Halim esmasının sayısını bir kere daha rica edebilir miyim?
0: 111 defa ebcedidir. 113 de yapabilirler. En fazla 113 defa yapabilirler. Bunu 30 gün boyunca bunun bir havvası vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Azze ve Celle ilmi cifir, ilmi rebil, ebced ilmi diye ilimler getirmiştir bizde. Bu Hazreti Ali'den Selman-ı Farisi'ye doğru. Oradan bize gelen ilimlerdir. Bu Kur'an-ı Kerim'de var olan bir şeydir. Bu sayılar neden önemlidir? Şunu da söyleyeyim. Şimdi her şeyin bir anahtarı vardır. Bunu unutmayın. Allah-u Teala Azze ve Celle bu esmalarını kendi sıfatları olarak yansıtıyor. Ya Halim esması ne demek? Sakinlik veren demektir. Peki ayette şöyle diyor. Allah kalpler ancak Allah'a zikrettikçe diyor feraha erer. Burada hem beynin refleks kazanması için hem bilinçaltında o duyguyu tamamlayabilmek için ve o insanın frekans ve enerjisini dengeye getirebilecek bir dakika seviye zaman vardır. O zamanı yakalayabilmek için zamanın münecipleri, zamanın alimleri bu tür ebced hesaplamaları yapmışlardır ki insanlara bunu yaparken ne kadar süre zarfı içinde, ne kadar tekrar ederlerse bilinç bunu kabul eder, beyin buna uyum sağlar, insan bunu kabullenmeye başlar diye. Bu esmalardaki rakamlar bu yüzden çok önemlidir. Buna da ebced hesabı denir. Celp etme manasına gelir o da. 111 ya da 113 defa okumanı çok tavsiye ediliyor bu konuyla ilgili. Bunun şifresi budur. Ben 113'ü geçebilir miyim? Geçebilirsin. Bunda bir problem yok ama burada en önemli şey şu. Sessiz bir ortamda olman çok kıymetlidir. Bu çok önemli. Ekstra olarak bununla ilgili de İsfahan makamını da tavsiye ediyoruz. Bu çok kıymetlidir İsfahan makamı. Neden İsfahan makamı tavsiye ediyoruz? Dinlemelerini 10 dakika en az. Hatta İsfahan makamı dinlerken de bunu yapabilirler. Çünkü 2. Selim döneminde, Osmanlı döneminde şifahaneler vardı biliyorsunuz. Makamlarla ve suyla tedavi yöntemleri vardı. Bu makamlarla ve suyla tedavi ederken bu Esma-ül Hüsna'ları da yaparlardı. Zaten biliyorsunuz ki bu İsfahan makamı, Neva makamı, müzik makamlarının içindeki notalarda Esma-ül Hüsna'ların notaları vardır. Bir müzik notaları yoktur.
1: Evet, Edirne'de de
0: Edirne'de de şu an
1: vardı.
0: var
1: Evet,
0: hala
1: evet.
0: evet. Bu çok kıymetlidir. Çocuklara özellikle Neva makamı dinletmeleri çok kıymetli akşam yatmadan önce. Mutlaka önemli. Büyük yetişkin olanlarda İsfahan makamı. Bu önemli. Bir de şunla ilgili söyleyeceğim. Kantaron yağı da bu konuda çok kıymetli. Bu tip bilimsel de bir araştırma. Bedenden beyine kan gitmezse baş üşümeye başlar. Başımız üşümeye başlar. Eskiler bunun önlemini almak için gece yatarken başını örterlermiş. Dedelerimizi anlarımızı
1: Evet
0: hatırlayın
1: evet
0: şapka
1: doğru
0: takarlardı.
1: doğru.
0: Bu bilimsel bir araştırması var bunun bu arada. Eskiler gelişi güzel bunu yapmıyormuş. Eğer başın üşümeye başladığı zaman uykularında sıçramalar, çok yoğun diş sıkmalar, yorgun kalkmalar, korkuların ve öfke durumu çok fazla artıyor. Çünkü bedende beyne kanın hiç gitmediği zaman amigdala çalışmaya başlıyor. Ben aynı zamanda genetik okuyorum. Amigdala çalışmaya başladığı zaman vücuda adrenalin yüklemeye başlıyor. Bu sefer bu adrenalin yüklediği zaman genetik aktarım dediğim yani vücuttaki koku reseptörleri var bizde. İnsan vücudunda şu an 334 tane koku reseptörü olduğu tespit edilmiştir. Bilimsel bir araştırma, genetik çalışmalar hala devam ediyor. Bu koku reseptörlerinin bir kısmı kalpte, bir kısmı mesaede tespit ediliyor. İnsan öfkelenmeye başladığı zaman erkeklerde kalp, taşikardi, panik atak, anksiyete, sedef, egzama bunlar gidiyor.
1: Zaten kalp krizi de mesela erkeklerde daha çok
0: Bravo
1: oluyor.
0: daha yaygın oluyor. Eğer bayanlarda öfke kontrolsüzlük olursa endokrin problemi, biyolojik rahatsızlıklar da çok fazla olabiliyor. İntihaplanma,
1: Hormonlar bozuluyor.
0: hormonsal, fibromiyalji yaygınlığı, özellikle bayanlarda son zamanlarda bu fibromiyalji yaygınlığı çok fazladır. Biz de bu çalışmalarla ilgili tez yazıyoruz zaten. İnşallah ilerleyen zaman sunacağız. Kantaron yağını biz kıymet veriyoruz. Neden kıymet veriyoruz? Çünkü kantaron yağı kullandığımız zaman başı ısıtmaya başlıyor. Ve vücuttaki bu adrenalin seviyesini yavaşlattığı zaman insanı insan yapan şey Nilüfer Hanım şu iki tane lopu olmasıdır. Yaratılan
1: Evet.
0: bütün alemlerdeki varlıkların tek tane iki tane lop insanoğlunda vardır. Eğer bu loplardan bir tanesi çalışmaz, bunun yerine amigdala çalışırsan insan hayvani bir şekle girmeye başlar. Yani o nefse bürünür. O karaktere bürünmeye başlar ister istemez. O yüzden insanı insan yapan şey o bilimsel iki lop olduğu için burada parietal lopun devreye girmesi lazım. Vücudun serotonin yüklemesi lazım. Amigdalayı sakinleştirmek lazım. İnsanlara taklit edersiniz ki tabii ki işin uzmanlarına gidecekler. Doktorlara, psikiyatrlara mutlaka gidecekler. Ama biz işin öfke kısmını konuştuğumuz için bunu manevi bir reçete veriyoruz. Onu da söyleyeyim. Sarı kantaron yağını şakaklarına, şah damarlarına mutlaka böyle 2-3 dakika masaj yapacak şekilde akşam yatmadan kullansınlar.
1: Ben daha yeni kendim yapmıştım toplayıp benim evimin yolunda hep var. Yapacağım hemen.
0: Çok kıymetli. Eğer ben kantaron yağı sevmiyorum, bunu yapmak istemiyorum diyorlarsa eğer ardıç yağı çok kıymetlidir bu konuda.
1: Evet.
0: Ayak baş parmaklarında zeytinyağı bir damla ardıç yağı bir damla zeytinyağı ayak baş parmaklarına sürecekler akşam. Birer dakika masaj yaparak. Niye ayak baş parmakları? Bunun da fizyolojik olarak karşılığı vardır. Biliyorsunuz ki tıpta, fizyolojide refleksoloji diye bir şey vardır.
1: Tabii.
0: Vücudun belli bir noktalarında akupunktur noktaları vardır. Onun arkasında endokrin bezleri vardır. Beyin sinir uçlarını bağlantı yapan bir nokta var, ayak baş parmaklarımızdır. Ayaklarımızda ya da ayak topuklarımızdır. Ayak topuklarımızı sürersek melatonin istediği gibi salgılayamayacağı için bizim amacımız melatonini doğru salgılamak gece. O yüzden ayak baş parmaklarına tavsiye ediyoruz ki hem kişinin ateşini alıyor. Hatırlarsanız çocuklarda hep ateşi ayaktan alırlar.
1: Doğru.
0: Baştan evet. Ateş olursa tehlikelidir. Ama evet. Ayaktan ateş olursa korkulmaz. Ama baştan ateş olursa havale geçirmeye sebep olduğu için burada korku yapar. O yüzden öfke ateşi önce ayaklardan yapar ki insanın iradesini alır. Peygamber Efendimiz bunu buyuruyor. Burada bu esmalarla, bu dualarla, bu kokularla çok mümkündür ve bunu çok rahat bir şekilde yenebilirler. Çok rahat yenebilirler. Tabii ki her şey tefekkür ve teslimiyete bağlıdır.
1: Evet, bir de şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi duaları okuyacağız. Belli bir sayıda dediniz. İşte Kalem suresini doğru söyledim değil mi?
0: Yok, Ali İmran suresi söyledim.
1: Ali İmran, özür dilerim. Kalem suresinde çünkü çok nazar veriyorsunuz için nazar için. Birazdan onu konuşacağız. Her ne için yapıyorsak ve hangi sureyi okuyorsak aslında bütün yapacaklarımız için baştan sorayım bunu. Her bir okuduğumuz adette üfleyecek miyiz? Yoksa tümünü okuduktan sonra toptan mı üfleyeceğiz? Bir de hep yudum yudum için bir kere de içmeyin denir ya. Bunun da bize usulünü öğretirseniz tam yapalım
0: zaten
1: her şeyi.
0: Zaten tasavvufu biliyoruz. Tasavvufta zaten her bir Allah dediğinde hu gider arkasında. Esma'ya çektiğimizde ya halim hu. Yani bunu söylerken de sakin söylemeyi tercih etmeli lazım
1: ya
0: insanın.
1: Ya halim
0: hu diyecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buna izin vermiştir. Sünnette de bu vardır zaten. Hatta Resulullah Efendimiz daha ileri gidiyor. Eğer ben suyu yapamıyorum diyorlarsa avucunun içini açacaklar. Ya halim yapacaklar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bir dua okuduğunda, bir şey okuduğunda avuçlarını üfler, bütün vücuduna su gelmiş. Evet. Bunu da uygulayabilirler. Su içerken de çok yavaş içecekler mümkün mertebe. Yudum yudum içsinler, yavaş içsinler. Ama en önemlisi sünnet üzere içmek 3 yudumda.
1: Şimdi 3 yudumda bitirmek.
0: Kesinlikle. Şimdi sünnet dediğimiz şey nedir biliyor musunuz Nurfan Hanımcığım? Peygamber Efendimiz'in eylemi, söylemi, yaptığı hareketleridir. Allah-u Teala Azze ve Celle Resulullah Efendimiz için biz ona güzel ahlak üzere yarattık diyor. Bizim için bir idol oluyor, bir örnek oluyor. Örnek olduğu için onun yaptığı şeyleri yapmak aynı zamanda berekettir. Yani sonuçta okul hayatımızı öğretmenimizi ekol alırız, idol alırız. Evet. İlerleyen günlerde işte bir arkadaşımız ya da bir insana beğeniriz, onu idol alırız. Ama ahlak bakımından ve İslamiyet açısından bizim örnek alacağımız Peygamber Efendimiz vardır. O yüzden hadislerine önem vermek lazım. Bu zamanlarda bu konuyla ilgili çok şey olsa da biraz ikiye bölünse de millet. Hani bazı insanlar ya bize Kur'an yeter, hadis ne gerek var diyorlar. Tabii ki bize Kur'an yeter ama o Kur'an'ı bize öğreten öğretmenler Resulullah Efendimiz.
1: Tabii.
0: Onun hadisleri de önemlidir, bunu bilsinler. Bu konuda öfke kontrol yapanlar suyu bu şekilde içsinler, çok mümkündür. Bir de son olarak bir tavsiyede bulunayım. Sidir sabunu diye bir sabun var. Bu çok kıymetli bir sabundur. Peygamberin de kullandığı bir sabundur. Tirmisi'de ve Buhari hadisinde geçer. Sidir sabunu insanın gerçekten bütün gözetleri rahatlatıyor. Bu mizaçtan bahsetmiştim ya. Özellikle bu safrevi mizaca sahip olanlar. Koç, başak, aslan. Bu üç burç özellikle buna çok yatkın.
1: Bunlar ateş grupları. Için.
0: Ateş grupları ve safrevi gruplarıdır bunlar. Bu üç gruplar ya da safrevi mizaca sahip olanlar sidir sabununu mutlaka kullansınlar.
1: Sidir.
0: Sidir sabunu.
1: Arkadaşlarım da yazarsa
0: muazzam bir sabun.
1: Sabununu.
0: Muazzam bir sabundur. Onu söyleyeyim. Yani
1: marka değil zaten, bitkinin adı herhalde sidir, değil mi?
0: Marka değil tabii ki. Marka zaten bizim yapabileceğimiz bir şey değil bu. Bu sabunu niye öneriyoruz? Şununla alakalı. Aslında eskiden bu tütsü, bunun tütsüsü de var. Bunun kokusu da var. Biz sabunu önermemizin sebebi burada insanın su rahatlatacağı için. Şimdi peygamberden dolayı örnek olarak gidiyoruz ya. Öfkenin ateş olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Öfkenin ateş olduğunu söylediği için, ateşi söndürecek tek şeyin su olduğunu söylediği için o zaman bizim duşlarda da bunu bir önlem almamız gerekiyor. Şunlara dikkat etsinler. Duş aldıkları yerde mümkün mertebe idrarlarını yapmasınlar. Duş alırken mutlaka sidir sabununu kullansınlar. Hatta mümkünse duştan çıkmadan önce son durulanmadan bir kapak üzüm sirkesi dahil başına tutabilirler. Bak bu çok önemlidir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sirke bütün peygambere verilmiş bir nimettir. Hatta hadis-i şerifinde bir tane var. Sofrasında sirke bulundurmayanlar fakirlikle imtihan edilir diyor. Ama fakirlik sadece parayla alakalıdır. Gülfem Hanımcığım.
1: Fakirlik şu.
0: Evet, huzur, yemek yersiniz.
1: Evet,
0: o yemek de sizi rahatsız edebilir. Çünkü İmam-ı Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Bilimin de babasıdır bu arada İmam-ı Gazali. İnsanın midesini kazana benzetir. Eğer diyor o kazandaki yemek yanarsa onun dumanı kalbe vurur. Kalp huzursuz olur, sonra akla vurur, öfke başlar. Çok güzel örnekleme ne yapıyor. Kadar güzel. İşte mizaç bu yüzden önemsiyoruz. Mizacı dengeleyemek lazım ki öfkeyi de yenmek lazım. Öfke kontrolü olan insanlara da çok su içmeyi de öneriyorum. Yine sudan örnek verdiğim için. Sirkeyi de bu anlamda söylüyorum. Son olarak da şunu eklemiş olayım. Mizaçla önemsemiştik yeme içmeyi. Yemeğe başlamadan evvel çok az bir şey parmağıyla tuz emsinler. Çok az bir şey. Hem mizedeki asit oranını dengeler. Bu bilimsel bir şeydir. Bu çok önemlidir. Hem de peygamberin sünnetidir. Yemeğin başında, sonunda ya da ortasında su içmesinler. Ya yemek öncesi yarım saat önce ya da yemekten yarım saat sonra su içsinler. Evet. Bu çok önemli.
1: Hem mide kapasitesini de genişletmemiş kesinlikle oluyor.
0: Yani İrfan amcığım, ikinci beyin olan bağırsak midede biliyorsunuz. İnsanın iki tane beyni vardır. Biri midesinde, biri aklın kafatasının içindedir. İnsan kafatasının içinde kontrol edemezse, o zaman midesinin içindekini kontrol ederse kalbine de kafatasına da hakim olur diyor İmam Gazali. O yüzden mizacı ben çok önemsiyorum. Burada faydası olacaktır bu insanlara.
1: Evet, yine sizin nazarla ilgili çok güzel tavsiyeleriniz olduğunu biliyoruz ki nazar da hepimizin korktuğu bir şey. Kimi adına nazar diyor, kimi kötü enerji diyor, kimi göz diyor. Ama gün sonunda hepimiz kendi şeyimizle bildiğimiz yolda buna inanıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu çok net bir şekilde bize söylüyor nazarın varlığını. Ondan nasıl kurtulacağız sevgili hocam?
0: Nazarla ilgili bir iki örnek de yapalım. Takdir ederseniz bilmesi, insanlara öğrenmesi çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam deveyi kazanan insanı mezara sokar diyor. Nazar haktır diyor. Bunu söylemesini dayandıran şey de Kur'an'da Kalem Suresi diye kıymetli bir ayet vardır. Bu Kalem Suresi ayetin içinde 51 ve 52. ayet var. Onlar sana büyü yapamadı ama az kalsın gözleriyle devirecek de ayet. Bu ayetin anlaşıldığı gibi bir insanın göz bakışlarıyla insanı devirebileceğini gösteriyor. Allah bunu vahyediyor. Nazar insanı öldürebilir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hatta şöyle diyor. Bir kardeşinizin üstünde güzel bir şey gördüğünde ya da bir kardeşinizi güzel gördüğünüzde maşallah, barakallah, la kuvvete illa billah demezseniz o kardeşinizin sizin bakışınızdan dolayı başına bir şey gelirse mesulü sizsiniz diyor. Çok açık. Buradaki yine peygamberin bu söyleminin sebebi de şudur. İnsan, nazar dediğimiz hasetli bakış demektir. Yani insanın beyninin içinde karşıdaki insana dilen söyleyemediğini, içeride beynin içindeki o negatif dediğimiz elektriğin göz perdesinden çıkmasıdır. Bu korteksten insana isabet etmesidir. Zaten bunu Peygamber Efendimiz isabeteyn diye söyler. Hatta Peygamber Efendimizin Buhari'de şöyle bir hadisi var. Bir gün mezardayken Peygamber Efendimiz sahabe etrafında da Resulullah Efendimiz buyuruyor ki şu mezarın başında, şu mezarda yatanların yarısı nazardan ölmüştür. Bunun gerekçesi kalp krizi olabilir, trafik kazası olabilir ama bunun gerekçesi nazardır başta olarak. O yüzden nazar göz değmesi olduğu için öncelikle Allah'a sığınmak lazım bunda. Bu çok önemlidir. O zaman Allah'a sığınmak için ne yapmak lazım? Allah'ın sıfatını bilmek lazım. Allah bize hangi sıfata tecelli etmesini istiyoruz ki ondan korunalım? Burada da ya basir sıfatı vardır. Gözetleyen, gören demektir. Şimdi sana kim haset ettiğini sen göremezsin, bilemezsin ama Allah bilir.
1: Tabii.
0: Senin arkandan kimle kötü plan kuracak, kendine haset edecek bilemezsin ama Allah her şeyi gözetendir. Her şeyi en iyi bilendir ve koruyandır. O yüzden ya basir esması şöyle çok önemlidir. Neden ya basir esması çok önemli? Kur'an'da insi ve cinli şeytanlardan bahsediyor. İnsan şeytanlarından da bahsediyor burada Kur'an'da. Hatta Felak suresinde düğünleri üfleyenlerin şerrinden diye bahsediyor. İnsandan bahsediyor. Şöyle bir şey vardır. Şeytan insana dört yerden yaklaşır. Önünden, arkasından, sağından, solundan. Bu Araf suresi ayettir. Araf suresi 17. ayettir. Bu ayet bize tam bir tam bir rehber. Sadece bu ayeti çözmeye kalksak ve bu ayetin üzerine yoğunlaşsak bütün sırrı çözeriz biliyor musunuz? Bütün sırrı. Şeytan insana önden niye yaklaşır? Gelecek kaygısı dayatır. Şeytanın insana arkadan yaklaşması geçmişe takılı kalmasına sebep olur. Şeytanın insana sağından yaklaşması onu riyaya, kibre sokmasıdır. Şeytanın insana soldan yaklaşması imanını kıskanmasındandır. O yüzden vesvese evham imandandır diyor Peygamber Efendimiz. Ama diyor şeytanın verdiği haldir. Çünkü takdir edersiniz ki hırsız boş eve girmediği gibi de şeytan boş kalbe girmez. O yüzden bunlar bazen insanlar şunu söylüyor. Ya ben çok vesveseyim, çok evhamlıyım ama acaba hayır imandandır. Sadece onu kontrol etmeni istiyor Allah senden. Şeytanın insanların bakışlarıyla insanı hal etmesi şeytanın da o insana o bakış için vesvese vermesidir. Burada hem insanın bakışından bahsediyoruz ama insanın bakışı nazardır ama şeytan insana bakış yaparsa yıldızını düşürür. Bu çok önemlidir. Mesela belki toplumun üçte birinin yıldızı düşüktür. Ya ne demek yıldız düşük? Kalabalığa girdiği zaman insanların nazarını çeker. Bakın nazar değen insana direkt değme var. Ama burada sizin söylediğiniz bir nazar varsa çeker yıldızı çikolata.
1: Biz ne yapalım hocam? Ekrandayız. Evet, kim çok, bakıyor çok, iyi gözle, kim bakıyor kötü gözle hiç bilmiyoruz.
0: İşte aslında bundan korumanın çok kolay yolu var. Şimdi bakın her şey frekans biliyorsun. Enerji, evet. Her şey frekans. Yani aslında nazarda bir enerjidir. İnsanın bakış enerjisi. Kimisi güzel bakar, kimisi hasetli bakar. Aslında güzel bakarken bile o güzel bakmanın bile ölçüsü vardır. Alem bir ölçü değil mi? Yani bugün şu suyu bile fazla içmeye kalksanız midenizi rahatsız eder, programı yapamayız. Her şey bir ölçü. Sizi beğenen insan bile beğendiğini olduğu gibi söylemesi yerine ona maşallah demesiyle ilgili ölçü getiriyor İslam. Ve o Kur'an, o peygamber. Bu ölçüyü kaybeden insanın kullandığı her cümle hasettendir diyor. Bu çok basit. Ama iyi bir şey söyledi bana. Sana iyi bir şey söyledi ama hani bir söz vardır ya, gözler kalbin aynasıdır. Onun kalbin içindekini bilemezsin. O sana dille ikrar ediyor. Siz, burada bizim yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi şu. Mutlaka evden çıkmadan önce insanlar en az 63 defa ya basir esmasını her söylediğinde sağına, soluna, önüne, arkasına üflesin. Bu çok önemli. Tam manası çember alır. Tam manasıyla. İslamiyet'e çemberi almak diye bir şey var mıdır? Kesinlikle vardır. Resulullah Efendimiz farklı varlıklara Rahman suresini okurken Abdullah İbni Mesud'a daire çizdi. Buradan dışarı çıkma diye. İslamiyet'e daire korumak vardır burada. Bunu yaptıktan sonra bir defa da Kalem suresi 51-52. Ayeti avucun için okuyup bütün vücuduna meshetsinler. Bütün yani vücuduna. Kesinlikle. Nazar boncuğu asla kullanmasınlar.
1: Asla.
0: Asla. Nazar boncuğu bizim İslamiyet'te hiçbir yeri yok. İslamiyet'te yeri olmadığı gibi nazar boncuğu Babil zamanında 2. Ramses'in şeytanla anlaşma yapmanın neticesinde bir sembolün oluşturması. İslam tarihi biraz araştırılması lazım. İslamlar tarihi biraz araştırılması lazım. 2. Ramses döneminde o zamanlar şeytana inananlar şeytana bir sembol vermeyi diliyorlar. Ve şeytana sembol vermeyi diledikleri için de bir taş ortaya koyuyorlar. Ve o taşın içindeki mavi renk gündüz de bizi görsün. O mavi içindeki koyu laciverti güneş battığında da bizi görsün. Onu şeytana tapanlar. Nazar boncuğu hiçbir şekilde insanı nazardan korumaz. Zaten insanlar bazen şunu söylüyor. Ya ben bu nazar boncuğu nazarı korumak için takmıyorum. Süs olsun diye takıyorum. Ama o taş nazar boncuğu taşı diye kodlandığı için sen ona süs olsun diye takıyorsun ama kendini kandırıyorsun. Çünkü kodlanmış bir taşı değiştiremezsin. Kodlanmış artık. Ama illa bir taş takmam gerekiyor diyorsan Kur'an'da da vardır. Yeri de vardır. Allah-u Teala Kur'an'da Zümrüt'ten, Yakut'tan, Necef'ten bahseder. Cenneti buna donatacağız diyor. Peygamber Efendimiz'in de kullandığı çok kıymetli bir taş vardır. Firuze taşı.
1: Firuze, evet.
0: Bak, bakın. Akik taşı ve Firuze taşının üstünde bulunan insana nazarın değmesi mümkün değil.
1: Çok önemli bir şey.
0: Mümkün değil.
1: Firuze ve akik taşı.
0: Kesinlikle. Firuze parmağa takılır. Akik taşı isterseniz bileğinizi isterseniz de boynunuza taşıyabilirsiniz. Firuze taşı ile ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Firuze taşını göstererek bu gökyüzüne rahmet çeker, bunu üstünden bulunduran bereket bulur. Gökyüzüne rahmet çeker, üstüne taşıyan bereket bulur. Parmağına taşınıyor. Peygamber sünnet üzere burada taşınmış. Biz de burada taşımayı tavsiye ederim.
1: Yayın sonrası ilk yapacağım iş
0: çok
1: Firuze
0: önemli.
1: Taşı
0: bakın
1: bulmak.
0: Göreceksiniz. Farkına varacaksınız göreceksiniz. Firuze taşı çok önemli. İnsanlar şunu söyleyebilir. Ya taştan metumma haşa ve kella. Şifa olan mutlaka Allah'tır. Şafi olan Allah'tır. Şifayı verecek Allah'tır. Şimdi sebepler alemi. Bu kainatta yaratılan her şeyin bir manası vardır, bir anlamı vardır. Maddenin hali diye. Peygamber Efendimiz'in en büyük duadan bir tanesi Allah'ın bana eşyanın hakikatini gösterdir. Taşın hakikatinin içinde Allah'ın şifası vardır. Aynı Peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a cennetten Hacer-i Esved taşını indiği gibi. Bugün Kabe'de herkes ona dokunmak istiyor değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki oradaki dokunmadık amaç ondan bir medet umma mıdır?
1: Asla.
0: Hayır. Hazreti İbrahim peygamberimize cennetten indiği için onun manevi değeri, Allah'ın onda bir tecellisi vardır. Yani şöyle düşünün. Biz ya basir esmasını çekiyoruz değil mi? Neden çekiyoruz? Burada al-ver dengesi var. Biz çocuğu çekmiş oluruz. Ya Rabbi insanlar bana çok göz yediriyor. Ben bunu engelleyemiyorum. Senin sıfatların içinde ya basir sıfatı diye bir sıfat var. Sen bana hep Rahman'la, rahmetle tecelli ediyordun. Ya da şafirle tecelli ediyordun. Ama benim bugün senden bir isteğim var. Bana basir sıfatına tecelli eder misin? Niyet bu aslında. Ne demek bu niyet? Hiçbir yere sığmadım kulumun kalbine sığdığım kadar. Şimdi kulumun kalbine sığmaktaki kasıt Allah yerden ve mekandan münezzeh. İşte burada başka bir mana var. Kulunun kalbine sığmaktaki kasıt tecelli etmem demektir. Aynı Musa Aleyhisselam ya Rabbi Ben seni görmek istiyorum dedi. Ne dedi Allah-u Teala Azze ve Celle? Dayanamazsın ey Musa. Hı hı. Ben çok görmek istiyorum ya Rabbi dedi. Allah-u Teala Azze ve Celle ne yaptı? Daha tecelli etti. Oradaki o

0: tecelliden Musa Aleyhisselam düştü, bayıldı. O yüzden Allah-u Teala'nın hiçbir yere sığmadım, kulumun kalbine sığdım dediği yer tecelli etmesidir. O tecelliler hep değişir Rüfan'cığım. Sen hangi esma çekersen ona göre değişir. Sen burada ya bas esmasını çekerken diyorsun ki ya Rabbi ben düşmanımı bilmiyorum. Bana hasetle bakanı kim olduğunu bilmiyorum. Adam bana iyi konuşuyor ama hasetle bakıyor. Ben bilmiyorum.
1: Bilemeyiz, tabii.
0: Sen gözeten, kollayan ve bilensin. Bugün benim senin ya basir sıfatında tecelli etmene ihtiyacım var. Sabah kalktığında nasıl güneşe görme ihtiyacım varsa, o güneşin ışını aldığında nasıl mutlu oluyorsan, aynı Allah'ın tecellisi gibi de onda mutlu olursun. Buradaki önemli olan şey ne çektiğini bilmen ve buna doğru tefekkür etmen. O yüzden o taşların da Allah'ın taşları, Allah şifa, şafi sıfatı tecelli etmiştir. Onların da bir dili vardır. Hatta şöyle düşünün. Bir taş var. İçinde su mineralleri var. Bu su minerallerin insan üzerindeki bütün ateşi, bütün negatifi alıyor ve tutuyor. Geliyoruz bugün bilime. Bilim diyor ki suyun kaydetme özelliği var. Bugün bilim araştırma yapıyor. Diyor ki suyun diyor kaydetme özelliği var. Eğer diyor bu suya kötü konuşursan, içersen bu senin hasta olmana sebep olur. Ama güzel konuşursan, hatta bunun bir bilimsel araştırma var. Bir kişi suya kötü konuşuyorlar, kapkara oluyor su. Çekiyorlar bunu. Şimdi 1443 yılında Peygamber Efendimiz Firuze taşı ile ilgili insanın üzerindeki kötü enerji çeker diyor. Çünkü o taşın içinde su minerali var. Geliyoruz 2026 yılına, bilime diyor ki su diyor her şeyi kaydediyor.
1: Evet.
0: O zaman burada bir tezat yok. Buradaki mesele
1: yine suyu da o taşlar canlandırıyor,
0: bravo,
1: aslında. Evet.
0: Bravo. Ve Allah-u Teala Azze ve Celle burada ayetle aykırı bir şey yok. Ben bu taşı kullanırken acaba bir yanlış bir şey yapıyor muyum? Hayır. Ayete aykırı bir şey yok. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık diyor Allah.
1: Hocam mesela nazarla ilgili aslında soyut gibi geliyor ya, ben onu şöyle somutlaştırıyorum kendi aklımda. Yani bilimsel bir karşılığı olduğunda, çünkü böyle içimiz çok daha iyi algılıyor ya onu. İşte kuantumdaki çift yarık,
0: bravo,
1: deneyi. Yani bir makine metal top atıyor, bir iz bırakıyor.
0: Bravo.
1: Hep de aynı noktaya iz bırakıyor. Odada kimse yokken, bilmeyenler için de söylüyorum, sizin bildiğinizi biliyorum tabii ki. Ama odaya ne zaman gözlemci koyuyorsunuz, atılan top duvarda bambaşka ve rastgele bir iz yaratıyor.
0: Bravo.
1: Yani işte birisi sizi gözlediğinde aslında maddenin seyri de değişiyor.
0: Çok farklılaşmaz mı? Bununla ilgili Avrupa'da Almanlar bir araştırma yapıyorlar, bir çalışma yapıyorlar. İnsanlar internetten bakıp izleyebilirler bu arada. Bir saat 40 dakikadır. Yeşil gözlü, mavi gözlü, kahverengi gözlü, göz çeşitleri, renkleri farklı olan insanların karşılarına bir çiçek koyuyorlar. Ve onlara saatlerce baktırıyorlar. Önce baktırırken arkadan güzel duygular işliyorlar kişilere. Kişinin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu gördüğü şey sen de güzelleştireceksin diye. Hiçbir kişiye zarar gelmiyor. Tam 40 dakika boyunca. 40 dakikadan sonra bir kişinin güzel bakmasını istiyor, güzel düşüne güzel bakmasını istiyor. Bir kişinin sürekli kötü düşünün kötü bakmasını istiyor. O kötü bakan kişi tam 34. dakikada onun ağacının yaprakları dökülüyor. O çiçeğin yaprakları. Bilimsel araştırmada bile diyor ki nörobilim. İnsan beynin diyor elektrik üretiyor. Ürettiği elektriğin içinde diyor negatif bir elektrik vardır diyor. Bu negatif elektrik sonucunda insan vücudundaki kristal ve moleküler yataklarını hareketlendirmeye başlar diyor. Bu kristal ve moleküler yataklarını hareketlendirmeye başladığı zaman insanın dışarıdan karşılamadığı tek şey demirdir. Vücut kendi kendine üretemiyor demir, biliyorsun. Dışarıda ihtiyacı var. İnsanın negatif enerjinin atabildiği tek yolu göz olduğu tespit ediliyor. Çünkü nörobilimde gözün arkasındaki korteksler tamamen dışa ve içe yönelik enerji eğilimleri yapılıyor. Bunu aslında bilimsel bir karşılığı var nazarla ilgili. Ama bilim bunun adını nazar koymuyor. Sadece diyor ki gözün, yani aslında bilimde bunun adı var, telekinize. Bir maddeyi dokunmalı hareket ettirme.
1: Evet, doğru.
0: Bilim bunu bilim diyor ki ben telekinizeye bakıyorum. Ben diyor hiçbir şey dokunmadan bir maddeyi kırabilirim. Kur'an ne diyor? Hiçbir şey dokunmadan kötü düşünürsen bir maddeyi de kırabilirsin.
1: Doğru. Devirebilirsin de aslında,
0: bravo,
1: aynı şeye.
0: Bilimle çelişen ediyor. Bir şey yok. Sadece isim değişiklikleri var. O yüzden insanlar şöyle söylüyor. Ben nazara inanmıyorum. Nazara inanmıyorum demek şu demektir. Kur'an'da kalem suresi gibi bir ayet varken onlar seni gözleriyle devirecektir diye bu kadar açık yazılmışken ben nazara inanmıyorum demek bu Kur'an'a inanmıyorum demek olur. Bakın çünkü şöyle düşünün. 6666 tane ayet var. 6236 tane ayet bizde muhatap. Biz Kur'an okurken hatmederken diyoruz ki kalem suresini okumayacağım. Öyle hatim yapacağım. Hatim olmuyor değil mi?
1: Evet, eksik oluyor.
0: Peki o zaman nazara inanmıyorum dediği zaman nasıl Kur'an'a inanmış oluyorsun?
1: Tabii ki olmuyoruz. Hocam dikkat. Süremiz yetsin diye özür böyle bir sürü maddeyi geçmek istiyorum. Olur
0: tamam
1: mu? Estağfurullah. Biz de en detaylı anlatıyorsunuz ama ben de izleyicilerimiz birçok konuda bizden faydalansın istiyorum. Korku, vesvese, evham, bunlar hepimizin yaşadığı en güçlüsünden en güçsüz insana, en huzurlusundan en huzursuza kadar dönemsel olarak yaşadığımız bir konu. Bunun için ne yapacağız?
0: Az önce konuşmamın başında bahsettiğim gibi kalpler yalnızca ve yalnızca Allah'ın elindedir.

0: ve kalpler ancak Allah'a zikrettikçe huzur bulur. O yüzden burada ya Allah, ya Nur, ya Müheymin esması çok önemli. Sadece ya Allah, ya Nur da çekebilirler. Bunu yaparken gözleri kapalı olsun insanların mutlaka. Tamamen kalbine dönük olsunlar. Sesli okumamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kalbin yorulduğu yerde dil konuşmaz. Adab vardır. Her esmayı da adabına göre çekmek gerekiyor. Burada dilini üst damağına yapıştıracaksın. Dilini üst damağına yapıştırdığı zaman tam kalbiye giden bir damar var orada. Mesaj vermiş oluyor. Bu da tıbbi bir delil olsun. Gözlerinizi kapatacaksınız. Yönünüz hangi yön olduğunun çok önemi yok. Abdestli olmanız çok kıymetlidir. Dilinizi üst damağınıza yapıştırdığınızda içinizden ya Allah, ya Nur, burnu alıp burundan vereceksiniz. Bunu sadece 10 dakika yapsınlar. Hatta bunu 10 dakika yaptıktan sonra insanlar bugün bir denesin. Sessiz, sakin bir ortamda. Bunu yapsınlar. Görecekler ki çok fazla ağlama ve vücutta uyuşma başlayacak. Çünkü aynı zamanda bunun bilimsel bir karşılığı var ama çok uzatmayacağım, kısa kısa gidelim diye. Bir de bununla ilgili de isterlerse birinin sağ kulağına Mü'minun suresi 97 ve 98. ayet. Bu muazzamdır. Hatta Mü'minun suresini tamamen dinletebilirler. Eğer bir insanda korku, vesvese, evham varsa Mü'minun suresi ona şifadır. Biiznillah şifadır. Ve ya Allah, ya Nur esması da bu şekilde yapılırsa muazzam etkisini gösterir. Peki ufak çocuğum var, nasıl yapacağım? Ufak çocuğunuz şu baş parmağınız, ufak çocuğunuzun tam iki kaşın arasına koyacaksınız. Kaşını biraz havaya kaldıracaksınız. Ya Allah, ya Nur, bu sesi duyması lazım.
1: Ha.
0: Çünkü ses perküsyonu diye bir şey vardır.
1: Ay, bu hep yapılırdı bize. Korkan çocuğa çok yapılırdı. Bana da
0: Eski
1: yapılmıştı bak
0: annelerimiz böyle
1: küçükken. Evet.
0: Yapar, hatırlar mısın?
1: Doğru, evet.
0: Şu an bunun bilimsel bir karşılığı var. Çünkü diyor ki, buluğ çağına ermemiş çocukların korku ve kaygılarını yenecek tek ses anne sesidir. Çünkü onun güvende ise tek yer orasıdır. O yüzden bu önce bir uyarıdır bu. Beyne refleks, hani hazır ol, ben yönetiyorum. Yani çocuğum artık korkusunu yönetemiyor. Annesi olarak ben kontrol aldım demektir bu hareket. Eskiden aslında bilinçsiz hiçbir şey yapmıyordu. O yüzden bunu böyle 10 dakika çocuğa yapabilirler. Aynı zamanda gül yağı. Bakın, gül yağı, vesvese, evham, korkuyu söker atar
1: Ben
0: Allah'ın
1: bunu
0: izniyle.
1: denedim bu arada.
0: Bakın söker
1: Yani
0: atar.
1: bu test edilmiş bir şey. Benim, yani en azından bende çok şey
0: Mükemmel.
1: yaramış bir şey.
0: Mükemmel. Gül yağını kalbine, şah damarlarına ve şakaklarına süreceksiniz. Ama gül yağını kullanırken mutlaka ve mutlaka şakaklarına sürdüğünde estağfurullah, kalbine sürdüğünde kelime-i şehadet, şah damarına sürdüğünde la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Neden? Her kokunun sürünme gibi her kokunun bir adabı vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri çok kıymetli sözü var. Diyor ki, bitkilerin nebalat alemi, dili vardır. Onun dilinde konuşulmayan, kullanılan her bitki faydasız olan ilimden yük almaktır. Bu sıkıntılıdır. Gül yağı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sevdiği bir kokudur. Allah'ın peygambere hediye ettiği bir kokudur bu arada. Gül Allah'ın peygambere hediyesidir. Şakaklara sürerken estağfurullah, hayvan lobuna devreye girmesin diye estağfurullah insanı insan olduğunu hatırlatır. Nefsinden de olduğunu anlar. Kalbine sürdüğünde kelime-i şehadettir. Çünkü kalbi ancak Allah tecelli ediyor. İmanını kuvvetlendirir. Vesvese imam, iman zayıflığına sebep olur. Şah damarına sürmek. Orada la ilahe illallah, ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor Allah. O yüzden la ilahe illallah diyorsunuz. Bunu söylerken de şunu söylemiş oluyorsunuz. Hem yağ hem de kendinize şifayı verecek Allah'tır. Ve ses ve sebebi yağdır.
1: Evet, ve ne kadar şanslıyız ki Isparta'da inanılmaz güller
0: Muazzam.
1: var ki, tabii ki marka vermeyeceğim ama bildiğiniz bütün neredeyse Fransız ünlü markaların gül içerikli bütün kozmetik ürünlerinin gülleri de Isparta'dan gidiyormuş.
0: Isparta'dan gider.
1: Evet.
0: Fransızlara koku da bizden gider zaten. Osmanlı onlara ilk kokuyu gönderendir yani. Fransızlara koku adabını biz öğretmişizdir. Hala da olurlar ama bizde kıymet bu konuda yok açıkçası.
1: Evet, doğru, ne
0: Ama
1: yazık ki.
0: insanlar gül yağını önemsesinler. Korku ve vesvese içinde bir tane taş söyleyeceğim. Bu da kıymetli bir taş. Bayanlar pembe kuvars. Evham ve vesvesesi varsa. Erkekler eğer kullanabiliyorsa, mümkünse bakır kullanabilirler. Bakır onlara iyi gelir. Eğer bakır kullanamazlarsa opal ya da lal taşı.
1: Opal ya da lal.
0: Bileklik olarak kullanacaklar. Sol bileğe. Bayanlar mutlaka boynunda kullansınlar. Ama erkekler sol bileğe. Erkeklerin sol bileği olmasının tek sebebi şu. Az önce bahsettiğim koku reseptörü kalptedir. Ve kalbe giden bütün damarlar sol taraftadır. Bundan dolayı.
1: Evet. Harika. Şunu da sormak istiyorum hocam. Bir şeyler istiyoruz hayatta. Bu bazen işte eş olabiliyor. Bazen rızık olabiliyor, iş olabiliyor. Fakat istediğimiz şey ne kadar güzel görünse de bizim için hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz da. Biz istiyoruz ama büyük resimde belki ondan çok daha hayırlısı doğru var veya o hayır bir tık sonra şere dönüşebilir. Bir şeyin hayırlı olup olmadığını anlamak için ne yapacağız? Hangi esmaları, ayetleri okuyacağız?
0: Şimdi sahabe döneminde Peygamber Efendimiz'e sahabeler kendi arasında bir şey konuştuğunda en iyisini Allah ve Resulü bilir derlermiş. Peygamber'e müracaat ederlermiş. Şimdi bu dönemde biz Peygamber Efendimiz'e alsaymış yok. Resulullah Efendimiz bize şöyle bir şey söylüyor. Benden sonra vahiy olmayacak ama rüya nübüvvetten bir cüzdür. Ümmetime rüyaları bıraktım. Bu çok kıymetli. Rüyalar çok kıymetlidir. Bir evlilik yapacaksan ya da bir iş yapacaksan o işin senin için hayırlı olup olmadığını anlamak için istihare namazı diye bir namaz var. İki rekat kılınıyor. Arkasından istihare duası okunuyor. Sonra hiç konuşmadan yatıyorsun.
1: Sağ sol fark ediyor mu?
0: Mutlaka sağına yatacaksın. Hatta konuda açtı. Bugün de konu oldu. Sırt üstü asla yatmayın zaten. Asla sırt üstü yatmayın. Bu karabasan falan çok ciddi sıkıntı çıkarsın. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırt üstü yatmayı reddediyor. Yatarken sağınıza yatın diyor. Avuç içiniz diyor. Evet. Sağ tarafınıza. Burada bununla ilgili de Avustralya'da çalışma var. Avuç içimiz sağ tarafına şu sağ yanağımıza yanaştırdığımızda buradaki reseptörlerle buradaki hücre hareketlenmeye başlıyormuş. Ve bütün gözenekler açıyormuş. O yüzden insan rahat uykuya dalabiliyormuş. Şu Avustralya'da bunun çalışması önemli yapılıyor. Ya biz bakmıyoruz Nilüfer Hanımcığım. Biz peygamberi takip etsek ve Kur'an'ı takip etsek her şeyi çözeriz. Avrupa'da bunlar bakılıyor. Eğer istihare yapacak vaktin yoksa ben bunu yapabilecek durumda değilim diyorsan burada ya habir esması çok kıymetlidir. Çok kıymetli. Hissen kablel vuku, yürürken bile haber alırsın. Hissen kablel vuku dediğim Allah'ın kalbini nakşetmesi demektir. Yürürken bile haber alırsın. Ne demek bu? Yolda giderken ya Rahman, ya Rahim, ya Habir, ya Rahman, ya Rahim, ya Habir, ya Rahman, ya Rahim, ya Habir. O işle ilgili şöyle niyet tutacak ama. Ya Rabbi bu işin benim hakkımda hayırlı olup olmadığını ancak sen bilirsin. Bana habir sıfatında haberdar et. Aha. Habir demek haberdar et demektir. Neyle? Alim sıfatıyla, ilmiyle. Allah'ım sen Rahman, ya Rahman, Rahmansın. Ya Rahim, rahmetinle, ya Habir. Şimdi Rahman ve Rahim'i niye çekiyoruz başta? Bu da önemli. Usule göre konuşmuştuk ya. Şimdi bu haberin senin için hayırlı olmasını istiyorsun. Kalben böyle istiyorsun çünkü. O yüzden Allah'ın rahmeti ve mağfireti çok önemlidir. Allah'tan haber alırken de ya Rabbi bana mağfiretinle, rahmetinle haber ver. Çünkü haber kötüyse ben bunu kaldıramayabilirim. Doğru. Sen hayrı şerre çevirensin. Hayrı şerre çevir demektir aynı zamanda. Yolda yürürken yapsan kalbine ağrı geldi bırak. O işte hiçbir hayır yok.
1: Ben bunu nasıl yapıyordum hocam ve bunu daha ortaokulda çünkü evimle okulum arası çok uzaktı. Habir isminin de manasını biliyordum ama sizin gibi tabii ki bir alimden öğrenerek yapmıyordum bunu ama mesela aklıma takılan bir soru var ama iyi mi olacak kötü mü olacak bilmiyorum. Geçerken tabelaları okuyordum. Orada işte siyah diyorsa bu kendimce kötü anlamı vardı. Olmaz, olur. Çok net bilgi alıyordum. Allah'ım diyordum Habir isminde beni gördüğüm şeyden bu iş hakkında bilgi ver diyordum. Ve gerçekten bunu hep birebir deneyimledim
0: kesinlikle
1: hocam.
0: Kesinlikle.
1: Ve hala da yaparım bunu
0: mükemmelmiş
1: bu arada.
0: Mükemmelmiş. Çok evet, doğru. En güzel doğrusunu yapıyorsun. Aslında eskilerde şöyle yaparmış. Ayağa kalkarmış. Çekermiş derdikleri. Ya Habir ismini çekermiş. Öne doğru giderlerse devam et. Geriye çekilirse gitme demekmiş. Bu da kan testi aynı zamanda.
1: Harikaymış. Peki hocam eşlerde şu an işte bizim eş olan, evli olan, hayatında partneri olan bir sürü insanı izliyor ama bazen sevgi de yeterli olmuyor. Aramız bozulabiliyor. Bazen ikili ilişkiden bazen üçüncü şahıslardan istiyoruz ki aramız düzelsin. Bunun için yapabileceğimiz, okuyabileceğimiz esmalar var mıdır?
0: Evlilik imanın yarısını tamamlamaktır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Allah-u Teala Azze ve Celle evlilik hakkında çok çok kıymet veriyor. Bununla ilgili de El Cami esması çok kıymetlidir. Ne demek El Cami esması? Şöyle eşler arasında problem var. Taraflar bu problemi çözmek istiyor. Bakın taraflar diyorum. Tek kişi çözmek istiyor demiyorum. Tek kişi çözmek isterse burada ya annelik yapar ya babalık yapar rol değişir. İki kişi bu evliliğin sıkıntıya girdiğini ama bu evliliğin bitmemesi gerektiğini hatta hiçbir şey yokken bir anda öfkeleniyoruz. Birbirimizi gördüğünde bir anda tahammülsüzleşiyoruz. Ama biz kendimizi birbirimize seviyoruz. Ya bu işin çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorlarsa karı koca bir karşı karşıya geçsinler. Bu çok önemlidir. Hanımefendi, beyefendinin beyefendi, hanımefendinin sağ avuçunu kalbine koysun. El Cami esmasını ikisi birbirine okusun. Yani önce hanımefendi El Cami desin, üstünü üflesin. Beyefendi El Camidesi'nin üstüne
1: öfkesi. Ama eli de eşinin kalbinde.
0: Ama başlamadan şöyle bir niyet tutacaklar. Ya Rabbi, kalpleri çeviren ve yönelten sensin. Bizim birbirimizin kalbini birbirimize çevir ve yönelt. Bizim razı olduğumuz halleri birbirimize göster. Bu niye çok önemlidir. Çünkü Allah-u Teala nedir? Ameller niyetlere göredir. El cami esması bunu sayı tutmasınlar. 5 dakikada yapabilirler. 3 dakikada yapabilirler. Bunu yaparken kalbinize soracaksınız. Neden? Burada sayı yoktur. Burada dakika yoktur. Çünkü kalbi çevirmek için yapıldığı için kalp onun cevabını verecek.
1: Durması gerektiği yerde
0: durur. O mutlaka bilecek. Bunun yanında ekstra olarak da mutlaka sabah akşam en az 3'er defa Tevbe suresi 129. ayeti eşler için problemi olan insanlara muazzam geliyor. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çok önemlidir benim için. Bunlarla ilgili daha önce insanlara tavsiye bulunduğumuzda çok da güzel dönüşler aldık. Ama burada niyet ne önemlidir? İnsanın bir burada önemli şey şu. Şimdi eşler arasında kavga çıkıyor ama sevmeye gönlü olan insan o sıkıntıyı kaldırmak ister.
1: Doğru.
0: Adamın sevmeye gönlü yoksa ben bunu yapacağım ama eşimin adını yapabilir miyim? Hayır. Karı koca birlikte yapacaksın. Çünkü tartışmayı bitirmek istensizseniz bitireceksiniz. Hayır, eşim yapmıyor. Ben ne yapabilirim? O zaman Bakara suresi 102. ayet. Allah'ım, ama bunu yaparken de örnek veriyorum. Eşinizin ismi Hasan mı? Annesi ismi Ayşe, babası Mehmet. Ayşe'den doğma, Mehmet'ten olma, eşim Hasan niyetiyle desin. Bakara suresi 102. ayet. Ya Rabbi, sen eşimi helaline yönelt.
1: Ne güzel bir dilek.
0: Çok kıymetli. Peygamber Efendimiz bunu
1: dolayısıyla
0: öneriyor.
1: Dolayısıyla da bunu birbirine helal olanlar yapabiliyor. Bunu da aslında söylemeden söylemiş oluyorsunuz
0: yani,
1: sevgili hocam.
0: Flört edenler yapamaz mı bunu? Yani bu mümkün değil. Zaten yaptığı niyeti tezat olur. Yani bu saçma olur. Ama bunlar çok etkili şeyler. Çok kıymetli şeylerdir. Eğer hatta en kısa yolu da ben bu işi kendim çözmek istiyorum diyorsa en kısa yolu da selamun kavlen min rabbir rahim. Yasin suresi 58. ayet 41 defa. Çünkü neden Yasin suresi 58. ayet 41 defa? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Yasin Kur'an'ın kalbidir. Ne için okursa ona şifadır.
1: Evet,
0: o Yasin içindeki selamun kavlen min rabbir rahim muazzam bir şey. Eşler arasındaki problem. Ne olursa olsun nazar negatif bir şey. Başka bir şey. Keser atar.
1: Evet. Ya ve Dut'u hiç söylemediniz. Çünkü en alışık olduğumuz esma aslında çiftler arasındaki muhabbet için Ya ve Dut'tu hocam.
0: Ya ve Dut'u işin ehli çeker. Avam çekemez. Eyüp Sultan Hazretleri'nin orada bulunduğu yerde Vedut Hazretleri var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Fatih Sultan Mehmet dönemi fetih zamanında Vedut Hazretleri 40 gün boyunca Vedut esmasını çekti biliyorsunuz. Fetih çok uğraştı ve kendisi büyük bir alimdir. Vedut esmasını herkes çekmeye çalışıyor ama hata yapıyorlar. Neden biliyor musunuz? Vedut tasavvufta Allah'ın aşkıyla yanmak demektir. Siz Ya Vedut esma çekerken Allah'ın bana sevgi ver diyorsun. Kaldıramayacağın sevgiyi alırsan ne olacak?
1: Doğru.
0: Sevgi istediğin şey peki çok önemlidir bu. Ben birini seviyorum onun beni sevmesini Ya Vedut. Peki Ya Vedut sevgidir değil mi? Allah yalnızca ve yalnızca kalpte Allah'ın sevgisini taşın diyor Allah. Yalnızca benim sevgimi taşın.
1: Diğer bütün sevgileri oradan çıkarabilir.
0: Çıkarabilir. Sen Ya Vedut çekerken yalnızca ve yalnızca Allah'ım senin sevgini istiyorum demen lazımken. O sevgi yerine başkasını koyarsan aynı Yakup Aleyhisselam kıssası gibidir. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri kuyuya attığında Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan oldu biliyorsunuz. Yakup Aleyhisselam çocuğunu göremediğinde kör oldu. Çok ağladı. O kadar çok ağladı ki Allah-u Teala Azze ve Celle Yakup Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Yakup, kalbinden benden başka bir sevgi taşıma. Benden başka bir sevgi taşıma ki benim sevgime sığın. O zaman Yakup Aleyhisselam Allah'ın vedud sıfatına sığındı. Ve o sığındıktan 3 gün sonra Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği geldi. Ve o gömlekle gözleri açıldı. Demek ki Ya Vedud esmasını çektiğinde sen bir insan için çekiyorsan bil ki sen o kişi ilahlaştırmış oluyorsun o esmayla.
1: Evet, gizli şirkete girebilirsin fark etmeden aslında. Evet, kısacık araya gideceğiz ama dönüşte hocamdan harika bir dua da rica edeceğiz Cuma gününe özel. Kısa ara sonra tekrar buradayız efendim.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
6: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
1: Annem yaparsın dedi.
2: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayatın...

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ah, de şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsen.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolu.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
7: Hadi başamalız.
8: Oo.
7: Çayla şamalız en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo yalnızlı ol.
9: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
10: şok. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
0: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Pantene şampuan çeşitleri 129 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: Otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
18: Oh be, Profilo yapmış.
19: Koçak'ta festival.

0: Evet hocam, kısa bir süremiz kaldı. Duaya da zaman ayıracak şekilde evlenmek için okunacak Esma'yı sizden rica edeceğim.
1: Niyetle başlasınlar öncelikle. Allah'ım senin razı olduğun ve benim razı olacağım, dünya ve ahirette huzur bulacağım kişi niyetiyle diyecek. Burada önemli. Allah'ın razı olduğu için razı olması lazım. Onun arkasından Furkan suresi 74. ayet. Çok kıymetli. Bununla ilgili bir sayı yok. Furkan suresi 74. ayet. Hatta eğer mümkünse Cuma günü Cuma suresi 11. ayete çok kıymetli
0: bu
1: konuda.
0: Bugün yani bunu bugün yapabilirler.
1: Cuma ikindiden sonra yaparız. Çok daha kıymetli. Buna vakit vardır. Ayetin nazil olduğu zaman bu zamandır. Esma olarak da Ya Selam esması. Selamete çıkmak, salihini bulmak demektir bu. Ya Selam esması. Bunu da en az 81 defa. Ama tekrar söylüyorum, niyete çok sağlam tutsunlar. Çünkü insanların evlilikleri imtihan da olabiliyor. Allah'ım senin razı oldun, benim de razı olacağım. Dünya ve ahiret mutlu olacağım bir kişi niyetiyle desin. Bu önemli. Ya Selam esmasını çeksinler. Çok kıymetlidir. Ve bunları okuduktan sonra sadakasını da çok tutsunlar. Sadakasını çok tutsunlar. Bunları yaptıktan sonra mutlaka onlar için hayırlı olan birinin karşısında çıkacaktır inşallah.
0: Ha, ne kadar güzel. Peki Cuma günü okunacak duaları da sizden rica edelim.
1: Mutlaka,
0: tam da gününde.
1: Mutlaka bugünlerde salavat çekmemiz çok önemli. Biliyorsunuz ki Cuma Müslümanların bayramıdır. Salavat mutlaka insanlara tavsiye ediyorum. Bugün çok salavat çeksinler. Bugün mutlaka La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bu tövbe duasını mutlaka okusunlar. Çok kıymetlidir. Cuma duaların kabul olduğu saatlerdir. Kasas suresi 24. ayeti. Mutlaka okusunlar. Allah'ım senden gelecek her türlü hayra muhtacım. Bak burada sınırı koymuyorsun. Burada bir şey belirtmiyorsun. Allah'ım benim hakkımda hayırlı olan her şeyi sen biliyorsun. Muhtaç olduğumu da biliyorsun. Hayırlı olan her şeye muhtacım, ver ya Rabbi diyorsun. Bu çok önemlidir. Son olarak da La ilahe illallah ve kelime-i şehadet. Bunları insanlar Cuma günü önemsesinler. Salavat, istiğfar, Kasas suresi 24. ayet, kelime-i şehadet ve La ilahe illallah. Mizana en ağır gelen zikir La ilahe illallah'tır, unutmayın.
0: Neden hocam?
1: Allah birdir. Allah'ın birliğini ve varlığını tasdiklemiş oluyorsun. Allah'tan daha büyük bir kudret ve kuvvet yoktur. Onun önüne geçecek başka bir şey de yoktur. O yüzden bu kudret ve kuvvetin önüne geçecek tek şey La ilahe illallah zikridir. Bütün günahtan daha ağır basar. Bütün günahı da siler götürür.
0: Evet, bir duayla bitirelim mi hocam?
1: Başlayalım.
0: Evet.
1: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tırgagil ahyar ve miftahil babil nasar ve seyyidina Muhammedinil muhtar ve alihil ahtar ve ashabihil ahyar adedeni amillahi ve iftali. Allah'ım sen bilsin, senden başka ilah yok, işiten bilen dualarımızı kabul edensin. Sen kendini nasıl öldürsen muhakkak ki öylesin. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve diğer bütün 124 bin peygambere salatu selam eyle. Ya Rabbi geçmiş ya da gelecek, gizli ya da aşikari, bilip ya da bilmediğimiz bütün günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım anne babalarımıza rahmetinle muamele eyle. Sen bizi cehennem azabına uzak eyle. Sen bizi cennetinle, cennetten sebep cemalini görmeye bize nasip eyle. Resulullah Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Ya Rabbi bilip bilmediğimiz bütün dualarımız, kabul olmadığını düşündüğümüz bütün amellerimiz ve niyetlerimiz senin makamındadır. Sen huzuru dergahı makamında kabul ve makbul eyle. Ya Rabbi sen işten bilen dualarımızı kabul edensin. Sen bizim bütün kusurumuzu örtensin. Sen bizi duyan, işten bilen, ona göre bizim için hayırlı olan karar verensin. Ya Rabbi sen bizim hakkımıza hayırlı olan her şeyleri ver. Amin. Yerhamer rahimin. Yerhamer nasilin. Ya Rabbel alemin. El Fatiha.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ederiz. Yeniden de bekliyoruz İnşallah. Efendim. Bugün haftayı da kapattık böylece bu güzel dualarla. Pazartesi günü yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın herkesin evine, yüreğine sağlık. Nasılsınız? Ve bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için, her gün aynı enerjiyle ekran başında bizlerle olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Cuma gününü de Cuma yayınında birlikte kapatacağız Allah nasip ederse. Birbirinden lezzetli çok orijinal tariflerim var. İnanamayacaksınız ama biz artık şaşırdık. 5-6 oldu çünkü 2 saat dop dolu 2 saat içerisinde sizlere en üst seviyedeki tarifleri sunmaya çalışıyoruz. Bugün yine Cuma'nın o güzel saatleriyle birlikte sizlere harika bir sofra hazırlayacağız. Ama öncesinde hep birlikte bakalım neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Pırasanın hafif aromasının kuru fasulyenin doyurucu yapısıyla buluştuğu, zeytinyağıyla hazırlanan hafif, dengeli ve ferah bir yorum. Pırasalı kuru fasulye. Yoğurdun tuzlu ve ferahlatan karakteriyle hazırlanan yumuşak içimli dokusuyla hem hafif hem besleyici bir çorba. Tuzlu yoğurt çorbası. Acının keskin etkisiyle çedar sosun kremamsı yapısının buluştuğu, dışı çıtır, içi sulu kalan lezzet dolu bir tavuk yemeği. Acılı çedar soslu tavuk. Renkli sebzelerin basmati pirincinin tane tane dokusuyla buluştuğu, hafif ve dengeli bir yan lezzet. Sebzeli basmati pilavı. Kivinin ferahlatan ekşiliğiyle hazırlanan, kat kat dokusuyla kavanozda sunulan hem şık hem pratik bir tatlı. Kavanozda kivili tatlılar. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim, sizler menüyü izlediniz. Ben de burada izlerken acaba yetişecek mi diye düşündüm. İçerisinde öyle bir tarif var ki bugünkü menünün, tuzlu ayranla yapacağımız.
2: Evet.
0: Lezzeti böyle en üst seviyede hissedeceğiniz bir çorba tarifi var. Bak bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? O çorba tarifiyle birlikte sofraya başka bir görsel şölen getireceğiz. Ve kesilme olayı hiç yok çünkü içinde ne yapacağız? Tuzlu yoğurt kullanacağız.
2: Evet, bayağı
0: bunu da anlatacağım. Bunu da anlatacağım efendim. Çok bu enerji nereden geliyor diyorsunuz? İzleniyoruz efendim.
2: Sizden geliyor.
0: Sizden yani. Direkt o güzel enerjiyi alıyorum. Çünkü o yorumlarınız var ya, dünyaya bedel. Saat 11'deki yayına da kalktınız, sabahın köründe uyandınız, beni izlemek için açtınız ya. Biz Serpil'e değmeyin keyfimize bugün.
2: 5 bölüm daha çekeriz bugün.
0: Çekeriz Allah'ın izniyle diyorlar. Bu enerji nereden? Bu enerji tabii ki sizden. Günün şöyle bir lezzetli ana yemekle başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Bu ana yemek çok farklı bir boyuta götürecek sizi. Şöyle göstermek istiyorum. Hem burada görmüş olduğunuz üzere tavuklu bir tarif yapacağız. Ve bu bir acılı dünya mutfağına ait tarif, bilginiz olsun. Burada da yetmedi sizlere harika bir patates püresiyle şık bir sunum hazırlayacağız.
2: Bölücülerimi unutma lütfen. Tazecik,
0: tazecik. Olmaz efendim. 5-6 adet tavuk pirzola, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 adet yeşil biber, 1 diş sarımsak, 9-10 adet yaprak ıspanak, 2 yemek kaşığı labne, tuz, akbiber, tavuk suyu, 1 kasede çedar peynirimiz rendeledik. Üzerine jambon, biliyorsunuz Burcu Lopen'e biberleri çok seviyorum ben, ekleyeceğim.
2: Hafif de bir
0: biber.
2: Acı.
0: Sunum için ise haşlanmış börülcemiz var. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve patates püresinde ise 4-5 adet haşlanmış patates, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı kaşar peynir rendesi, tuz ve akbiber. Dedim bizim saatimiz bu Serpil. Ekran başında izleyicim kahvaltı masasındayken bizimle olacak bak.
2: Bence de kesinlikle bizimle olacak. Hemen sana veriyorum yani bir saniye.
0: Şimdi
2: şurasını bir kesmek tavuğu, istiyorum.
0: Özellikle söylüyorum, pirzola kısmını tercih edin. Hayatımda yediğim en güzel tavuklu tarifler tavuğun pirzola kısmıyla olan, kemikli olan yeriyle.
2: Şey sen nasıl?
0: Mesela ne oldu gene?
2: Yok bir şey olmadı.
0: Mesela.

0: Mesela şunu göstermek istiyorum. Deri kısmını zeminde koyacağız şu şekilde. Zemine koyacağız. Sonrasında efendim şöyle zemine koyduğumuz tavuğumuzu. Abi keşke bir suyla tutsaydık ya bunları. Yok. Ay. Şimdi geldim. Ben de püre tavamı da getirdim sana.
1: Şu yağlarını aldım ben özellikle de.
0: Sıçramasın diye değil mi kendin? Bu arada istersen kullanabilirsin.
1: Yok.
0: Ben şunu alayım şeylerimi.
1: Bu arada ben bunları aslında hep aldırıyorum normalde de. Ben kendi evimde de hiç bu kısmını kullanmam tavuğun. Hem o tüylerini tam almamış oluyorlar ya. Evet. Tava yağsız. Orada birazcık cızbız olurken ben bir ellerimi suya tutayım bolca. Tavuktan sonra ellerimi yıkamak istedim.
0: Ben de bir dokundum ya, demin dışarı çıktım.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bereketlensin. Halil İbrahim Amin. Bereketiyle bugün cuma. Hasta yatağında bizi izleyen çok kıymetli izleyicilerime Rabbimden acil şifalar.
0: Amin.
1: Dertlere devalar diliyoruz. Her şeyin üstünüzden böyle kalktığı, bütün sıkıntılarınızın feraha ulaştığı.

0: kurtuluş demektir. Bunu unutmayın. Tanımadığım, ekran başında şu an bana sevgi dolu gözlerle bakan herkesin ne derdi, ne sıkıntısı varsa feraha kavuşsun inşallah.
1: Amin inşallah. Hepimizin ya
0: bizimle
1: var ya.
0: Bizimle birlikte. Bakın şöyle bir soteleme yapıyorum. Etlerimi önden bir soteliyorum. Karamelize olana dek. Sıcak bir tavaydı. Hiç yağ koymadım. Çünkü tavuğun pirzolu kısmı zaten kendince yağlı bir kısımdır.
1: Nermin'im ben seni beklerken senin bir sonraki...
0: Hazırlığımı yaptım. Sağ olasın. Bir sonraki... Ben buradan alacağım zaten birazdan.
1: Onlar biraz kalsın. Bu tavayı da...
0: Çok taşırıyor.
1: Yok yok. Bu tavayı da püremiz için getirdim. Şöyle püremizi bir lezzetlendireceğiz ya.
0: Burada
1: onun için
0: aşama aşama ilerleyeceğiz. Çok şık bir akşam yemeğinde olması gereken en güzel menüyü birlikte kuracağız.
1: Bak yanında et proteinimiz var, karbonhidratımız var, sebzemiz var. Bir tabak da bunların hepsi.
0: Her şey bu yemeğin içerisinde olacak. Biz çok renkli bir pilav yapacağız. Bahar pilavı hazırlayacağız birazdan sizlere ama sizler bu yemeğin yanına pilav bile yapmanıza gerek yok. Pilavınızı yarına değerlendirin mesela.
1: Makarna mı yapsaydık, sen mi açsaydın hamurunu?
0: Onu da yaparız.
1: Geliyor zaten. Geliyor.
0: Onu
1: az kaldı.
0: Yaparız.
1: Az kaldı.
0: Onu da yaparız.
1: Şimdi.
0: Yani iki saat boyunca izleyicim diyor ki, izleyicim yine az diyor. Dün bir tane kıymetli hanımefendi yazmış. Nermin Hanım saatinizi bir tık daha mı uzatsanız?
1: Canım, canım.
0: Üçte izleyemeyenler, yani üçte izleyenler de şey yazmış. Yayının tekrarını saat üçe mi koysanız? Dedim bir durun hanımım, hanımlar. Ama mesela çok izlemek istiyorsanız YouTube üzerinden Beyaz Mutfak sayfamızdan izleyebilirsiniz. Nermin Enfes Mutfağı'nda da akşam tarifler paylaşılıyor. O yüzden bu kısım size kalmış yani. Ama saat 3'te de biliyorsunuz çok keyifli bir dizi var. Masumlar Apartmanı. Bence kaçmaz. Ben eve gidince izliyorum.
1: Ispanak görüyorum ya ben. Hı. Yemin ederim böyle yıkarken böyle...
0: Neydi o? 1, 2, 3
1: Ay kadın bak şöyle yapıyordu, hatırla. Ay,
0: bence izlemezsiniz Masum.
1: 1, 2, 3
0: Sabah benim otları yeme şeklim gibi. Sen yeme.
1: Saya yıkıyor kadın.
0: Sen yeme, beni sinir etme.
1: Tamam. Şimdi canım için istersen püreyi de alalım mı biz bu tarafa?
0: Ben şimdi ona da başlayacağım ama bir yemeğin şu şeyini göstereyim istedim.
1: Neyin canımın için?
0: Sosu çok güzel. Şuraya etlerimi alacağım. Benim için oldu etler.
1: Öyle
0: zaten sosumla da piştik.
1: Şunu da hemen çevireyim.
0: Bakın,
1: ben...
0: Bakın nar gibi kızarttık. Şu an nasıl bir ilerleme yapacağım? Hepiniz şoka gireceksiniz.
1: Pişti mi? Pişmedi.

0: yapacağım. Yani gastronomi diliyle beklaze. Ya efsane
1: şu
0: bir
1: an
0: sos.
1: Nermin onu yapıyor ve bu yemek gerçekten adama ekmek yedirtir.
0: Yedirtir ama biz yemiyoruz.
1: Tamam, çok yemiyoruz Nermin. Girdik.
0: Bak yiyor muyum? Dediğimde inattır abi. Akşam da yemedim. Vallahi hiçbir şey yemedim.
1: Aç aç yattım. Hı-hı. Vay.
0: Yok öyle ben aşılar, iğneler falan. Ben öyle zayıflamam. Ben zayıfa ekmeği tut kızım boğazına.
1: Ya ben ondan korkuyorum ya.
0: Ha, o iğneler oluyor onu sonra yıllar sonra biraz
1: kalıklar. Pankreasımıza.
0: Tabii doktor kontrolündeyse yine sıkıntı yok da. Kafasına göre alanlar dikkat etsin.
1: Zaten onu galiba Nermin şey kullanıyormuş biliyor musun? Allah vermiş şeker hastasıysan doktor zaten kullanıyor ama değilsen.
0: Yok çok kafasına göre alan var. Ben bir birkaç yerde gördüm.
1: Sana bir itirafta bulunayım mı?
0: Çok alan var ve ben çok üzülüyorum öyle. Çökmüş kız gördüm geçen hafta veya iki gün önce. Dedim ki yeter ya dedim hani daha ne kadar zayıflayacaksın. Tamam bak ben de tartıda çıktığımda dün bahsettim. Kilom fazla çıkıyordu. Yemin ederim bak dün yemedim. 2,5-3 litre de su içtim. Bugün 1,5 kilo eksik çıkmışım.
1: Senin tartın bozuk. Bırak yok, Allah aşkına. Vallahi bozuk bozuk.
0: Yıllardır doğru tartan tartı şimdi mi?
1: Bozuk.
0: Ha, sana göre hep tartılar bozuk.
1: Hep bozuk.
0: Hep bozuk.
1: Ayarları kaçıyor onların. Bir süre sonra ayarı kaçıyor Nermin.
0: Serpil'in dişil enerjisini en açığa çıkarttığı evredeyiz efendim. En açığa bak.
1: Bugün yapma yapma bak öyle valla.
0: Yani bugün yapma. Etek giydi. Pulpayı etli etek giydi ama ben de istiyorum bu etekten. Benimki kapalı yırtmaç olsun. Ben çünkü payete bayılırım. Payet deyince Nermin
1: ama bu bir değerlendirme eteği biliyorsun
0: evet,
1: sen.
0: Evet elbiseydi bu.
1: Bu bir elbiseydi aslında.
0: Dur bakayım.
1: Bu bir elbiseydi. Sonra şey
0: İyi hocam bu spor kombinlerle giyiliyor. Nişanlık değil bu.
1: Nişanlık böyle mi olur Hüseyin Hoca? Aa. Hüseyin Hoca da zevksiz yemin ederim.
0: Kaydı mikrofonum. Efendim ben de böyle şık bir takım giydim.
1: Gitti. Mikrofon gitti.
0: Sağ olsun Neslihan Hanımcığım. Efsane bir takım.
1: Çok güzel ama ben sana üstüm. Çok güzel.
0: Casual deyince de.
1: Nermin.
0: Bak, göstereyim mi? Bak.
1: Vallahi bence
0: göstermek.
1: Hanımlar
0: çünkü çok merak ediyor koş benim çocuğum. Kombinlerimi. Dizim ağrıyor. Koşacağım da sıçrayamıyorum Ceylan gibi.
1: Bu arada pabuçları da lacivert.
0: Evet. Sadık Bey'in. Yani kombinlerime renk katması. Badim de kendime ait efendim. Evden sabah gibi. Takılarım. Bak. Takılarım. Takılarım. Her şey tabii ki casual sizler için efendim.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Senin işte bak kendine ve karşındaki yani izleyicilerine olan saygından ötürü böyle iki dirhem
0: Beyaz
1: bir şekilde.
0: Beyaz TV'de 800'e yakın bölüm devirmişiz. Sabah Nida söyledi.
1: Çok şükür evet.
0: 500'de diğer taraftan vardı. Yani düşünün 1300 bölümü gördük.
1: Allah'a bin şükür. Şimdi.
0: Şimdi burada aşama aşama ilerlerken. Tuzumu eklemek istiyorum ve akbiberimi koyuyorum.
1: Gönder hocam.
0: Bu sosumun kararmasını istemediğim için koyuyorum. Bir yandan da artık patates püresine geçebiliriz. Ocağın altını ben yakayım.
1: Tamam. Burada da onu hazırlayalım.
0: Burada çünkü aşama aşama anlatacağım. Bu sos
1: atayım mı ıspanaklarını
0: da? Farklı. Birazdan onu da alacağım kararmasın diye bekliyorum. Sen buraya yağını koy bence.
1: Ben oraya geçeyim bence
0: sen
1: de.
0: Gel.
1: Şimdi.
0: Burada bir tık daha soğanın karamelize olmasını istiyorum. Çünkü ben tek başına tavuğumun kendi yağını aldım. Hanımlar, kendi yağ burada pişti. Bir de şey demişler, şimdi tarifi anlatıyorum arada bir sohbet. Kız iyi oldu, iki saat oldu. Anlat anlat bitmiyor. Şey demişler.
1: Zaten içinde
0: diyor,
1: tutamaz.
0: Köşede diyor oturma şeyiniz var ya diyor, köşe koltukta diyor. Bak, o bölümü çok beğenmişler.
1: Nermin, orası benim için de çok iyi oldu.
0: Herkes bana şey yazmış. Sen üzülme kuzum, öyle adam yok. Üzülme kuzum. Yalan söylemiş.
1: Gelmiş diyorlar. Gördün kadın
0: gördüm,
1: anlattı.
0: Var kızım var. Yapıyor adam. Ne yaptın kadın evde yemek yapmıyorsa yapacak. Sanki bizim yok mu?
1: Ha.
0: Bak şu an konuştu kulağıma. O da aynı kaderi paylaşıyor. Olabilir. Kendi yemeğini kendi de yapıyor.
1: Ama işte.
0: Bu da sana gelsin.
1: Bence herkes kendi işini yapsın
0: bak,
1: ya.
0: Anladın.
1: Çok bölme Nermin. Onlar çok bebek ya. Bir tane yap istiyorsan.
0: Yansın istiyorum hocam. Karamelize olacak. O yüzden beklettim. Şöyle. Şu an bakın hafiften tuzu verdiğimde bir yanma oldu. Bunun içerisine şimdi ufaltmadığım bebe ıspanaklarım vardı. Hemen ekledim. Serpil burada tereyağını ekledi. Yağını ekledi. Şimdi patatesini koyacak. Sütle beraber onu harmanlayacak. Çok güzel yumuşak. Böyle restoran usulü bir

0: diyoruz. Çok girme buralara.
1: Bu iyi miymiş Nermin?
0: Sıçrayacak.
1: Hocam iyi mi bu yağın yandı?
0: İyi, o verdi okey.
1: Allah razı olsun.
0: İyi ki Hüseyin Hoca var ya, yoksa bir yemek yapamayacağız.
1: Ama sen ne bilirsin bunun deglaze olması için hafif böyle yakmaya tutturmaya çalıştın.
0: Ben niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ki.
1: Allah Allah. Yani yakıyorsun, olmaz Nermin.
0: Hocam koltuk değiştirelim mi bir dahaki 23 Nisan'a olmaz.
1: Değiştirebilir. Vermeyelim.
0: Yaşar mıyız, çıkar mıyız? Şunu alayım ben, peynirimi.
1: Şu peynirin.
0: Bak şimdi olaya bak. Peynir girer mi bu sosun içine?
1: Girdi.
0: Bak nasıl girdi. Krema yerine peynir kullanıyorum bugün. Serpil orada tereyağıyla patatesini güzelce açtı. Yağını iyi yakmışsın. Güzel, makbul.
1: İyi mi?
0: İyi.
1: Tamam.
0: Rahatladık.
1: İzin verdi mi Hüseyin
0: Hocam? Verdi Hüseyin Hocam.
1: Hı. Tamam.
0: Üstüne sütü koyduk. Şimdi yetti mi? Yetmedi.
1: Akbiberim ve tuzumu da
0: bak, bekliyorum. Beyaz olmasını istiyoruz ki karabiber karartmasın. O yüzden akbiber tercih ediyoruz. Burada da görmüş olduğunuz üzere peynirli harcın üstüne ne yapıyor Nermin Öztürk? Çedar peynirini koyuyor.
1: Allah.
0: Enlenmiş.
1: Gönder.
0: Daha bitti mi bitmedi çünkü tavuk sadece bir tava gördü. Şimdi asıl lezzetle buluşup kendini yenileyecek. Koy Serpil. Onu hepsini
1: sanki alacak gibi hissedi ben de. Ama bir bakalım.
0: Bir duralım. Hı. Bak of. Aman yarabbim. Aman yarabbim. O karamelize olmuş soğan, içindeki akbiber, tuz ve tabii ki çedar peynirinin eşsiz aroması benim ana yemeğimin şovu oldu. Ana yemek deyince zaten biliyorsunuz akan sular duruyor. Herkes evde bir ana yemek sıkıntısı yaşar. Ya çocuğu beğenmez, ya eşi beğenmez, ya kayınvalidesi beğenmez.
1: Onları finalde, tavuklarımız pişsin,
0: evet.
1: Finalde verelim.
0: Şöyle alacağım ama pul biberini biraz atacağım.
1: Şey var, evde yemek seçen zor kardeşim. Zor.
0: Of of of of of of. Bakın. Hı-hı. Gördün mü izleyicim?
1: Gönder hocam. Gene mi düştü mikrofon?
0: Hayır, omzuma düşüyor kızım. Onu arkada sabitlemedik.
1: Onu ben birazdan şey yapayım sana.
0: Buradan beni sabitlemedik.
1: Dur canım, beklesen bir dur. Tamam, bekle bakayım. Bekle. Şimdi halledeceğim. Hadi çıksın göreyim ben onu. Hadi çıksın.
0: Sabitlemedik çünkü. Koştu.
1: Hiçbir şey yapamaz daha Hüseyin. Rahat ol.
0: Hazırlandık. Evet, şimdi burada bakın bir sos yaptım. Ama bu sefer kremalı değil, peynirle yaptım bu sosu. Ve burada nar gibi önlü arkalı mühürlemiş olduğum tavuklarımı içerisine bırakıyorum. Pişme birazcık uzun sürer. Tavuk hiçbir zaman yarı pişmiş gelmez. Tavuğu mümkün mertebe en üst seviyeye çıkartıp pişireceksiniz ki size zararı olmasın, yerken dokunmasın. Tavukta ben hep korkarım. Kendi çocuğuma ve ev halkına yaparken de sizlere de bu özellikle yorumu vermek istiyorum. Korkmamak için tavuğu iyi pişirin. Et tamam okey ama tavuk hayır.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Demek ki şey var Nermin. Herkes kararında, yerinde değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Mis. Piştiği sürece hiçbir şey yapmaz. Gayet keyifli olur. Yeter ki pişsin.
0: Aynen öyle. Konserveler bitti ya. Şimdi evet. Kavanozları çıkarsın. Hanımlar geliyorum böyle küçük 250 milimlik kavanozlar.
1: Öyle mi diyorsun? Ben toplayayım mı dağınıklığım?
0: Ben de sana yardım edeyim. 250 milimlik şeyleri getirsinler kavanozları ekrana serpin.
1: Tamam.
0: Bir de bana bir kapak varsa şu tavamın üstüne.
1: Kapak vereceğim sana ama şöyle.
0: Biraz pişsin.
1: Nermin'im onu bir kevgirden geçirsem mi? Şöyle ipekimsi bir püre mi yapsam diye bir
0: onu
1: düşün içinden geçirdim.
0: Bunu biraz sonra yaparız. Kevgirden değil de rondodan yapalım ki uğraşma.
1: Nişastasını çıkartmasın diye.
0: Çıkarmaz. Bununla bir saat uğraşmayalım şimdi. İçinde de kaşar var, uzar.
1: Peki tamam.
0: Bunun kapağını sadece
1: hemen istedim. Getiriyorum hemen. Bunda ne yapıyoruz Serpil diye sor.
0: Onda ben fasulyeyi
1: tatlandırmadan bırakmam.
0: Börülcemiz var.
1: Ne verecektim sana Nermin'im?
0: Kapak. Ha. Kapak. Börülceyi de burada hafif yağla.
1: Bakayım şu olacak.
0: Şöyle birazcık soteleyeceğiz. Bu çok hoş bir görsel olacak. Bu çok hoş bir görsel olacak. Burada kısık ateşte pişerken.
1: Yapma böyle şakalar.
0: Size sunacağımız ana yemeğin görselini şimdiden tahmin etmeye başlayın. Bir yatak, yatağın üstünde börülce, börülcenin üstünde tavuk sos. Bitti mi bitmedi burada jambonlar, acı biberler, pul biberler. Aman yarabbil alemin, cumaya yakışır. Efsane bir görsel sabahın erken saatlerinde. Beyaz şimdi. TV izleyicileriyle buluşuyor. Sadece Beyaz TV izleyicileri şanslı. Hem sohbetimiz, hem muhabbetimiz, hem de keyifli enerjimizle birlikte

0: ekranı şenlendirmeye devam
1: ediyoruz.
0: Şimdi
1: Sunucuğum, şimdi bunu sana bırakıp gideceğim ya ben.
0: Tamam, ben.
1: Ama sıçrar diye korkuyorum.
0: Aldım ben artık.
1: Sana kuruladım. Ve ben seni bırakıp...
0: Börülceyi bir önden hafif haşladık. Tamam mı? Sadece hafif yumuşak.
1: Bu et suyu burada kalsın. Ben bunu şey yapabilirim Nermin'im.
0: Burada da böyle tuzla çok hafif bir tavada cızbız ettireceğim. Bu çünkü tuzla güzel oluyor, tamam mı? Evet. Burada tavuğum pişerken patates pürem hazırlandı. Tavuğumun suyu yeterli. O yüzden ekstradan bir su eklemiyor olacağım kıymetli izleyenlerim. Sadece bir yer değiştirmek istiyorum izniniz olursa. Bunun burada koyulaşmasını sağlamak istiyorum. O yüzden börülceyi böyle alıyorum. Ve kavanozlar gelsin. Nerede kavanozlar? Ben getiriyorum benim. Konservelerim bitmişti. Serpil oraya malzemeleri dizerken ben de kavanozlarımı çıkarıyorum.
1: Gel canım içi.
0: Ama eğilemiyorum, dizim ağrıyor.
1: Vah. Bırak ben alayım.
0: Vah vah vah vah.
1: Sen gel bu tarafa.
0: Ah. Ah Fatma, alam gibi oldum. Allah Allah, çok zor diz ağrısı. Allah'ım düşman başına verme ya Rabbim. Vah vah vah vah.
1: Az kaldı. Vallahi az kaldı.
0: Pazartesi randevu aldım.
1: Şeker?
0: Çam Sakura'ya gideceğim. Bakayım ne diyecek profesör.
1: Nermin, burayı bir tutsana canım, burada şekerim yok. Sen şuraya çıkarana kadar geliyorum.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim.
1: Nerede?
0: Ne yaptık? Son acı biberlerimi çıkardım. Kavanozunu aldım, yıkadım. Bu kavanozların içerisinden kokuyu nasıl gönderdik? Turşu kokusu çünkü bayar sizi. Nasıl yaptım birazdan anlatacağım. Bunun içindeki koku çıkarma tekniğini de göstereceğim. Kivili bir tatlı yapacağız. Bir kase yulaflı bisküvimiz var. İyice rondodan geçmiş, 100 gram tereyağımız. Yarım su bardağı ceviz içi, yarım su bardağı kuru üzüm. Kremasında 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı. 200 milimlik kremamız, 50 gram da beyaz çikolatamız. Kenarı için 3 adet kivi. Sunumu için frambuaz, yaban mersini ve kivi.
1: Nermin,
0: şimdi mutfakta biz değerlendiren bir toplum olduğumuz için hep şey deriz yani.
1: Bence iyi oldu.
0: Hep şey deriz hani, kavanozları atmayalım, bir dahaki seneye saklayalım, bir daha turşu yaparız.
1: Kapatayım mı, alayım
0: mı? Sos yaparız. Ama bu kavanozlar... İçindeki kokudan nasıl arınacak onu birazdan sizlerle paylaşacağım. Harika bir püf noktası vermiş olacağım.
1: Onu mu söyleyeceksin? Gram koku kalmıyor.
0: Gram kalmıyor, hem de sterilize oluyor.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim Nermin. Hemen Nermin yapıyorken, bak yanınıza alın kavanozunuzu.
0: Ben bir tencere rica edeceğim.
1: Kavanozunuzu alın, Nermin yaparken
0: hemen,
1: siz de yapın.
0: Aynen, kavanozları çıkartın.
1: Koklayın
0: günün
1: bakın.
0: Günün tatlısını birlikte belirliyoruz. En şık sofrayı birlikte hazırlıyoruz. İddia ediyorum cumaya yakışır. Harika bir tarif.
1: Şimdi canımın içi. Ben şunu hemen bir su tutayım.
0: Unu ekledim. Nişastamı ekledim. Bir su bardağı şekerimi ekledim. Bir tane, bir paket vanilyam vardı. Onu ekledim. Tereyağımı birazdan kaynarken ilave edeceğim.
1: Senden,
0: İki tatlı gerek yok.
1: Senden bana tik kaldı, yemin ederim.
0: Ne kaldı?
1: Bu yıkama şeyim. Bu üzümü falan yıkamadan gerçekten ben de kullanamıyorum.
0: Kullanamıyorum.
1: Bunu kurulayacağım sonra çünkü.
0: Ya bilmiyorum, her şeyi yıkama hastalığı var bende. Ben mesela tavuğu da yıkarım. Bir daha biz de tavuğu yıkayalım lütfen, rica ederim. Süzgece koyarsan sevinirim. Ama böyle çok azıcık, öyle suyla.
1: Ama şey, son dakika.
0: Aha, son dakika ki bakteri üretmesin yemeği almadan. Olmuyor çünkü ya, bilmiyorum ki hangi eller tuttu, hangi eller kesti, hangi eller yaptı, bilmiyorum yani. Güvenemiyorum. Kendi elinle yaptığın gibi olur mu Serpil'im?
1: Olmuyor ama işte bazı şeylere de mesela bak, şu an yüksek ısıda pişiriyorsun. Ete su dokunması beni hep korkutuyor. Niye bilmiyorum.
0: Aşkım süzgeçte
1: niye değil,
0: birazcık
1: bilmiyorum,
0: hiçbir
1: biliyorum.
0: Şey olmaz. Eti de yıkarım valla. Tavuğu da yıkarım. Senelerdir de taş gibiyim.
1: Nermin'e kalsa çamaşır suya koyacak. Allah vermesin.
0: Ne yapayım, korkuyorum ya. Pis pis oluyor.
1: Bence yıkanması yıkanmamasından daha tehlikeli olabilir.
0: Doğru.
1: Vallahi.
0: Şimdi Serpil'e bunu veriyorum. Ben geçiyorum kavanozlamaya.
1: Onları ben bir şey yapayım sana. Sen mi yapacaksın? Dilimleyeyim mi, ne yapayım?
0: Onları soyalım zaten şimdi.
1: Bırakayım sana.
0: Yo, onu sen soyabilirsin, ben dilimlerim. Halka halka. Ama şurada bir şey anlatmak istiyorum. Açtım ocağı.

0: Maydanozlar nasıl? Kokusundan arınır.
1: Bak yapın siz de görün.
0: Gel izleyicim ekran başına. Kıpırdama, ayrılma, al kalemini kağıdına. Püf noktasıyla geliyoruz.
1: Vallahi bak test edin bakın bir gram koku kalmıyor.
0: İçinde en son bizim acı biberimiz vardı.
1: Bir de şey onları, sos vardı, domates sosu
0: vardı. Aynen domates soslarımız vardı. Onları çıkardık bak. Çok yoğun sarımsak ve çok yoğun domates kokusu oluyor.
1: Öbürde de turşu.
0: Özellikle de turşu kokuları. Bunu yıkadıktan sonra kaynattık biz bir taşım tencerede. Sonra sadece bakın. Hem de tertemiz.
1: Steril oldu.
0: Steril oluyor. Bak.
1: Ama kokusu lütfen siz de deneyin. Hiç kalmıyor. Gerçekten kalmıyor.
0: Şoka gireceksiniz ya.
1: Biz de ilk.
0: Hani bunun sıcağıyla bu kadar bakar mısın?
1: Ben şey değdireceksin diye korktum.
0: Değdirir miyim?
1: Yanlışlıkla. Ben çünkü şey sakar. Gram kalmıyor bu arada.
0: Gram. Bak içi de böyle zaten tertemiz oluyor o sıcakla. Bu bir püf noktasıdır. Hayatınızın sadece 1-2 dakikasını bu püf noktasını yaparak geçirirseniz kavanozları ziyan etmemiş, çöpe atmamış olacaksınız.
1: Ay zaten
0: değerlendirmiş
1: atmayın.
0: Olacaksınız ya da bir sene turşu için bekletmemiş olacaksınız. Bu tarz tariflerde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz.
1: Ben bu arada kavanozlarımı atmaya hiç kıyamam biliyor musun?
0: Abi? Ben de hiç atmam çünkü her sene yapıyoruz o sosları.
1: Ama kapaklarımı da mutlaka değiştiririm. Mutlaka kapağı da değiştiririm.
0: Evet. Ay yandım. Yandım.
1: Hmm.
0: Çok ısınmış.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Evet. Ben oraya geçiyorum.
1: Şimdi sen ceviz.
0: Doldurmaya başlıyorum.
1: Aa şeylerimizi yapmadık.
0: Onu yapacağım şimdi. Tereyağını eritelim mi?
1: Tabii tabii.
0: Bir tava mı lazım sosluk mu?
1: Kesin yok büyük alayım mı? Yok küçük alayım
0: küçük
1: soslukta.
0: Küçük alalım ya soslukta onu ben içine üzümleri atarım. Zaten sonra bisküvite dökeceğiz ya. Burada o bisküvit de çok gibi geldi gözüme ama.
1: Ne geldi?
0: Bisküvit çok geldi.
1: Ama şey olunca öyle kalmıyor ya. Hı. O senin tereyağın.
0: Buraya bir yandan tatlımın tereyağını aldım.
1: Şunu da doğruyorum.
0: Bir yandan muhallebimi pişirmeye
1: bunlar
0: devam
1: seni
0: ediyorum.
1: Sen doğrarım dedin diye bıraktım sana.
0: Tamam. Burada tavuğum harika bir sosla buluştu. Hayatınızda yiyebileceğiniz en özel tariflerden biri oldu. İçindeki peyniriyle birlikte, sebzesiyle, çedarıyla eşsiz bir aroması var. Sadece bir miktar bu koyulaşana kadar pişirmek istiyorum. Koyulaştıktan sonra zaten...
1: Sen şeyi çok seviyorsun değil mi Nermin? Hı? Sen şeyi çok seviyorsun böyle soslu tavukları.
0: Bilmiyorum ama çok seviyorum. Gerçekten seviyorum.
1: Biliyorum çünkü enerjin değişiyor resmen biliyor musun? Ay bak ne buldum. Kabuk. Resmen tavuğu böyle acılı, tatlı, ekşi sos yapıyorken
0: ilişkisini çok
1: o enerjini
0: severim.
1: Geçiriyorsun biliyor musun?
0: O ekşili tarifleri anlatırken çok yükselirim mesela. Gerçekten.
1: Tavukta da çok yükseliyorsun ve böyle tavuğu böyle soslu yaparsak
0: yalnız
1: daha da.
0: Yalnız senin küpelerin de çok güzel bir ekrandan çekelim mi yakına girip bak. Serpil artık kombinlerimiz aynı bak. Şu benim takılarımla Serpil'in... küpeleri aynı yere ait. Bak.
1: Seninkiler ama bakır.
0: Çok hoş. Bir de bakır şey oluyormuş.
1: Negatif enerjini.
0: Negatif enerjimizi alıyormuş. Bakar mısınız? Böyle bir negatif enerjim gitsin. Negatif bir enerjim de yok gerçi biliyor musunuz?
1: Ama olsun sen bilemezsin. Belki Allah vermesin. Yeni yeni geliyordu. Daha yeni geliyordu.
0: Alayım cevizi.
1: Niye ceviz vermeyeceğim sana? Üzüm
0: ver. Üzümü.
1: Onu oraya... Ama suyunu bir süzeyim canım benim.
0: Birazcık biliyorsun. Burada tereyağıyla bir cızbız etmek istiyorum ben.
1: Bunun çünkü tozlanıyor ya. Beni şey
0: ben
1: yapıyor.
0: Ben hiçbir şeyi yıkamadan yiyemiyorum.
1: Eskiden ben bunu yerdim.
0: Yerdim.
1: Nermin yüzünden yiyemez duruma geldim. Yani bir tutardım ama böyle Nermin gibi şey yapmazdım.
0: Güzel oluyor. Biraz da şişiyor orada.
1: Bir de tatlımızın içinde öyle kuru kuru kuru kuru olmuyor. Şimdi bunlar böyle dişe de gelsin istiyorum Nermin.
0: Tamam.
1: İyi mi?
0: İyi bence.
1: Bence gayet
0: geliyorum.
1: İyi.
0: Burayı sana bırakıyorum geliyorum.
1: Şimdi... Şunun üstünü sıyırayım mı?
0: Sıyır.
1: Dur.
0: Şimdi yulaflı bisküvimiz vardı. O yulaflı bisküviyi rondodan geçirdik. Üzerine minik minik doğradığımız cevizi ekledik. Burada tereyağı ve üzüm birazcık cızbız olsun ve lezzetlensin istedik. Burada biz reklam bitmeden bunu bitirmemiz lazım. Tamam.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Hı-hı.
1: Gel. Peçeteyle oranın şeyini alayım mı?
0: Ama. Gözükmüş şu kenarda. Hı. Yapıyorum.
1: Bakın. Ceviz tozu gelecek yoksa bir şey olduğundan değil ama ha. Ben şimdi gidiyorum. Onu olabildiğince ince yapalım. Kivilerimiz şeye yetsin. Bu arada ben buraya Nermin'in bana erittiği, hazırladığı... Ay altı yanıyormuş Nermin'im. Bakın bu karışımı cevizli yulaflı bisküvilerimizin üzerine gezdiriyoruz.
0: Onu harmanlıyoruz.
1: Nermin bakar mısın?
0: Bir de tam kivi de artık böyle kendini göstermeye başladı. Of.
1: Ay ay çok güzel oldu. Ay Allah
0: sen. Birazcık farklı bir versiyonlaymış olacaksınız bak. Kıymetli
1: birer kaşık bunlardan koyayım sonra seni alırız olur mu?
0: Ben kivi normalde yiyemem. Çok böyle ekşi geliyor bana.
1: Ay benim çocuklar da buna ekşi diye bayılıyor.
0: Ama
1: tövbe yarabbim.
0: Bu güzelmiş.
1: Güzel. Vallahi bak şey diye söylemiyorum.
0: Ekşi değil.
1: Neydi adamın? Tatlı ekşi. Hasan Bey'in gerçekten ürünleri hem temiz hem güzel.
0: Dibi rahatız. Muhalibimizin.
1: Yok gözüm bir de onda. Bu da karışmazsa sana veremeyeceğim onun için.
0: Kaç kat çıksak bisküvi?
1: Şöyle zaten Nermin.
0: İki kat yapsak mı?
1: Tabana bisküvili harcımızı koyalım. Yan
0: bak,
1: duvarlarına muhallebi...
0: Onu, tamam onu koyacağız da.
1: Araya koyalım beyaz arada kalsın. Bence iyi o. Üstüne de çünkü alacağım ya bir kaşık. Muhallebiden sonra... Nermin'in evet kısmış yine. Ben diyorum ki bunun dibine taş mı düştü? Düşmemiş.
0: Yiyelim ben seni.
1: İki kaşık mı attık Nermin şeye? İki bu arada kaşık. Bu temiz ha. Vermem şey. Ben de sana hazırlayayım böyle iki iki.
0: Olur. Reklama gitmeden bitirelim şunu. Çok güzel oldu çünkü.
1: Bu sana yeter.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah Allah diyorum. Başka da bir şey demiyorum ya Rabbim. Verdiğin sınırsız nimetlere
1: bin şükür.
0: Koşulsuz yanımızda olduğun için sana binlerce şükürler olsun. Hayatta hep bir şey söylemek istiyorum. Ne istersen, ne dilersen sadece Rabbinden iste ve dile.
1: Koyacağız aşağıya da.
0: Bak açık ve net söylemem gerekirse.
1: Ben oldum.
0: İstedik, yaptık. Yani gerçekten istedik ve yaptık. Bunun da tek bize yaptıran Rabbim. Koşulsuz bir şekilde istediklerimize cevap veriyor.
1: Nermin oradaki kremayı rica etsem bana verebilir misin?
0: Serpil hemen bir gösterelim.
1: Ama
0: bir
1: krema ve çikolata vermezsen gösteremeyiz ki.
0: Tereyağımı attın mı?
1: Gönderdim bile.
0: Çikolatamı ben attım.
1: Evet. Onun hepsini değil. Onun hepsini vermeyelim rica ediyorum.
0: Birazcık ben ama akışkan seviyorum. Şöyle bir yarısını verdim. Bakar mısınız efendim? Akışkan olacak böyle. İpek gibi derler ya. Ben şu an Serpil'den ipek gibi bir muhallebi istiyorum. Serpil öbürünü
1: geldi.
0: De koy. Öbürünü de koy bence.
1: Mi diyorsun?
0: Bak çok şey güzel ama. Gözüktü. Akışkanlığa. Ve efendim kepçemi yıkadım. Serpil'le bunun sunumunu yapıyoruz.
1: Hat hat hat. Gel.
0: Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hı,
1: gönder.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şey yapayım peçete altına.
0: Yok yok.
1: Kirletiyor benim.
0: Zaten ağzına kadar dolduracağım. Sence yeter mi?
1: Yok yok biraz daha ver. Ver ver ver ver.
0: Of.
1: Yeterli.
0: Of. Heh. Of.
1: Onu bana ver kuzum.
0: Of of of of. Serpil bir tanesini sunumunu bitirip izleyiciye
1: hemen,
0: gösterelim.
1: Hemen hemen hemen hemen.
0: Onun üstüne bisküvisinden koyalım.
1: Şeylerim içeride bu arada hemen getireceğim.
0: Aman yarabbil alemin. Aman
1: bakın bu böyle yulaf gibi durdu. Fark ettiniz mi? Bu bildiğimiz kahvaltılık yulaflar var ya. Onlar gibi ama görüyorsunuz.
0: Dünyanın en şanslı izleyicileri var şu an ekran başında. Hiç mütevazı olamayacağım. Öyle bir kafe usulü tatlı yapıyorum ki misafirlerinizi ekran başına
1: kitleyeceksiniz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ay ay ay ay
1: Nermin'im.
0: Ay ay.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı

0: güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Filo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, Puro Filo yapmış.
2: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve

0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
2: Bir şey aldırdım bir kaza yaşarsam falan diye. Allah korusun bir de ıslatırsam falan daha kötü olur yani altını. Düğününde gerçi sonrasında da çıkarması var bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
3: Ha! Ha!
2: Tam manyak değil.
3: Esra herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime gitmemen engel olacaksın sen beni.
4: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
5: Canın sağ olsun be Safiye.
3: Bir şırpıda silip atabiliyorsun abla beni. Bir şırpıda silip geçebiliyorsun.
5: Adım gibi biliyorum pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
3: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
5: Evleniyor muyuz?
3: Evleniyoruz.
6: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
7: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hasta.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Regl gecelerimi.
2: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlığı.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur.

0: mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Koçak'la Bir Karat Tek Taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan Tek Taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Şu tatlılara bak. Hele bir bak, hele bir bak.
2: Ay yıkasın
1: hele
2: dur.
1: Hele bir bak, hele
2: dur,
1: bir bak.
2: Dur şunları alayım tek başına hangi gözüksünler
1: kafe,
2: Nermin.
1: Hangi kafe, hangi restorant, hangi mahalle, hangi...
2: Ya şöyle çek.
1: Her şeyde biz var biraz bir tutam yani.
2: Nasıl oldu?
1: Şimdi diyecekler ki ego yapıyor. Yapmıyorum, valla yapmıyorum. Ama, sizi güldürmek için girdim ya.
2: Ama böyle. En iyi bildiğimiz iş yapınca da azıcık kaçsın ego be Nermin.
1: Yok, ego yapmayalım ya.
2: Ama egosuz insan olmaz ki.
1: Hele bir bak, hele.
2: Eser miktarda.
1: Eser miktarda esmeye devam ediyoruz biz.
2: Nasıl, beğendin mi Gölce?
1: Çok beğendim.
2: Eline sağlık.
1: Çak, senin de. Efendim.
2: Buna çok yaklaşma.
1: Dur, veriyorum bizim ağrıyı. Dur.
2: Vay.
1: Anlatacağım.
2: Tamam, hadi gel.
1: Sebzeli basmati pilav yapıyoruz. 2 su bardağı basmati pirincimiz var. Biliyorsunuz ki nişastası düşük ve kalori açısından da gayet diğer pirince göre masum ve sporcuların tükettiği bir pirinç. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 çay bardağı bezelye, 1 çay bardağı mısır, 1 çay bardağı kırmızı, 1 adet kırmızı soğan, tuz, akbiber, tavuk suyu, sunum için ise dereotu, yarım demet dereotu. Ay biz şeyleri de içmedik.
2: Ay yetiştirirsem, yo sana yetiştirirsem ben şey yapacağım. Başka bir sürprizim var sana, senin haberin yok onda.
1: Kolajeni versin de çık. Şurada vitamini kaçıyor.
2: Ama öbürsünü vereceğim. Onu sonra.
1: Zaten 20 dakika geçer oraya geçene kadar.
2: E tamam, onu burada dikelim. Ben başka şey vereceğim sunucuma. Rahat ol.
1: Lazım.
2: Daha 3 tane yemeğimiz yok ortada.
1: Vermem lazım. Rahat ol. Kızlar bak. Şöyle bir şey yapalım mı?
2: Ne?
1: Ekran başındaki izleyicimiz de bizimle her gün su içsin. Sularınızı doldurun böyle büyük. Yoksa gidin 1,5 litrelik şişe alalım. Tamam mı? Onunla oturun. Bak, nacizane tavsiyem. Beni izlerken için. 1,5-2 kilo gidiyor. Bak, 1,5-2 kilo gidiyor. Sen oraya koyabilirsin Özlem onu. Şu an yağımı eritiyorum. Soğanımı. Doğrayayım mı direkt? Küp küp mü?
2: Lütfen küp. İstersen şey, makineden geçirelim. Uğraşma.
1: Uğraşayım.
2: Ne güzel tango yapan insanlar var Nermin. Hep isterdim,
1: gidelim
2: biliyor musun?
1: Gidelim mi bir kere tango kursuna, yazılalım mı? Herkes eşiyle dostuyla gidiyor. Bizim seninle gitmemiz biraz abez olur mu acaba?
2: Ama bize gülerler. Kadın kadına oynuyor diye.
1: Dikkat çeker miyiz kız? Ne yapayım? Yok. Ne yapayım? Yok.
2: Benim de kocam hayatta sevmez. Öldürsen yapmaz.
1: Tamam, beraber gideceğiz yani. Ne yapayım? Şimdi eşim dostum yok diye ben seninle gidemez miyim?
2: Yani gideriz herhalde.
1: Ben güzel bir tango kursu arıyorum.
2: İngilizce de aradık, bulamadık işte. Bu arada sen...
1: Anlamadım ben. Bu işten anlamadım ben.
2: Bu arada sen şeye gitme bugün.
1: Niye?
2: Aklıma geldi.
1: Niye?
2: Sonra şey olabilir. Biz. Anladın. Aklıma
1: bilemedim.
2: Geldi.
1: Ha? Bilemedim.
2: Yapma.
1: Niye yapmışım onu anlamadım.
2: Sonra şey... Anladın mı sen söylediğimi?
1: Anladım.
2: Buldum diye gezersin sonra.
1: Yarın gelmiyorum.
2: Çünkü şeyin var. Çekimlerin var. Ben de yokum.
1: Gelmiyorum dermişim.
2: Ben de yokum.
1: Şimdi bakalım. Evet, sen yoksun. Güzel, keyifli bir gün olacaktı aslında. Efendim Ali'cim. Ali'cim, efendim Ali'cim.
2: Yeter Ali.
1: Ali yani. Gel Ali hocam. Benim sesçim. Bir mikrofonumu sabitleyemediniz.

0: Tel toka taktık.
1: Ejderiya.
2: Harika.
1: Ejderiya.
0: Böyle, böyle. Şimdi biz bu pilavı yaparken tereyağı da soğanı bir tık karamelize ediyoruz ya. O zaman o pilavın boyutu değişiyor. Bak kesinlikle söylüyorum değişiyor.
1: Daha kaç yemek var? Nasıl rahat? Nasıl rahatız? Tabii. Şunu yiyeceğim. Havuçları al Suncuğum.
0: Bizim kahve köşemizde yapamayacağız bugün muhabbet.
1: Aa, hazırlığımı yaptım. Nermin, sana bir sürpriz bir içecek hazırladım. Aklına gelmez Onur, sana öyle bir şey
0: sen
1: yaptım.
0: Sen var ya, beş çeşidi bitiririm ben. Ben şimdi ayak sürüyorum. Bir sürü saatimiz var diye. Ben yoksa senin beş çeşidini bitiririm ben.
1: Diyorsun. Hey,
0: sen ne sandın beni? Ben 10 dakikada burada yaparım. Altyapı sen hazırlıyorsun. Ben burada tarifi biliyorum. Adım gibi anlatıyorum. Hey.
1: Ya bir rahatlık şey oldu bize de olsun.
0: Yani. Sonra ne vardı?
1: Sırada. Tabii. Çorba var.
0: Aa, çorba gelsin. Çorba mı gelecek?
1: Evet, çorba geliyor.
0: Çorba gelsin bak. Ben o çorbaya o kadar yükseldim ki ekran başı. Çok kıymetli Hatay'a selam olsun. Tarif Hatay'ın tarifi. Hayatınızda yemediğiniz tuzlu yoğurtlu bir çorba yapacağız. Allah'ım diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey?
1: Bir şey söyleyeyim mi? O coğrafyanın, yani sadece Hatay değil, İskenderun, Hatay, işte Adana, bu yoğurtlu, tuzlu yoğurdu çok kullanıyorlar biliyor musun? Vallahi bak. Yemin ederim.
0: Havuçlar minik minik doğrandı. Kapya biber minik minik doğrandı. Kırmızı soğanı minik minik doğradım. Burada hemen Allah'ın en güzel sebzelerinden bir tanesi bezelye. Girdiği her ortamı hem renklendirir hem yumuşatır. Hem de şükür sebebidir aslında. Şu kadar rengin içinde nasıl sivrilip çıkıyor. İşte her zaman söylediğim bir şey var. Rabbim bir şeyleri gerçekten bizlere nasip ediyorsa en güzelini ediyor. Biz de bu en güzeli karşısında ne yapacağız? Şükretmeyi bileceğiz efendim. Bak.
1: Nasıl baskın bir karakter.
0: Tabii
1: değil mi?
0: Bu karakteri seviyorum ben. Bak sonrasında şu karakter. Bak bu da bambaşka bir şey. Eskiden yoktu bu bezelyeli pilavlar, mısırlı pilavlar.
1: Sen sever misin bezelyeli?
0: Çok severim.
1: Ben bu arada bezelyeli tavuklu bezelyeye bayılırım biliyor musun?
0: Şekeri biraz fazladır. Çok şeker hastalarına önermem.
1: Şey, evet.
0: Ama böyle pilavın içinde azı karar bence
1: evet,
0: olur.
1: Evet. Bir de ömrü kısa Nermin. Çok uzun vadeye yemiyoruz ki.
0: Pirincimizi de şöyle bir ne yaptık? Bak ekranı yeni açmışlardır. Getireceğine göster hediyelerimizi. Gidiyorsun elinde taşıyorsun tatlılarımı döküyordun. Üçlü şeker, un, çay kabı veriyorum. Bir de üçlü mercimek pirinç veriyorum.
1: Şimdi.
0: Bak veriyorum, bu yayın sonuna kadar açıklayacağım. Siz sadece benim kıymetli markam Ahmet Bey'i takip edin. Yeter. Veriyoruz. Şimdi, Ahmet Bey bize bir şey demez Serpil.
1: Tabii. Ahmet abiyle zortaz da.
0: Ahmet demez, Mehmet demez, İbrahim demez. Diye markalardan Nermin'im, artık isteyecek yüz kalmadı.
1: Şimdi bizim pirincimiz burada
0: dur,
1: suda
0: geliyorum.
1: Ya. Koyayım haşlansın.
0: Tamam.
1: Bu kadar. Seni beklerken.
0: Çünkü anlatacağım bu tarifi. Sakın ayrılmayın. Hani tarife başladık diye de düşünmeyin. Sadece haşlansın. Ben bu bahar pilavımın şöyle bismillahirrahmanirrahim suyunu verdim. İçinde basmati pirinci kullandığımız için biliyorsunuz keyifli bir pirinçtir. Asla lapa olmaz. Ne kadar su alırsa şişer ve yine tane tane kalır. Şöyle ben gene hepsini verdim. Bir tık üstüne çıktık. Burada bu renkli pirincimizi hazırlarken sadece sebzelerimi güzelce kavurup lezzetlendirdim. Sonrasında akbiber ve tuzla lezzeti ortaya çıkardık. Ve şu an sıradaki tarife geçtik. Şimdi bu Hatay'ımızın eşsiz tuzlu yoğurt çorbası. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şöyle belki ekranda çok görmediğiniz, hatta belki unutulmaya yüz tutmuş bir tarif. Çünkü gerçekten ben şimdi yeni nesil yemek programlarına baktığımda hep aynı şeyler var yani. Bak gerçekten hep aynı şeyler. Hafta sonu yapanlarında, hafta içi böyle 4'te 5'te girenler var. Bakıyorum hep aynı. Aslında biz burada neyi çözümledik Serpil'le? Dünya mutfağına evet çok özen veriyoruz. Çünkü farklı tarifleri seviyorsunuz. Ama yöremizin de unutulmaya o yüz tutmuş atalarımın izi, atalarımın imzası olan tarifleri ben Serpil'le hep konuştuğumda diyorum. Ekran başında görmek istiyoruz. İstiyoruz. Bu bir ilk. Yok yani ben bu Hatay'ın çorbasını hiç görmedim ekranda. Neden? Neden yapmıyorsunuz? gelsin. Tuzlu yoğurt çorbası. Yarım su bardağı pirinci öncelikle güzelce suyla birlikte haşlıyoruz. 1,5 su bardağı tuzlu yoğurt. Biliyorsunuz ki Hatay'ın bu kavanoz ve Hatay'ın yöresel lezzetlerini satan dükkanlarda bulabileceğiniz bir yoğurt. Ya da bizim gibi internetten sipariş verin, bir günde geliyor.
1: Online bir şeylerde de var.
0: Ve sıcak suyumuz olacak. Kıyması için 150 gram kıyma, yarım çay bardağı sıvı yağ. Oğlum sen hasta olmuşsun, bir antibiyotik al. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nane. Annelik devreye giriyor Serpil.
1: Nasıl Serpil? Akisi bundan geçti Serpil, o da öksürüyordu.
0: Şey, karıştırmamış bugün bizimki.
1: Bıcak. Ama olmadı tabii.
0: Topak olmuş üstü.
1: Hiç sevmem topakla.
0: Kolajen içiyoruz, gençleşeceğiz ya. Dur sana da vereceğim. Güzelleşimdeki kolajen, bu var ya bak ışıltıyor. Bak çekme kızım, ne çekme. Bak bu ışıldıyor yüzü. Kolajen.
1: Seni görmüyoruz.
0: Kolajen.
1: Niye?
0: Kolajen. Ben yaşlandım artık. Ah.
1: Buyur.
0: İç kolajen düğünüm var hafta sonu. Düğünüm var benim.
1: Ne zaman? Ay bu arada bana şey soruyor. Melike'nin mi diye. Ay. Ben teyzeyim dedim.
0: Kızım
1: ya.
0: Melike'nin olsa ben söylemem mi burada?
1: Valla.
0: Bombom açıklarım. Kızımı vereceğim de size söylemiyor. Ağlarım ben. Gece gündüz ağlarım ekranda.
1: Vallahi ağlar.
0: Bir tane benim bir kızı.
1: Ben teyzeyim dedim ya. Bu arada ben gerçekten şey değilim. Yani tek benim kız kardeşim
0: ne
1: yok.
0: Ne içiyorsunuz diye sormuşlar bize her gün.
1: Onu da soruyorlar. Kefir. Hı. Ve Nermin'in...
0: Bir markam var benim çok güzel.
1: Paylaştığı kolajen.
0: Kolajen.
1: Bu arada ben gerçekten teyze olsam ben de söylerim. Ama böyle ben gerçekten teyze hissediyorum. İki tane kızla kendimi.
0: Aynı hocaya versek faydası olur mu hocam?
1: Ver bana.
0: Ekran ayarlarıyla oynamayın şu an gülü. Kız Halil Hoca'ya verseydik. Kız ya, alacak belki. Üçüncü, beşinci, kaçıncı? Üçüncü.
1: Bu bitti. Onu kolajen kurtarmaz Nermin.
0: Sen de yapalım Halil Hoca arada. Sen de iç. İnce kırışıklıkları iyi geliyor.
1: Şimdi Nermin'im. Oh şifa olsun. Yarası.
0: Hepimize. Hı? İçtik. Şimdi Serpil.com. Ya alıyorum, geliyorum.
1: Gel canım hiç. Hazırım.
0: Şimdi bak, Hatay'ım, canım Hatay'ım var ya, o kadar güzel bir şehir, o kadar güzel
1: çok
0: memleket.
1: Çok sanki ya.
0: Gastronomiye, evet çok sert. Hmm. Gastronomiye damgasını vurmuş, o kadar nadide,
1: dur, bekle.
0: O kadar farklı yöresel lezzetleri olan bir şehrimiz ki, selam olsun buradan.
1: Vallahi.
0: Hatay'a, İskenderun'a selam olsun. Onların bu güzel asil çorbasını yapmak beni bugün ayrı bir mutlu etti. Bilginiz olsun gerçekten. Öyle yükseliyorum ki farkında mısın?
1: Evet. Enerjim
0: şey oluyor.
1: Bizim olsun da. Ne olursa evet. Olsun valla. Biz Nermin'le hep öyle bakarız bu arada biliyor musunuz?
0: Ne?
1: Yeter ki bizim olsun, bizde kalsın.
0: Evet. Ülkemin her
1: hiç
0: köşesi benim.
1: Valla.
0: Bir de çok büyük biliyorsun. Probiyotik kaynağı Serpil'cim. Tuzlu yoğurt. Bol probiyotikli.
1: Hanımlar bak şimdi soracağınızı ben tahmin ediyorum. Hiç şey yapmayın.
0: Geliyorum.
1: Gözünüzde büyütmeyin. Online sipariş verebiliyoruz ya işte ismini biliyorsunuz.
0: Şimdi orada bir püf noktasını da görecekler, bayılacaklar. Dur sen, geliyorum ben.
1: Oradan rahatlıkla yapıyorsunuz. O kadar kaliteli gönderiyorlar ki bakalım. Anlatamam size. Ne kırılır ne bir şey olur.
0: Bak gördünüz mü şurada.
1: Tek tatlımız var ortada.
0: Var.
1: Tek tatlı kaldı ortada. Başka hiçbir şey yok yemek.
0: Öbürkünü de getirsene.
1: Rahat ol. Yok hiçbir şey kalmadı. Yemeği mi getireyim? Getireyim.
0: Getir.
1: İyi dedi.
0: O tereyağımı da alabilir miyim?
1: Zaten senin evet şeyin aha. Kavrulduysa
0: evet,
1: vereceğim.
0: Kıymam iyi oldu. Bakın özellikle sıcak tuttum yani tavaya
1: burada
0: direkt koyduğum için kıymam böyle top top olmadı. Bunda da ne olur dikkat edin ki top top olmasın bu çorba ya. Top top olursa o istediğiniz lezzete ve şeye seviyeye ulaşamazsınız. Fark ettiyseniz yayın 2 saat olduğu için ön hazırlığını bile artık burada yapıyoruz. Yani hokus pokus diğer programlar gibi önden hazırlanan gelsin. Yok yani her şey canlı. Mutfaktaki aksaklıklara ondan sonra yaşayabileceğiniz her türlü sıkıntıya her şeyi canlı canlı ekranda koyuyoruz Serpil'i.
1: Buyur.
0: Biz artık şey değiliz yani böyle yapamazsak da yapamayız yani olabilir değil mi?
1: E tabii canım söylüyoruz. Olmadı diyoruz yani.
0: Olmadı diyoruz yani. Böyle yapın. İşte alternatif böyle olsun diyoruz.
1: Ama bizim tek şeyimiz zaman. Hani anlatabiliyor muyum? Canlı yayın.
0: Çok yağlı gelmesin gözünüze. Çok yağlı falan değil.
1: Burada bir gram yağ yok biliyorsunuz.
0: Şöyle pirinci.
1: Sarımsak.
0: Biraz daha şişirmemiz gerekiyor. Bu burada olmaz şu an. O yüzden bunu böyle kenara koyuyorum. Birazdan çok güzel bir şovla vereceğim. Bu çorba tarifini kaçırmayın. Kıymam burada tereyağıyla, yağıyla özdeşleşti. Sadece nanem kaldı. Birazcık daha tereyağı erisin, naneleri içine bırakacağım.
1: Pırasalı kuru fasulye yedin mi hiç sen?
0: Bu benim favorim. Tarifi görür görmez vuruldum. Başımı... Ve dedim ki Serpil'e, yani iyi ki bu tarifi yaptık. Günlerdir canım çekiyordu pırasalı kuru fasulye. Allah seni inandırsın.
1: İşte bak, bana da malum oldu.
0: Pırasalı kuru fasulye için kıvranıyordum.
1: Bana malum.
0: Ekranda yine bir ilk bu. Bak, ekranda bir ilk diyorum. Kimse kuru fasulyeyi de pırasalı yapmaz. Ekmeğini de şu pırasanın sosuna banmaz. Ama biz yaparız. Nane... Pırasalı kuru fasulye yapıyoruz. Gelsin malzeme listesi.
1: Orası oldu mu sence? Kapatayım mı?
0: Naneyi atacağım sadece.
1: Atayım içine. Mı?
0: At.
1: Efendim, buraya nane de atıyorum.
0: Evet. Nane de ve... bir tık kavrulursa yağıyla güzel olur.
1: Evet evet, şöyle yapacağım, alacağım.
0: 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyemiz var. Kuru fasulyeyi bir püf noktasıyla haşladık ve evet, ıslattık, anlatacağım. 4-5 dal pırasa, 4-5 dal taze soğan. Evet, yanlış duymadınız. Bir diş sarımsak. Yarım su bardağı zeytinyağımız var. 2 adet defne yaprağımız. 3 dilim limon. Limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı şeker, tuz, akbiber ve sıcak suyla taşlandırıyoruz efendim. Günün 5. tarifi ve yine özenle anlattığım ve gerçekten çok yükseldiğim. Serpil biliyor nasıl yükseldim ekranda. Görünce
1: fark ettim. İkiye mi böleceksin, yapacaksın?
0: Ha. Öyle bir böleyim.
1: Tamam, sen istersen sen zeytinyağını koy, ben şey
0: tamam,
1: yapayım sana.
0: Tamam, karıştırmaya başlayayım.
1: Gel canımın içine.
0: Şöyle altını açtık. Burada hakiki zeytinyağı kullanmanızı istiyorum. Birazcık zeytinyağlı vari bir tarif olacak bu. Hı. Bilginiz olsun. Bak, bahar pilavım.
1: Nasıl güzel renkler, insanın enerjisini yerine getiriyor değil mi?
0: Ay, yoğurdun vallahi linki yok hanımlar. Yazın görün. Şey yok. Yok şey, yazın görün. O canlarım.
1: Nermin'in söylediği sosyal medyaya girerseniz şeye, hani ona orada bulursunuz. Çok güzel geliyor.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hayranım şu her şeyi linkini bırakanlara. Ben bir alışamadım hocam ya. Vallahi artık insanlar mesleklerini bırakıyor, link bırakacağım diye, biliyor musun?
1: Tamam yani, yapacak bir şey yok. İstiyorlarsa biz de bırakacağız. Ne yapalım?
0: Şimdi biraz daha yoğurdun linkini bırakıyorum açıklamada. Tıklıyorsunuz falan yani.
1: Şey var
0: her
1: hanımlar.
0: Her şey link oldu ya.
1: O güvenilir büyük var ya orada. Şey.
0: Tamam tamam.
1: Online sayfa. Ne bir şey demedim.
0: Serpil koyla biz.
1: Nasıl süzeceğim diye.
0: Bakın çok güzel bir şekilde önden ne yapılıyor? Pırasalarım
1: hemen ardından. Bunları şey yapmayacağım, açmayacağım.
0: O küçük zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz kuru fasulyeyi nasıl ıslatıyorsunuz? Hani ne bileyim, içine şey mi yapıyorsunuz?
1: Karbonat falan mı?
0: Karbonat koyuyor musunuz? Sodayla mı ıslatıyorsunuz? İçine ekmek ekliyor musunuz? Ben bu kuru fasulyeyi ilk defa şey yaptık dün. Sütle ıslattık. Hem daha lokum gibi olsun dedik. Sütün içinde şişsin dedik güzelce. Ve sabahta sütten çıkarıp haşladık. O kadar güzel oldu ki içini sütle ıslatın bir daha Serpil.
1: Bu arada ben onu senden duyduğumdan beri ben yapıyorum.
0: Değil mi? Çok güzel oluyor o sütle ıslatmak.
1: Evet, şişirin, sonra atın buzluklarınıza, doldurun anacığım.
0: Bambaşka bir boyut oluyor. Ve kuru fasulyeyi bu şekilde yemediyseniz muhakkak yiyin. Yani ben Serpil'i tebrik ettim bu tariften ötürü.
1: Etti.
0: Çok yani bekliyorum tatmak için günlerdir, çünkü canım istiyordu böyle. Taze soğanlı, bol.
1: Benimle birlikte sebze aşkı şey oldu Nermin'in.
0: Depreştim.
1: Evet, sebze sever
0: depreştim
1: oldu. Normalde yalan yok, sebze hoşlanmayan bir kadındı.
0: Hoşlaşma. Bak. Hatay'ım, pirinci pişti mi?
1: Açıldım, bir çimdiklesene. Aman şimdi. Nermin'im.
0: Olmuş kızlar.
1: Olur olur, bir de şeyle gelecek ya. Nermin'im.
0: Olmuş pirincimiz. Pirincimiz ben, olmuş.
1: Ben bir kap süt ısıtsam şurada olur mu? Süt.
0: Bu neyden kaldı tavuk suyu mu?
1: O püreden, tavuğumuzdan kala.
0: Hatay'a döksem olur mu?
1: Olur, gayet de güzel olur.
0: Hah,
1: gayet de güzel olur. Şurada ben bir süt ısıtsam olur mu?
0: Niye?
1: Lazım da bana.
0: Ne yapacaksın?
1: Lazım.
0: Tamam, ısıt hadi.
1: Tamam, ben süt getiriyorum.
0: Yine bir şeyler dönüyor bunun aklında. Bir tilkler var ama. Oh ne güzel, ne güzel. Oh,
1: böyle seni üzecek şeyler yapmam ben.
0: Şu yemeğimin de mana sunumunu göstermek istiyorum ya.
1: Ha, geçelim mi ona da?
0: Çünkü reklam arasında görüyorlar. Tatmin olmuyorlar. sunum önemli Serpil, burada yapacağız şimdi.
1: E tamam, yapalım. Onu da yapalım. Ha.
0: Şimdi bakın. Can. Niye koktun sen? Kenarları yandı.
1: Sıkıştı ya ondan. Hı. Değil mi?
0: Evet. Şöyle bak, burada pirinç okey. Ama bir fokurda kaynatacağım. Şimdi anlatıyorum. Biz Hatay'ın tuzlu yoğurdunu kullanıyoruz ya. Hatay'ın tuzlu yoğurdunu kullandığımız için hiç sıcak suyla önden bir bağlama yapmaya gerek yok. Kesilme derdi yok. Pürüzsüz, ışıl ışıl bir çorba tarifi olacak. Şöyle yoğurdu bir bıçakla çırptım.
1: Tamam.
0: Şu tatlıma bak ya. Hı? Şu tatlıma bak ya.
1: Nasıl güzel oldu değil mi?
0: Hiçbir yerde göremezsiniz. Vallahi göremezsiniz. Olmaz. Tuzlu yoğurdu evde de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bak ne yaptım hocam? Bir tık kavurdum pırasayı, soğanı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor bu Serpil gene? Allah hayırlı ede. Allah Allah. Allah Allah. Bir şeyler çıktı falan. Kız bir şeyler de geliyor. Dur. Celalettin hocanın şeyleri değil mi? Mantar bardakları.
1: Ama dur.
0: Bir şöyle tut bakayım.
1: Yok, içini doldurayım daha güzel gözükecek.
0: Olsun, şöyle bir gözüksün önden. Sonra montaj yapsınlar peş peşe. Bak. Oo, çok
1: bak
0: güzel.
1: Şimdi.
0: Bu yeni miydi? Yeni aldık bunları.
1: Şey yapacağım ben. Dur. Alma benim şeyimi.
0: Tamam, ben yemeğimi yapıyorum. Tuz ve akbiber.
1: Lütfen.
0: Şeker. Şeker olmazsa olmazdır benim zeytinyağımda. Bak, limon kabuğu. Allah'ım nasıl bir freşlik veriyor bu fasulyeye var ya. Hayatınızda ilk defa yediniz iddia ediyorum. Ve sonra da çok yiyeceğiniz bir tarif. Şuraya iki tane defne yaprağı.
1: Şu limonlarını da ver.
0: Limonları da böyle dizer
1: misin? Şöyle benim ama ben sonra...
0: Böyle dizmeni istiyorum üst üste.
1: Bu kadar zaten.
0: Tamam.
1: Sonra ben onu bir daha şey yapacağım. Tamam.
0: Şu an
1: azıcık da su vereceğim Nermin'im ona.
0: Ben görsele yıkıldım. Görsel beni inanılmaz mutlu etti.
1: Aldı mı diyorsun?
0: Evet. Tamam. Aldım. O kokuyu şimdi... keşke göndersem.
1: Sen bu kadar canın çekiyorsan ben onu arada bile yaparım.
0: Nasıl canım çekti var ya, tarifi böyle izledim, dedim ki işte Serpil dedim ya. Hı. Yakaladım böyle. Ve günün en çok izlenen tarifi olacak bu, bak görür yarın.
1: Görürsün bak.
0: Dakikalıklarda. Hı. En çok izlenen tarif.
1: Ay o onun değil annesi, bak şunun o onun. Ne yapayım? Şimdi burayı yapıp mı gidelim, çorbanın yoğurdunu verelim mi, ne yapalım hadi. Dakika söyle bana, ben şimdi...
0: Sen her şeyi çok istiyorsun aynı anda.
1: Ama ben artık...
0: Sütünün altına çıkmak.
1: Keyif köşesi şey yapmak istiyorum.
0: Tamam, geleceğim keyif köşesine de. Hı. Şu yemeği de halledelim.
1: Hadi
0: sonra
1: geçelim. Isıtacağız bunu. Isıtmadan tamam. Yapma. Yapma.
0: Şuraya getirip bir şeyi koyalım. Ama buna gerek yok ısıtmaya. Onu ısıtalım.
1: Püreniz mi?
0: Şimdi bakın. Kaynıyor su. Yanlış görmediniz. Ve ben bu suyun içerisine direkt tuzlu yoğurdumu koyuyorum. Allah Allah. Nermin Özürk, sen yanlış bir şey yaptın. Bu kesilecek. Tabii ki kesilmeyecek. Bakar mısınız?
1: Sana su vereyim mi şeyden?
0: Bakar mısınız?
1: Kaptan su getireyim. İster misin? İyi mi suyu?
0: Bir tık alabilirim. Hı,
1: gel aç.
0: Of, çok azıcık ver ki duru olmasın.
1: Çatalımla. Tamam. Hı, dikkat et. Sıcak elin ayağına gelir. Ver. Bitti ay mi? Çok güzel koktu.
0: Bitmedi.
1: Ay vallahi.
0: Hiçbir şey bitmedi. Bak ekrandan ayrılmayın. Hiçbir şey bitmedi. Şunu bir tık alsana.
1: Mübarek şey oldu biliyor musun?
0: Aa, yanmadı.
1: Kesilmedi mis.
0: Ne oldu?
1: Yok.
0: Ne oldu? Kaserpe ne oldu?
1: Yok, bir şey olmadı. Elma şerbeti. Ejder ya.
0: Al. Bir tane şarkı vardı.
1: Ne?
0: Kaşlarını
1: içim gül düzüm
0: yok
1: Nermin
0: kaşları
1: şey püreliye bunu mu koyalım,
0: içim el vermiyor, yaz kız Google'a çıkıyor Nida
1: bu püreliye. Heh. Bu güzel olur,
0: olur
1: bence de
0: kaşlarını. Efendim vallahi bak tencereler doldu taştı. Halil İbrahim bereketi maşallah.
1: Ayar 5 Ocak
0: doldu. Cuma'nın yüzüsü hürmetine bak bu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: 5 gözü de doldu.
0: Kusur Rabbim tamim bile hayır. Maşallah subhanallah. Hepimize. 41,5 kere. Bak bak.
1: İşte bak. Bunu hemen yapacaksın ki şey yapmasın.
0: Değil mi?
1: İşte bu da canlı yayının şeyi. ne
0: derler? Ama işte ilk yemek olunca tabii. Sen onu öyle kaşıklarla et, ben

0: geliyorum yanına sunuma. Çünkü üstüne şey koyacağım ben. Jambon ve şeyi.
1: Senin tavuğa.
0: Acı. Acı biberlerimi.
1: İşte evde olsam sakin sakin yerleştirirsin. Ama şu an soğudu biraz.
0: Yemin ederim, yemin yandı. Ederim. Ocak yetmedi bana. Ocak yetmedi bugün bana. Ya hepsini fırın yapıyorsunuz ya hepsini ocak yapıyorsunuz, ben anlamadım.
1: Doğrudur, vardır bir ayarsızlığımız. Bırakacağım, sana bırakacağım sevgili Sunucu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esselatası Rabbi temine. Birazcık böyle dualarla hızlandırıyoruz. Evrene güzel mesaj. Bu fasulye burada zaten önden piştiği için sadece evet. Fasulyesi pişecek. Bak şeyim güzel oldu. Fokur fokur kaynadı.
2: Günlerimiz geçmişteler. Dereden çok sular aktı. Gelmez bir daha gider.
0: Sana gelsin Serpil.
2: Ah

0: oh oh, aman ya Rabbim, Hatay'ıma bak sen. Nasıl bir şov yaptı Hatay'ım.
1: Hocam tavuğunu
0: çağırın. Aman aman aman aman aman. Bakar mısınız çatma yârim kaşlarını.
1: İçim el vermiyor diyor.
0: Oy oy oy.
1: Kıyamam sana diyor aslında.
0: Evet evet evet evet.
1: Üçünlük ömrü
0: i̇şte
1: de
0: bu, biliyor musunuz?
1: Sığmıyor.
0: Bak işte bu. Burada hayatın en lezzetli, en deli dolu anı şu çorbanın, şu sunum kısmı. Bir fokur diyoruz ve kapatıyoruz. Bak gör hocam. Bak Hatay mutfağının eşsiz çorba. Serpil bakar mısın?
1: İpek.
0: Kesilme yok bak. O nanesinin üstündeki kıymalı sosu nasıl yanmış. Hey maşallah. Hataylı hey mısın
1: be?
0: Ben Ermin Öztürk?
1: Adam sorarlar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hataylı mısın? Boşnak kızı.
0: Hataylı mısın? Ermin Öztürk derler. Hop. Oraya geldik.
1: Ne arıyorsun hocam? Aa, düşme aşkı.
0: Ocak gezdirmekten bugün şey oldum. Şunları ben biraz halka halka kesiyorum.
1: Aslında kare. İstersen kes, istersen böyle doğru gitsin kare kare. Şimdi ben hazırım, seni bekliyorum. Ay benim sütüm de kaynat. Sütüm kaynadı Nermin. Ay. Ay sütüm kaynadı. Bak gördünüz kaynadı.
0: Tamam.
1: Gönder.
0: Ne derdine düştü? Ben burada yemek hazırlamaya çalışıyorum. Bu ne derdi?
1: Azıcık da kendime şey yapayım. Efendim şuradan sevgili sunucuma
0: bir şeyler yapıyorum.
1: Ve kendime.
0: Bir dakika, ne tarifi veriyorsun? Dur, dur, dur.
1: Tarifi veriyorum, sana yapıyorum.
0: Anlatacağım, izleyicime anlatacağım.
1: Bakın ne
0: güzel, güzel bir şey oldu ya. Dur. Kaç dakika var? Tamam, onu koy kenara, anlatacağız. Dur, sunumu yapalım.
1: Şu ortaya doğru.
0: Şu sunumu yapalım. Aa, ne güzel bir şey yapacaksın.
1: Bakayım beğenecek misin sen?
0: Ben beğenirim seni, yaptığın her şeyi beğenirim.
1: Kurban
0: ben.
1: Olsunlar seni veririm.
0: Aa, aşk olsun.
1: Ben kaşık getiririm onu böyle sosundan.
0: Aşk olsun.
1: Akıtalım.
0: Sanki. Aa, bir şeyler yapıyor orada. O tarif kaçmaz. İzleyicime anlatacağım, dur.
1: Siz sevmedi, sevecek misin ki bakalım?
0: Ben severim. Oo. Sunumları hazırlayalım da.
1: Vakit mi kalmamış?
0: Ortalık karıştı. Anlatmam lazım.
1: Yalan. Gene mi?
0: Karıştı, karıştı.
1: Bırak, bırak.
0: Ne bıraktım artık? Ne yapayım?
1: Ah, yeter de be.
0: Yeter. Yani her şeyden, herkesten çekinerek de yaşayamazsın Serpil. Bazen bazı şeyleri anlatman gerekir. İçinde kalan o huzuru da yaşatman gerekir.
1: Ben bırak artık, diyorsun, ben rahatlayayım, o düşünsün.
0: Ben ama rahatladım artık. Yeter.
1: Rahatla.
0: Boşuna bak. Şimdi izleyicime sunumun kralını yapıyorum.
1: Tamam, onu gönder.
0: Gel hocam. Gel bak. Bitmedi. Biz bitti demeden bitmez.
1: Azıcık böyle birkaç tane çık.

0: Şurada 5 dakika bir keyif yapacağım.
1: Dur anlatacağım sana. Bekle, daha vakit var.
0: Şuraları da istiyorum. Tamam, yeter.
1: Dur, çok hoş oldu. Bir tane şuraları koyayım mı?
0: Tamam, koy. Hı. Seviyor acı biber kendisi. Ondan jölepenleri.
1: Ben eskiden acı da sevmezdim.
0: Hı. Ama ondan da az istiyorum sevgili Sunucu. Et tavuğumuzun üstüne kalsın. O kadar. Bu arada bunu kuru isli et de yapabilirsiniz.
1: Ay, keşke söyleseydim, babama aldırsaydım kuru et.
0: Tamam, o şuraya atalım, yeter.
1: Çok, çok güzel olur kuru et ya Serpil.
0: Yeter, yeter canım.
1: Dur, açacağım, açacağım. Alabilir misin tahtalarımı Serpil?
0: Hoppa.
1: Teşekkür ederim bebeğim. Şimdi bak.
0: Bunları bizim ponçin kedilerine vereceğim.
1: Gel Serpil.
0: Ama soğudu, kahvem soğudu.
1: Dur,
0: hocam.
1: Kız, ceketim kirlendi, sil.
0: Ama o yeni olmamış ki aşkım, kurumuş o.
1: Yarın giyecektim ben bunu ya.
0: Neyse artık.
1: Şey,

0: Şuraya da bir tane
1: restoran gel. Restoran yemeği tamam. Yapıyoruz.
0: Yeter. Yok abi karışmasın yani. Artık.
1: Al işte size yemek programı.
0: Hadi.
1: Al işte yemek programı size. Haftanın 5 günü canlı canlı. Bir alkış yani, bir alkış yok yok.
0: Ama artık ben artık gidiyorum Nermin.
1: Alkış da vermiyor.
0: Hı, geçti.
1: Vermiyor. Sağ ol Ali, sağ ol. Allah eksikliğini vermesin Ali. Şimdi dur anlatıyoruz. Şimdi Serpil'in Nermin'e özel karışımını yapıyoruz evet. Şu an. Komşun geldi, Ayşe'ye farklı bir sunum yapmak istiyorsun. Hı hı. Ayşe de öyle her şeyi içmez, yemez. Biraz da tatlı şeyleri seviyor. Ayşe'ye ne hazırlıyorsun?
0: Yo ben Ayşe'yi hazırlamıyorum. Benim Ayşe diye tanıdığım da yok ayrıca. Vallahi yok
1: şimdi
0: bu arada.
1: Şimdi ben izleyiciye söyledim.
0: Ha tamam. Ben şimdi Nermin'i hazırlıyorum efendim. O bana geçenlerde hatırlar mısınız? Boşnak kahvesi yapmıştım. Ben de kaç günlerdir bunu denemek istiyorum. Bu yine viral olmuş. Popüler bir
1: viral
0: içecek.
1: Viral mi olmuş?
0: Evet.
1: Niye ben olmuş viral?
0: Herkes denemiş, sevmiş.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Dolayısıyla burada ne kadar istiyorsan 3 kişilik, 5 kişilik.
1: Helva koydum bayağı.
0: Sütümü ısıttım hatta bak. Bir tık kaynattım. Sade
1: bak helva koy. Yeter ama çok olacak.
0: Yok hayır olmayacak. Çünkü yani suyunu.
1: Sen ağzıma atayım.
0: Tamam at sen. Helvayı içine koydum. Rica ediyorum karıştırmaya devam
1: bizim
0: eder misin?
1: Bizim kahvaltımızda helva eksik olmazdı. Benim babam helva çok severdi. Biz küçükken bizim öyle şeyimiz yoktu. Böyle ortaya koymazdık çok. Herkesin tabağına işte helvası, kaşar peyniri, zeytini, peyniri koyulurdu ki hem ziyan olmasın hem de herkes önündekiyle doysun. Ekstra yok.
0: Tamam ne güzel işte. Ama az çok kestiriyor
1: bu
0: anne
1: helva
0: babada.
1: Da bana mı oradan kalma? Çok severdik helvayı. Babam böyle bir küp koyardı ama tazesini, şey beyazını severdim. O fıstıklı falan sevmezdim.
0: Ruhum. Benim kocam da evde tatlı yoksa bunun fıstıklısını şey olarak yiyor. Şimdi Nermin'im burada.
1: Dur geliyorum bir dakika. Şu birincimi bir görsün izleyici. Baksana ya Allah Allah.
0: Tel tel
1: olmuş. Allah Allah. Allah Allah. Hemen altını kapatıyorum. Gayet güzel ve tane tane. Haydi bismillah bahar pilavı da kapansın.
0: Şimdi Nermin'im burada sen çünkü normalde ben çok severim filtre kahve sıcak mutlaka. Ama Nermin sade kahve sevmez filtre kahve sevmez. Ben de bak şimdi.
1: Normal filtre kahveyi böyle açtık.
0: Evet normal sade. Ay döktüm
1: benimkisi
0: de.
1: Benimkisi bir şey olmaz gel.
0: Sade benimkisi filtre kahve. Olsun.
1: Tamam.
0: Lütfen şeyi helvalı sütümden de koyar mısın canım?
1: Karamelli gibi oldu.
0: Tabii bunu şimdi ben yapamıyorum. Bunu köpürteceksin Nermin'im birazcık. Ben şimdi sana yetiştiremedim. Şimdi sen doldur. O senin olsun. Doldur.
1: Ay kızlar yapın. Bak tadına da bakacağım ama. Sunumu çok güzel. Bak malzemeler yaz. Allah razı olsun. Biz bunu bir de malzemeyi hazırladık. Siz de bir malzeme akıtın Nida'cığım.
0: Sen oraya otur geliyorum.
1: Prodüksiyon hiçbir şeyden kaçmamış. Sunumları yapsaydık. Masamızı hazırlasaydık.
0: Şuraya geldim. Oturayım dedim ki sunucumla şöyle bir kahve keyfi yapayım. Aldı beni götürdü bir yerlere.
1: Kız şunun bir tanesinin tadına baksam ne olur. Kahve acı geldi de bana.
0: Acı mı?
1: Şunun bir tadına baksak.
0: Yarım kilo helva koydum içine.
1: Bir tadına baksak mı?
0: Peki otursan kaşık getir. Otur. Keşke koysaydım tatlı da koysaydım. Bak.
1: Kendinizi şımartın. Sana yok Halil Hoca bugün tatlı.
0: Aman bunu demiş.
1: Bak tatlı yok deyince gideyim dedi gördün mü? Bu da hep tatlı için çekiyor bizi biliyor musun?
0: Aman ne bileyim herkesin bir derdi onun da derdi tatlısı.
1: Al sana kız.
0: Şimdi istemiyorum ben kahvemi böyle içemiyorum ben.

0: O de. Eve gidiyorum. Ev rahat. Kafam zır zır zır bağıran çağıran yok. Onu istiyorum, bunu istiyorum, şunu yap diyen yok.
1: Diyorsun ki evimin kralı da padişahı da
0: Evet, tekim.
1: anası da babası da benim diyor.
0: Bana diyorlar ki niye hayatına birini almıyorsun?
1: Ah.
0: Nasıl alayım ya?
1: Gerek yok.
0: Giren herkes canını acıtınca ne oluyor? Alamıyorsun,
1: Tabii.
0: korkuyorsun.
1: Hoyratça şey yapıyorlar
0: Evet.
1: değil mi? Kırma, incitmeye korkmuyorlar. Bırak.
0: Bırak ya, çok güzel olmuş. Bak tatlının bile keyfine varıyorsun.
1: Düşecek tepsim düşecek.
0: Burada dursun, ben onu yiyeceğim.
1: Tamam şöyle koyayım kenarda. Ben
0: Ah ah
1: kalkmam.
0: ah. Ah ayağım ah.
1: Çok güzel olmuş. Vallahi
0: Vallahi kahve
1: ben
0: güzel olmuş,
1: sevdim bu
0: beğendim.
1: helvalı kahveyi.
0: Buna pilav mı koyayım yavrum?
1: Bilemedim ki. Sen neyi münasip görüyorsan. Şu an
0: Çorba mı koyalım?
1: fokusum dağınık.
0: Öyle mi?
1: Ay yok, pilavı buna koyalım hocam. Rengim gözüksün. Ay ay.
0: Sen beni karşıla o zaman.
1: Hayat.
0: Çok şey yapma karşılamayı. Üstten, üstten.
1: Bazen şey yapıyor. İnsanı yoruyor ben Ermin. Vallahi. Gel
0: Oy
1: gör
0: oy.
1: anlat.
0: Üstten, üstten. Böyle
1: Dur dur dur
0: kabar
1: dur.
0: kabar al. Ben bu tencereyi birazdan kaşıklarım, o kalsın. Çok doldurunca da dökülüyor ya Serpil'im.
1: Dur canım hiç dur. Aha. Ay Rabbim renklere bak.
0: Of. Çok güzel oldu. Ay duygusallaştım, görüyor musunuz? Gözüm doldu. Böyle bir ağlayasım geldi. Bak kahve sever, kahve sevmeyen. Kahve seven, kahve
1: Daha
0: sevmeyen.
1: ciddi.
0: Kahve seven, kahve sevmeyen. Bu benim dolu olan.
1: Bırakmadın ki kahvemi içeyim.
0: Bir kaşıkla beni karşıla.
1: Dur onu kenarlara sileceğim sunucum. Ah.
0: Sileriz ya. Sen de her şey dört dörtlük olmasın. Tamam, bir karşıla dediğim önceden. Bir karşıla yani. Bırak ya. Kaşıkta kalmam. Oynamıyorum ya. Vallahi oynamıyorum.
1: Kadın artık var ya.
0: Oynamıyorum. Sevin. Herkes birbirini sevsin.
1: Bay bay bay bay bay Nermin.
0: Vallahi bak sevin.
1: Oo. Bak.
0: Hatay'a bir alkış.
1: Bir gram kesilme var mı? Allah aşkına bakar mısınız lütfen?
0: Gecikmeli de olsa geliyor. Ne yapalım? Geliyor. Geliyor. Gecikmeli de olsa geliyor.
1: Bir gram şey çorbamızdaki bir çay bu tatlı kaşığı tadına bakar mısın?
0: Bakayım
1: Lütfen
0: mı?
1: bak. Bak lütfen.
0: Ama şimdi bak, olay burada bitecek.
1: Özene
0: Fasulye,
1: bözene
0: kasanın
1: yaptı.
0: fasulyede bitecek
1: Onu
0: olay.
1: biliyorum.
0: Kaç dakika var?
1: Şu tanesiyle al. Bak. Aldım.
0: Çok iyi olmuş. Biraz tuzsuz.
1: Tahmin ettim biliyor musun?
0: Biraz tuzsuz.
1: Tamam. Onu koyalım. Ver kaşını bana.
0: Hayriye
1: Yanlışlıkla.
0: teyze gibi olduk.
1: Ama baktık işte. Bak
0: Tuzsuz.
1: tuzsuzsa da tuzsuz diyoruz. Al canımın
0: Tuzsuz.
1: içi.
0: Birazcık tuzlu. Her şey çok güzel ama tuzsuz.
1: Yavaş, kirletmeyeyim kabımı. Kabım önemli biliyorsun.
0: Tabii.
1: O tarafa mı taşıyoruz hocam? Buraya mı? Biz bir... Ay, yayıldık, dağıldık.
0: Buraya
1: Buraya.
0: getireceğim.
1: Gel.
0: Bir de şimdi şey yapacağız. Bir dakika.
1: Ney canım?
0: Buna
1: Ney?
0: mavi şeylerimizi açsak nasıl olur?
1: Bilemedim ki.
0: Rönerlarımızı.
1: Sen karar ver. Gel.
0: Böyle cıvıl cıvıl bir sofra istiyorum
1: Ama
0: böyle.
1: çok renk olsun istemedim ben. Bugün yemeklerimiz çok renkli. Ha? Ne diyorsun?
0: O zaman sadece supralarını koyalım.
1: Şunu da vereyim sana. Gel canımın içi.
0: Onu sen götür, ben bir tabak bakayım.
1: Gitti
0: Çıkarmamış
1: gene
0: bizim
1: tabak.
0: kız.
1: Bizim ponçik şey yapamadı bugün onda. Aman o
0: Aa,
1: da mı yok? Hakikaten yok.
0: çorbamız var
1: Ah
0: ya.
1: ah ah.
0: Çorbamızı ben böyle derin bir kasede yemek istiyorum. Hatay mutfağı olunca. En şık, en büyük kaselerimi çıkartayım ben şöyle. Bak. Münasip mıdır acaba? Münasip. Dur.
1: Ne arıyorsun?
0: Kahveni içeri gel yardım et azıcık.
1: Ne istiyorsun ki?
0: En uzaktakine. En uzaktaki hep cezbeder ya insanı.
1: Ha, böyle beyaz koyayım diyorsun.
0: Sen beyaz yaptım dedin ya, seni ciddiye aldım.
1: Ay canım sağ ol.
0: Tabii.
1: Sağ ol.
0: Ciddiye aldım. Onu seçtim.
1: Ha.
0: Fasulyeyi
1: Gümüş kaşıkları.
0: oraya mı koyalım? Emin miyiz?
1: Gümüş kaşıklı neyi?
0: Fasulyeyi. O bir tane gümüşlüğümüz vardı ya. Ona koysak nasıl olur acaba?
1: Gümüş istemiyorum. Gümüş mü isteyelim?
0: Yo, bir bakayım dedim neyimiz vardı. İyi, tamam, onu koyayım ben. Tamam. Onu
1: Ben bir
0: koyayım ben.
1: gözüksün istiyorum onda böyle
0: Tamam.
1: zeytinyağısıyla falan.
0: Tamam.
1: Ay

0: Ona bakmadık ki daha.
1: Oldu oldu.
0: Lokum. Biz orada otururken şey gördün mü neler yapmış?
1: Kim?
0: Şey Jimmy.
1: Yok görmedim, ne yapmış ki?
0: Her yeri devirmiş Nermin, senin ne işin var adamın üstünde? Ne işin var?
1: Allah'ım ya Rabbim ya, bu tam Hüseyin hocalık ha. Bak bu tam Hüseyin hocalık. Hocam bunu tatmalısın.
0: Şeyi nereye koyduk biz?
1: Bak. Oy oy oy oy anacığım. Gel anacığım sen nasıl bir pırasasın, sen nasıl bir fasulyesin, sen nasıl bir güzelliksin. Bismillah bismillah. Şeref şeref şeref, sizlere yemek hazırlamak, her gün ekranda sizlerin beğenisine sunmak bizim için artık şeref. Vallahi şeref.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: İki şey söyleyebilirsin.
0: Bak biliyorum sen bitmiş. Saklayamayacaksın, objektif olacaksın. Bakar mısın? Şöyle kenarından bir tane suyuna muyuna hepsine bakar mısın?
1: Objektif olacağım.
0: Ha, bir saklayamayacağını biliyor musun zaten?
1: Emin misin objektif olmam konusunda?
0: Evet eminim. Beğeneceğini çok çok iyi biliyorum. Üstüne gelecek, dikkat et.
1: Vay, piyaz desem piyaz değil. Zeytinyağlı fasulye desem zeytinyağlı fasulye değil. Ama tatlı ekşi. Şekeri, tadı, tuzu. Bir ekmeği kap gel.
0: Peki şey?
1: Numara. Beğendim.
0: Hadi öp beni.
1: Beğendim. Siz beğendiniz mi?
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
8: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
12: Sen seversin diye aldım.
11: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Hadi başamalız.
2: Oo.
1: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalas. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya
3: mutlu ol. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Boost'la. Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
6: Oh be, Profilo yapmış.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir.

0: Bankadan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir şey aldırdım, bir kaza yaşarsan falan diye. Allah korusun, bir de ıslatırsan falan daha kötü olur yani altını. Düğününde, gerçi sonrasında da çıkarması var, bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
2: Ha! Ha!
1: Tam manyak değil.
2: Esra, herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime gitmemen engel olacaksın sen beni.
3: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
4: Canın sağ olsun Mesafiye.
2: Bir şırpıda silip atabiliyorsun abla beni. Bir şırpıda silip geçebiliyorsun.
4: Adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
2: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
4: Evleniyor muyuz?
2: Evleniyoruz.
0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli.
7: Lezzetinden belli.
8: Yayladan geldi belli.
9: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
10: Sarık ola!
11: Fanta sarık ola canım o.
9: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
7: Lezzetinden belli.
8: Yayladan geldi belli.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Araba şamalaz.
1: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
6: makbul. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Budur.

Efendim, Cuma'ya yakışır efsane bir yayınla yayını kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz birbirinden renkli 5 tarifle ilk etapta başladığımız efsane yulaf bisküvili gerçekten kafelerde bulabileceğiniz en şık, en nadide görüntüsüyle karşınızda. Hemen yan tarafta belki ekranda ilk defa gördüğünüz içindeki tatlı tuzlu ve zeytinyağının o eşsiz aroması.

0: ile pırasalı bir fasulye hazırladık. İçinde yeşil soğanına kadar harmanladığımız Hatay'ın eşsiz güzelliğini yaptık. Bakar mısınız tuzlu yoğurduyla birlikte böyle bir güzellik yok dedirten efsane bir görsel. İçindeki pirinçleriyle, kıymasıyla, nanesiyle, yağ ile birlikte o kadar güzel özdeşleşti ki şu an ekrandaki görüntü zaten sizi cezbetmeye yetiyordur diye umut ediyorum. Ve tabii tavuklu bir tarifimiz oldu yanına. Biz börülceyle, patates püresiyle şenlendirdik. İçindeki malzemeleri eksiltebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve bu güzel menünün yanına bir pilav da gelsin istedik. Şöyle rengarenk pirinçleriyle, sağlıklı basmati pirinciyle birlikte güzel bir görsel hazırlayalım istedik. Bu güzel rengarenk bahar pilavı birlikte soframız şenlendi.
1: Burada sevdin mi şeyini?
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Az önce mesajlarınıza baktım. Şey demişler. Nermin Hanım yaramıza dokunuyorsunuz demişler. Hepimiz burada oturduk ağladık demişler.
1: Hepimiz
0: o kadar güzel bir köşe oldu ki bu köşede diyor sabahın enerjisini sizlerle alıp yola devam ediyoruz diyenler olmuş. Biz aslında burada bir şeyi sizlere fark ettirmek istiyoruz. Önce sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu, sonra hayattaki geriye kalan herkesin ne kadar fasatisi olduğunu. Yani sen varsan değerlisin, sen yoksan hiçbir şey yok. Bunun altını çizmek istiyoruz aslında. Ben dediğim gibi eminim ki herkesin yarısı birbirine denktir. Özellikle kadınların, özellikle 70'ler, 80'ler kurban olduğum biz ne itildik ne kakıldık. Olsun, hayat bize çok güzel bir tecrübe verdi. Yıllar sonrasında dimdik ayakta durup şu an evinizi çekip çeviriyorsunuz. Bütün hayatınıza dokunacak en güzel anıları yaşıyorsunuz. Bunu unutmayın. Çok şanslıyız.
1: Çok
0: ve bugün Cuma yayınındaki tarifleri nasıl buldunuz Serp Hanımcığım?
1: Ben biliyorsun ben çok seviyorum böyle sebzeli.
0: Sen bana takla attırmaya çalışıyorsun artık. Git diyorsun Nermin çık takla at.
1: Yok demiyorum onu. Bir de şey yapsaydık iyi olacak. Bir çeşit daha iyi olacaktı bir yerde ama...
0: Bir şey daha.
1: Ha, orada bir kahve molası da iyi geldi.
0: Yani hep böyle koştur koştur yayın olmaz Serpil. İzleyicimin yarasıyla benim yaram, senin yaran, hepimizin yarası birazcık onların da böyle anlatılıp üstünün kabuk bağlamasına ihtiyacı var.
1: Ben sana bir şey anlatacaktım da işte vakit
0: onu
1: kalmadı.
0: Onu pazartesi anlatırsın o zaman. Evet. Pazartesi konuşacağız. Sen düğünden bize gıybet getirirsin. Ben de cumartesi günkü çekimden. Size neler neler anlatacağız efendim. Pazartesi günü yine saatler 11 dediğinde Beyaz TV ekranlarının en lezzetli, en renkli, en samimi programıyla karşınızda olacağız. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum.
1: Amin.
0: En güzele Rabbime emanet ediyorum. Muazzam, muhteşem, keyifli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.
1: Amin.
0: Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.
1: Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz

0: O gün yanımda olmana ihtiyacım var Safiye. Lütfen beni yalnız bırakma.
1: Hayalini gerçekleştiriyorsun. Ne güzel.
2: Güzel mi sahiden?
1: Madem gelip konuşacaksın, ne diye mektup bırakıyorsun ki yani? Ne anlamı kalıyor o zaman?
0: Eline geçtiğinden emin olmam lazım Safiye. Malum Hikmet amcaya daha yanlışlıkla alabiliyorlar bazen.
1: Hayırlı olsun. Açıyor musun dükkanı?
0: Geleceksin değil mi?
1: Geleceğim tabii. Kaçırır mıyım? Hatta annemle birlikte geleceğiz. O da gelmek istiyormuş açılışa.
0: Bazen o mu seni bırakmıyor, sen mi onu bırakmıyorsun? Karar veremiyorum biliyor musun?
1: Sabah selamımı bile almadın, şimdi kalkmış davetiye getiriyorsun bana.
0: Bilerek yapmadım, acil bir şey oldu. Yani affedersin ama o kadar öküz biri değilim. Yani bunu artık biliyorsundur diye düşünüyorum.
1: İnsanların ne yapacakları belli olmuyor. Belki senin de içinde uyuyan bir öküz vardır, bilemem.
0: Belki de o öküzü sen uyandırıyorsundur ha Safiye? Olamaz mı?
1: Sen ne gelip gidip benim asabımı bozuyorsun ki? Allah Allah, zaten canım burnumda.
0: Sana papatya veren biri asabını nasıl bozabiliyor olabilir ki Safiye? Söylesene bana.
1: Önce papatyayı ver, sonra da ağzına geleni söyle. Oh, ne güzel memleket.
0: Safiye, senden tek bir isteğim var. Açılışa gelmem. Bak, bir sürprizim olacak hem. Eğer gelemezsen çok yarım olacak her şey benim için Safiye.
1: Naci, gelemem. Biliyorsun. İşte denediğimde neler olduğunu gördük. Tekrar cesaret edebilmem uzun bir zaman alır bence. İstemediğimden değil yani. Çok isterdim.
0: Birbirimizin hayatından ıskaladığımız o kadar çok özel, önemli an var ki Safiye. Ben artık böyle olmayacak umuduyla dönmüştüm buraya.
1: Üzgünüm. Söylemiştim. Ben seni daha çok hayal kırıklığına uğratırım demiştim.
0: Canın sağ olsun be Safiye.
1: Belki bir gün... bir şiir kitabı alıp çay söyleyip orada okurum kitabımı.
0: O günün geleceğine ben inanıyorum Safiye. Sen de inanıyor musun buna?

0: Gideyim ben artık.
1: Görüşürüz. Balığın nasıl?
0: İyi.
1: Belki getirirsin bir gün. Özledim çünkü biraz. Hayırlı olsun.

0: Nerede kaldın ya? Hadi geç kaldık kesinlikle.
1: Daha 2 saat var. Sakin ol.
0: Sen tabii unutuyorsun otobüsle gideceğimizi. Alışıksın taksiye.
1: Yok, sorun olmaz. Gideriz otobüsle.
0: Sorun olur mu diye sormadım zaten. Sorun olmayacağını biliyorum ama yol uzun. 2 saat önceden çıkmamız lazım, onu diyorum.
1: Tamam Ege. Bu seferlik taksiye bineriz. Geç kalmayız. Olur biter.
0: Olmaz. Çok tutuyor yol öyle.
1: Tamam, var bende.
0: Neriman, olmaz öyle.
1: Niyeymiş?
0: Olmaz işte.
1: Tamam, o zaman 3'e böleriz. Öyle olur mu? Anlaşır mıyız?
0: 3'e mi?
1: Hı hı. Rüya da gelecek bugün. Onun da dersi varmış.
0: Rüya mı?
1: Evet, ne oldu?
0: Neriman, ben hoşlanmıyorum o kızdan.
1: Niye ama? Ne oldu yani? O barıştırdı bizi. Çok iyi bir kız. Şimdi durduk yere niye sardın onu?
0: Ya durduk yere değilse?
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Alo. Mehmet. Ne haber Ege?
0: İyi.
2: Ne oldu sana? Sen tersinden mi kalktın bugün?
1: Bugün o öyle biraz. Biz aşağı doğru yürüyelim, oradan bir taksi çeviririz.
2: Abi, bende nakit yok yani, sıkıntı olur mu?
1: Bende var. Bugün ben ısmarlıyorum. Hadi.
3: Merhaba arkadaşlar.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Şiven.
4: Han Bey, sizi yeniden aramızda görmek çok güzel. Tekrar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Bu arada taziye mesajlarımızı iletemedik maalesef, görüşemediğimiz için.
0: Sertaç Bey, satıcı firma ile ilgili ön bilgi vermek ister misiniz? Vaktimizi daha değerli kullanmak adına.
3: Tamam, öyle yapalım o zaman. Talimatınız doğrultusunda yaptığımız araştırmada aday firmanın gerçekten bir başarı sağladığını gördük. Alıcılar memnun.
5: Güzel. Sonuç olarak?
3: Ben de sizin gibi bunun doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Fiyat performans bakımından da gayet iyiler.
0: Zaten gelmek üzereler.
4: Han Bey, misafirlerimiz geldi. Buyurun lütfen.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhaba, merhaba.
0: Hoş geldiniz.
6: Merhaba Han Bey. Sonunda tanıştık. Vedat Karel.
5: Sonunda yüz yüze de tanışabildik.
6: Farklı birini mi bekliyordunuz yoksa? Sizin gibi genç birisini falan mı yok?

0: Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben öncelikle bizi aradığınız için firmamız adına çok büyük bir gurur yaşadığımı belirtmek istiyorum. Sizin gibi büyük bir firmayla çalışma imkanına sahip olmak bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten.
1: Çok incesiniz. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Doğrusu bugün birçok firmanın hayaldir Derenoğlu firmasıyla isminin yan yana anılması. Açıkçası biz de çok şaşırdık yani. Uzun zamandır aynı cam üreticisiyle çalışıyorsunuz çünkü.
2: Doğru. Tatsız bir hadise yaşadık, yollarımızı ayırmamız gerekti.
0: Haddimi aşmayacaksam eğer nasıl bir sorun yaşadınız?
2: Ahlaksızlık ettiler. Onlara ait olmayan bir şeye el sürmeye kalktılar.
0: Çok üzüldüm. Ama kendi adıma da sevindim tabii ki. Hiç merak etmeyin. Biz de böyle bir olay yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Sizi temin ederim.
2: Öyle mi?
0: Hiç şüpheniz olmasın. Neyse, isterseniz başlayalım. Haluk Bey, dosyaları dağıtalım. Şartname üzerinden konuşalım isterseniz.
3: Teşekkürler.
4: Teşekkür ederim Haluk.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Çok pis. Çok tozlu burası Esat.
0: 5 dakika sürecek. Hemen çektirip çıkacağız zaten. Bakma sen hiçbir yere olmaz mı?
2: Daha temiz bir yer yok muydu ya?
0: Gülben, yani burası yakın diye buraya geldik. Dayanabilecek misin?
2: Geçsin önden.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Biz düğün için vesikalık çektirecektik de.
2: Evet, keyfimizden gelmedik yani buraya hiç.
1: Peki, siz önden buyurun hanımefendi.
2: Aa, sen önden çektirebilir misin Esat?
0: Tamam, tamam önden ben çektireyim.
1: Buyurun geçelim.
0: Hadi gel.
2: Geliyorum, tamam sen.
1: Ta buraya oturabilirsiniz, buyurun.
0: Tamam.
2: Aa, oturma!
0: Ne oldu Gülben?
2: Bir çekilsene bir dakika. Çıksana bir çekil oradan bir. Burası çok tozlu. Bir dakika. Gel otur şimdi. Bir saniye. Şöyle bir kaysanıza biraz.
1: Şunu bir düzeltirsek.
2: Dokunma!
0: Gülben sakin ol. Bozukluk var demek ki düzeltmeye geldi arkadaş.
2: O zaman ben bir ellerinizi görebilir miyim?
1: Elimi mi?
2: Kaldır kaldır bir eline bakayım bir. Sabun diye bir şey biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç sabun diye bir şey? Hani böyle ellerimizi yıkıyoruz köpürüyor falan. Mikroplardan koruyor bizi sabun. Biliyor musunuz duydunuz mu hiç? Aşinalık.
0: Gülben hadi ama hadi acelemiz var ya.
2: Tamam bir saniye önce bir elinizi sıkmam lazım. Kaldırır mısınız bir? Çevirin tersiz. Çok fena. Makineye de öbür elinizi alırsınız. Hadi hadi. Çok kötü çünkü ben sizin için söylüyorum. Benim için hiçbir problem yok.
0: Hadi tamam. Hastaneye yetişeceğiz daha tamam?
2: Tamam.
1: Anneannem de aynı. Evinde hiçbir şey az sürdürtmez. O yüzden alışığım yani sıkıntı yok.
2: O da böyle diyorsunuz yani.
0: Hı hı. Hadi tamam halledelim şu işi hadi. Hadi.
1: Hafif dik oturur musunuz? Evet. Başınızı da biraz yukarı lütfen. Tamam, çekiyorum. Mesela bir tane daha alıyorum.
0: Evet.
1: Buyurun siz geçebilirsiniz.
0: Gel.
2: Çok güzel çıktın ben eminim. Gerçekten.
0: Gel.
1: Çantayı isterseniz beyefendiye bırakın.
0: Ver çantanı bana. Gülben ellerim temiz. Arabada sildim daha ya.
1: Sorun mu var?
2: Yok. Yok sorun falan yok bu sorun morun.
0: Ne yapayım Gülben? Eldiven giymemi ister misin?
2: Hayır takma. Vereceğim tamam.

0: Hazırsınız. Gülümseyin. Bir tane daha çekiyorum. Lütfen kameraya bakın. Tamamdır. Bir tane de beraber çekelim isterseniz.
1: Ya beraber mi diyorsunuz?
2: Ha yok, gerek yok. Acelemiz var bizim zaten. Çıkalım biz.
0: Peki. 5 dakikaya hazır olur. Siz isterseniz bekleyin.
2: Al çantanı güven.

0: Bekleyelim. Bir hava alalım, iyi gelir.
1: Yo, ben çok iyiyim aslında. Ne oldu? Niye tavır yapıyorsun? Çantamı hemen eline veremedim diye mi? Adama kolonya sıktım diye mi? Söylesene, neden Esat? Benim huyum böyle, sen bunu bilmiyor musun? Ağrına mı gitti yoksa? Başkasının önünde utandırdım mı seni?
0: Başkaları umurumda değil Gülben. Ama yani benim elimden de tiksinmen biraz canımı sıktı, ne diyeyim? Anlıyorum, hastalık bu. Kişisel almamam lazım ama yani insan yine de şey oluyor.
1: Hastalık diyorsun, öyle mi?
0: Doktor söylemedi mi bunu sana?
1: Yo, söylemedi. Ama senden duyduğum iyi oldu. Teşhis de koy istersen. Böylece doktora gitmeme gerek kalmaz.
0: Özür dilerim. Gülben. Çok özür dilerim. Ben de gerginim galiba biraz. Yani böyle gizli saklı şeyler yapmak benim de alışık olduğum bir şey değil. Biliyor musun, bugün mazeret göstermeden toplantıyı bile ektim.
1: Çok kötü çıktık. Böyle beş karış suratlar falan. Bir daha çekilelim mi?
0: Olur.
1: Ama bak, ya benimle evlendiğine mutluymuşsun gibi güleceksin.
0: Ben çok mutluyum ki.
1: Ya.
0: Peki sen?
1: Ben zaten bulutlardayım Esat.
0: Ya.
1: Hadi o zaman.
0: Hadi gel.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Pardon. Biz bir daha çekileceğiz.
2: Tamam.
1: Ama en sonunda da ikimizi beraber çekin lütfen.
2: Olur tabii.
1: Bir de bir şey diyeceğim. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın ama anneanneniz sanırım haklı. Çünkü tırnaklarınız için kir içinde. Yapmayın öyle yani. Bilmiyorum, buna dikkat etseniz çok iyi olur. Sizin için diyorum. Ben kendim için bir şey demem.
2: Buyurun geçelim.
1: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Otur hadi Esat.
0: Tamam.
1: Gül ama, tamam mı? Böyle kocaman gül. Çok büyük gül.
0: Tamam. Kolonyanı alabilir miyim Gülben? Biz dışarıdayken tozlanmış olabilir de. O yüzden. Al bakalım.
2: Kameraya bakar mısınız lütfen?
1: Bana değil, oraya bakacağım. Çok güzel oldu.
0: Çok güzeldi ya. Baksana. Ben bunu Gülben ömrümün sonuna kadar saklayacağım.
1: Ya.
0: Ya üzülmeni istemiyorum. Çok özür dilerim. Umarım anlamışsındır ama beni. Bunu da al. Bende kalmasın, al. Ne oldu Gülben?
1: Hiç. Yok bir şey.
0: Sen de saklayacak mısın? İstemiyor musun? Tamam. Bu ne ya? Bu çok eski.
1: Eski tabii. Ben yıllardır taşıyorum bunu Esat.
0: Gül ben ya. Ya tamam. Pardon, ben gaza geldim öyle aniden, tamam.
1: Bakayım inisini. Tamam, sen ondan bana ver. Bunu sana geri vereyim. Nasıl o baktığın? Ben değilim yani, eskisi.

0: benim.
1: Doğru. Yüzden... Tamam.
0: Tamam mı?
1: Al
0: bir dakika. Bir dakika. Ha, bu da bir şey. Bir dakika.
1: Ha. Hı.
0: Şimdi gidebiliriz.
1: Hadi gidelim, gel. Bunlar da bende.
0: Tamam.
2: Bu arada Han Bey, biliyor musunuz? Eşim sizle çalışacak olmamıza çok sevinecek.
3: Öyle mi? Ne mutlu bize.
2: Ya inanamazsınız, çok düşkün kolonyalarınıza. Eve hiçbir başka marka sokmaz. Belki 30 çeşit vardır öyle, yatak odasında öyle duruyor. Tuvalet masasının üstü böyle boy boy dizmiş vaziyette.
3: Allah Allah. Hatırlayamadım şimdi.
2: Pardon, anlamadım.
3: 30 çeşit kolonyamız var mı? Emin değilim.
2: Lafın gelişi söyledim canım. Bilmiyorum tabii ki.
3: Neyse.
2: O zaman vakti geldi. İmzalarımızı atalım. Sonra da bir kutlama yemeğine gidelim. Beni misafir misiniz ama?
1: Tabii, seve seve.
2: Tabii ki Han Bey de müsaitse.
3: Müsait olurdum tabii. Eğer kutlanacak bir şey olsaydı.

0: Sizinle iş yapamayız.
1: Nasıl yani? Anlamadım. Yani çok uygun bir fiyat verdik size. Yani bu kalitede bir ürünü piyasada bulamazsınız. Yani şu ana kadar hiçbir pürüz yoktu. Ne oldu şimdi böyle bir...
0: Ben prensip olarak sapıklarla çalışmıyorum.
2: Siz ne biçim konuşuyorsunuz?
1: Bir dakika Haluk.
2: Hayır canım, olur mu öyle şey? Gelmişiz, burada misafiriyiz. İstemiyorsa çalışmaz. Ama bu üslupla olacak iş değil.
0: Çiğdem Hanım, beyefendilere çıkışı gösterir misiniz?
3: Buyurun lütfen.
4: Bu hiç hoş olmadı Hamdi. Hiç. Yakışmadı yani. Ama bunu acınıza veriyorum.
0: Acıma mı?
4: Evet, acınıza. Yakın zamanda eşinizi kaybetmişsiniz. Belli zor dönemler geçirmişsiniz.
0: Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı, defolun!
4: Siz bir doktora falan gözükün en iyisi.
2: Vedat Bey, kusura bakmayın lütfen.
0: Sen kimsin, benim adıma özür diliyorsun? Çık dışarı.
4: Çık! Bu ne rezalet ya? Bu ne rezalet kardeşim? Hayır kardeşim, madem iyileşmedin ne diye dönüp geliyorsun işin başına? Bir de geçmiş karşıma hakaret ediyor bana ya. Olacak iş değil ya.
0: Allah Allah. Sinirlenme ama canım babacığım.
5: Canım babacığım benim. Canım babacığım benim.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Deli bu ya. Delirmiş bu. Manyak.
1: Han Bey, iyi misiniz?
0: İyiyim Çiğdem, sağ ol. Çıkabilirsin sen de.

0: Çek şunu ya. Çekil. Rahat bırak beni. Çekilin.
1: Gülben. Gülben bak bu kanı vermezsen rapor alamayız. Hadi hadi gözünü seveyim yetişemeyeceğiz bak.
0: Hayır ya görmüyor musun şunun ucunu? Baksana upuzun kocaman bir şey.

0: Canım, ben de verdim az önce. Hiçbir şey olmuyor gerçekten.
1: Hayır, ben istemiyorum, dokunma. İstemiyorum ben, istemiyorum. Canım yapacak mı? İstemiyorum ya. Git şuradan, ne olur, ne olur.
2: Hanımefendi, bağırmayın lütfen. Dışarıda çocuklar var, korkacaklar.
1: Korksunlar zaten. Korksunlar. Bunun ucu kocaman bir şey. Bundan korkulur zaten bundan.
2: Lütfen ama, dışarıda bir sürü sıra var.
1: Hayır, hayır. İstemiyorum, acır. Acır, ben burada bayılır kalırım yani. Kan olur ya. Yani mikrop kabarırım ben burada, istemiyorum. Zaten ne malum? Ne malum senin bu iğneyi herkese yapmadığın?
2: Yahu gözünüzün önünde açtım paketi, gördünüz.
1: Hayır.
0: Gülben, hadi canım, bak yüzük kuyruğuna geldik. Bir tek bu kaldı.
1: Çek, değdirme. Değdirme şunu sandalyeye.
0: Tamam, değdirmiyorum bir bunu hiçbir yere. Hadi lütfen, bak sen röntgeni bile hallettin. Bir tek bu kaldı ya. Şunu yapalım da bitirelim, gidelim buradan. Sık biraz dişini, ne olursun. Bak söz veriyorum sana, hiç acımayacak ya.
1: Nereden biliyorsun? Sen mi alacaksın kanı?
0: Peki ne yapabilirim Gülben? Ya ne yapayım? Ya bana bir şey söyle, onu yapacağım şu an. Yani senin bu kanı verebilmen için ben ne yapabilirim?
1: Of, istemiyorum. Bir elime çekil. Hanı ara, hanı.
0: Hanı mı?
1: Hanı ara hadi.
0: Gülben, han bilmiyor ki hiçbir şeyi. Ya sonra soracak, burada ne yapıyorsunuz diyecek. Ne diyeceğiz o zaman?
1: Esat, ben başka türlü yapamayacağım. Ne olur arın gelsin buraya, çabuk. Çabuk, ne olur.
3: Ne bekliyor ki bunlar ya? Bu kız 20 yıldır iğne görmemiş. Televizyonda görse kanalı değiştirir. Hayret bir şey. Kafayı yemiş bunlar. Ay, canı acımasa bari.
4: Yok yok Safiye Hanım, zaten yapabilecekmiş gibi değildi ya.
3: Ha, iyi iyi. İyi, işaret bunlar hep. Vazgeçmesi için işaret bunlar, iyi.
4: Doğru, doğrudur, haklısınız. Bir saniye.
5: Ne oldu?
3: Bayram, ne oldu? Verdi mi yoksa kanı?
4: Yok yok. Han Bey geldi.
3: Ne? Onun da mı haberi varmış?

0: Üfleme! Üfleme! Ağzımın içine üfledin suratıma doğru.
1: Ben biraz hava alacağım. Hanımefendi alır olduğunda çağırırsınız, olur mu?
2: Tamam, sağ olun.
0: Suratıma üfledi ya. Esat, çok özür dilerim. Ben yani böyle doktorlardan, hemşirelerden falan çok korkuyorum. Ne yapabilirim? Benimle değil, özür dilerim.
2: Gülven, hani ben hastanedeyken sen bir kriz geçirdin. Sana orada iğne yaptılar. Ne kadar rahatlamıştın. Çok iyi gelmişti, hatırlasana.
0: İstemiyorum, ne olur. Yani üstüme gelme, ne olur.
3: Gülben, iyi misin?
0: Han, hiç iyi değilim ben. Üstüme geliyorlar, zorluyorlar beni. İstemiyorum ben. Kanımı vermek istemiyorum. Benim kanım sonuçta bu.
2: Ya mecbur olmasak verme zaten canım.
3: Neden mecbursunuz onu anlamadım.
2: Nikah için işte han. Biliyorsun sen de zaten.
3: Tamam, daha sonra yaptırırsınız. Başka zaman gelirsiniz. Daha var nasıl olsa, değil mi? Hadi Gülben, kalk gidin.
2: Dur, hayır. Vaktimiz yok bizim, acelemiz var.
3: Ne demek acelemiz var?
2: Sizin yaptığınız gibi yapacağız biz de. Yıldırım nikahı kıyacağız.
3: Ben nasıl, ne zaman anlamadım.
2: 3 gün sonra.
3: Delirdiniz mi siz ya?
2: Mecburuz lan. Biliyorsun işte ailemi.
3: Peki bizim neden bundan haberimiz yok?
0: Bağırma. Bağırma, tamam. Söyleseydik izin vermezdiniz çünkü.
1: Hanımefendi kan vermeyecek de sizleri dışarı alabilir miyim? Kalabalık yapmayın lütfen. Sırada bir sürü kişi var.
2: Verecek. Verecek. Bir saniye lütfen. Bir saniye izin verir misiniz? Verecek lütfen.
3: Size inanamıyorum ya.
0: Han, kızma ne olur. Ben zaten vallahi çok kötüyüm. Stresten şimdi öleceğim burada. O zaman istediğiniz kadar kalırsınız rahat rahat. Yardım et bana ne olur.
3: Olmaz Gülben. Beni hiç karıştırmayın bu işe. Madem arkamızdan iş çevirmeyi biliyorsunuz, bunu da siz halledin.
0: Ama sen de yapmıştın zamanında. Yaptın.
3: Benim başka seçeneğim yoktu.
2: Bizim de başka seçeneğimiz yok.
0: Ha ne olur. Ne olursun şu kan alma olayını durdur. Bilmiyorum, bana temiz kağıt falan versinler, kanımı almasınlar.
3: Olmaz. Olmaz. Zaten eğer istemiyorsan kan vermek zorunda değilsin. Kimse senden kan alamaz burada.
0: İstiyorum. Ama yapamıyorum, beceremiyorum şu an. Yardım et ne olur. Yani her zaman yaptığın gibi sakinleştir beni, bilmiyorum. Kurtulayım artık şundan, bitsin.

0: Esat, bir çık dışarı.
1: Gül, ben kapıdayım ben, tamam.
0: Gülben, sen emin misin böyle gizli gizli evlenmek istediğine? Çünkü biliyorum çocukluğundan beri sen peri masallarındaki gibi bir düğün hayal ediyordun. Beynimizi yerdin hep.
2: Onun başka şansı yok Han. Mecburuz. Yani ailesi asla bizi kabul etmeyecek. Yani doktor beni iyileştirene kadar.
0: Bak güzelim, canım. Mecbur değilsin. Eğer onu kaybetmekten korkuyorsan...
2: Korkuyorum. Evet, korkuyorum. Esat kaç defa bana olan aşkını ispatladı biliyorsun sen de. Şimdi sıra bende. Zaten Han lütfen kafamı karıştırma şimdi. Çok yol aldık biz. Sabahtan beri ne mücadeleler veriyorum ben. Çok yorgunum. Ne olur yardım et. Ne olur.
0: Peki, sen bilirsin. Yalnız bunu yapman gerekiyor. Eğer evlenmek istiyorsan kan vermen şart.
2: Biliyorum. Nasıl yapacağım ama?
0: Hatırlıyor musun? İlkokuldayken ben aşı olmuştum. Sen ağlamalarım koridorun öbür ucundan duyup yanıma gelmiştin. Elimi tutmuştun. Hiç acımayacak, korkma demiştin. Sana kantinden sürprizli çikolata alacağım demiştin. Ben de senin elini tutayım mı şimdi, ister misin?
3: Bakar mısınız be?
0: Ne yapabilirim peki senin için?
2: Şey...
0: Söyle.
2: Allah'ım onu çabuk tak onu. Şey, kurşun askeri söyle. Hani ben korkunca ablamla beraber söylüyordunuz ya. Değdirme onu.
0: Burada mı?
2: Hadi Han ne olur çabuk. Değdirme. Bir şey değdirme.
0: Peki. Kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle. Tüfek.
2: Ayşe geç. Ayşe.

0: söyle.
1: Hadi.
0: Hadi hep birlikte. Bebeğime bakıyorum, ona mama veriyorum.
1: Hadi artık bitsin, çıldırmayacağım vallahi. Hadi başlasın.
2: Bitti işte, acımayacak demiştim değil mi? Bastırın şöyle. Bu kadar. Bastırın şöyle.
1: Aa, bu kadar mıydı bu? Hiç acımadı ki. Baştan söylesenize böyle şeyleri bana. Aa, Esat ne kadar sevinecek. Hiç korkmadım ben. Korkmadım vallahi.

0: Ne oldu? Olmadı mı? Tamam olsun, canın sağ olsun.
1: Oldu. Başardım Esat. Vallahi başardım. Hiç bağırmadım biliyor musun? Gıkımı bile çıkarmadım.
0: Bak gördün mü? Demiştim sana acımayacak diye zaten. Çok sevindim. Şey, bunu giymek ister misin? İster misin?
1: Yok yok, o sende kalsın. Hiç gerek yok vallahi.
0: Tamam tamam tamam.
1: Sonra alırım ben onu bir yere.
0: Tamam alırsın. Aha. Tamam ben de o zaman.
1: Evet evet. Kalsın sende, sağ olasın. Teşekkür ederim. Hiç acımadı.
0: Acımaz tabii.
1: Han bir şey diyeceğim. Kimsenin bundan haberi yok. Yani biz mecbur kalmasak seni buraya kadar çağırmazdık. Zamanında ben senin sırrını sakladım, şimdi sıra sende.
2: Gülben, adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
1: Niye? Sen pişman mı olmuştun?
2: Aynı şey değil. Ben senin gibi değilim. Sen bunu çok önemsiyorsun. Ya daha 10 yaşındayken sen bana gizli gizli gelinlik dergileri aldırırdın.
1: Hayır, yeni gelinlik giyeceğim ki, Esat söz verdi.
2: Sen soktun bunu aklına değil mi?
0: Ben seni zamanında desteklemiştim Han.
2: Ben de seni destekleyebilirdim eğer köşe bucak kaçıp evlenmek istediğim benim kız kardeşim olmasaydı. Gülben, bak hata ediyorsun. Pişman olacaksın. Onca yıl bekledin. Daha iyisini hak ediyorsun sen.
1: Buna ben karar veririm ya. Tamam, karışmayın bana, tamam. 3 gün sonra evleneceğiz biz Han. Benim adıma mutlu olamayacaksan kendin bilirsin.
2: Peki, öyle olsun. Nasıl istiyorsan öyle yap.

0: Gel bakalım. Nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Ne gibi?
0: Nasıl ne gibi? Bugün ilk iş günündü ya, onu diyorum.
1: Bir sürü iş birikmiş işte. Onlarla ilgilendim bütün gün.
0: Ha. O kadar.
1: Evet, o kadar.
0: Başka bir şey olmadı yani.
1: Başka ne olacak abla? Ne bu sorgu sual?
0: Hiç soruyorum. Ne var, soramaz mıyım?
1: İmalı soruyorsun.
0: O çakma şekilde ne verdi sana bugün?
1: Kim?
0: Yok mu işte? Esra'nın kuzeni olan. Bir şey, bir paket verdi, gördüm camdan.
1: Bir konuda yardımım dokunmuştu da işte. Teşekkür etmek istemiş.
0: Ha. Nasıl bir konuymuş bu acaba? Nasıl bir yardımmış yani? Bayağı müteşekkir görünüyordu.
1: Ya abla saçmalama Allah aşkına. Küçücük kız o ya.
0: Hadi be oradan bırak. Küçücükmüş. Ufasında cebime girsin. Hayret bir şey. Maşallah 40 yıllık iş ve cilve biliyor ama.
2: Ah, burada mıydınız? Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır fısır?
0: Esat'ı konuşuyorduk Gülben.
2: Neyini acaba?
0: Badem gözlerini.
1: Ben bir babama bakacağım.
0: Dur dur dur. Nereye öyle? Dur bakalım bir. Hiç merak etmiyor musun? Kardeşin ne oldu, ne bitti? Evlenecek mi, evlenmeyecek mi? İlişki durumu nasıl? Hiç merak etmiyor musun? Konuştu mu Esat'la? Gülben. Anlat bakalım ne oldu? Konuştunuz mu Esat'la? Ha? Vaz mı geçti evlenmekten? Caydı mı? Ne oldu?
2: Caymadı abla. Hı-hı. Konuştuk yani. Şey dedi, acele etmeyelim dedi. Ben de tamam dedim. Nikah erteledik yani sadece biz.
1: Ben duyacağımı duydum. Artık gidebilirim, değil mi?
0: Aferin bak ne güzel. Çocuk verdiği sözün arkasında durmuş. Hem de onu ailesine o kadar rezil etmemize rağmen.
2: Durdu.
0: Hem zaman da kazanırsınız. Ne güzel birbirinizi tanımak için vaktiniz de olur bayağı. Ha? Şimdi şurası daha kaç aydır sonuçta değil mi?
2: 22 yıldır seviyorum abla ben Esat'ı.
0: Gülben ne 22 yılı Allah'ını seversen. O 22 yılın kaç saatini birlikte geçirdiniz de. Ha benim yüksek moralli kardeşim. Sen nereden biliyorsun bu çocuk ne okur, boş zamanlarında kitap mı okur, gezer mi, hangi yazarı sever? Orman evi mi sever, denize bakan ev mi sever, müstakil mi sever yoksa apartman dairesi mi? Burcu ne?
2: Yay.
0: Yükselen ne?
2: Bilmiyorum ki abla yükseleni ne?
0: Gülben yükselen çok önemli. Nasıl gözden kaçırdın bunu ya hele 30'dan sonra? Bütün karakterini o belirliyor yani. Allah Allah şaşırttın beni. Neyse en sevdiği yemeği biliyorsundur herhalde.
2: Biliyorum tabii ki herhalde abla. Şey lahmacun.
0: Kız ev yemeği diyoruz daha lahmacun deme bana.
2: Şey mumbar. Ya de emin değilim ki abla ben.
0: Ya nasıl emin olmazsın? Emin olmadan olur mu ya Gülben? Hayret bir şey böyle olur mu? Vallahi çok şaşırtıyorsun beni. Bu şekilde olmaz yani. Bu çocuk basar gider yani. Tek celsede boşanırsınız. Aranız kötü olur.
2: Abla Allah korusun deme şöyle şeyler ya. Tövbe tövbe.
0: Hiç tanımıyormuşsun ki sen nişanlını Gülben. Bak annem de babamın ayak numarasını bilmiyormuş. Onca yıl evlilerdi yani.
2: Allah korusun ya.
0: Allah korusun. İnşallah sonunuz benzemesin Gülben.
2: Tövbe tövbe ya Rabbim ya.
0: Neyse. Madem düğünü ertelediniz, açığı kapatırsın sen.
2: Kapatırım diyorsun.
0: E mecbur. Yoksa yürümez ki bu iş kardeşim. Ama sen üzülme, vaktiniz var daha. Öğrenirsin her bir şeyini. Allah göstermesin, yoksa biter bu iş kardeşim. Allah göstermesin.
2: Allah ya. Benim hiç vaktim yok ki. Hiç vaktim kalmadı ki benim ben. Ah, arayacağım. Hah, Esat arıyor. Alo? Alo, Esat ben de seni arayacaktım biliyor musun? Aha, evet şey çok iyi oldu. Bir şey soracağım sana. Senin ayakkabı numaran kaç? 41. Ha, anladım. Yok bir şey değil. Bir şey daha soracağım. En sevdiğin yemek ne? Ev yemeği ama, ev. Mumbar değil, mumbar değil. Başka bir şey söyle. Sulu bir şey, sulu bir yemek. Etli bezelye diyorsun. Etli bezelye. Yok bir şey oldu. Bir şey daha soracağım. Bir dakika. Şey, yükselen burcun ne? İkizler. Diyorsun ikizler. Ay ne yapalım? Yani tamam. Yok bir şey oldu lan değil mi? İkizler. Hah, Esat bir şey soracağım. Bu da çok önemli bir şey. Ay bak
0: dur dinle. Ay burcun ne? Evet. Yalnız sen Gülben. İkizler çift kişiliklidir. Hangi biriyle uğraşacağım bakalım. İnşallah ay burcunda akreptir. Hadi Allah'ım.
1: Gel burası işte gel bak. Güzel değil mi? Bak. Ferah ferah. Gel bak şu tarafa. Buraya böyle tekli bir yatak koydurdum senin için. Yastığın var, yorganın var, ısıtıcı. Şuraya da perde taktırdık mı idare edersin bence.
3: Sağ ol.
1: Rica ederim de sen karavanda kalmayı seviyorsun diye biliyordum. Neden istemiyorsun artık?
3: Yok yani seviyorum karavanda kalmayı onda sorun yok da karavan yok.
1: Nasıl yok? Ne oldu karavana?
3: Onu bir ihtiyaç sahibine verdim.
1: Ne? Kime verdin?
3: Ya sokakta kalan bir adam vardı. Çok üşüyordu. Yani tüyleri diken diken olmuştu. O tüyleri dökülmesin diye verdim. Ne oldu? Niye kızdın mı ya? Niye kızdın? Niye kızdın ki? Haciz mi geldin?
1: Sen evsiz kaldın şimdi.
3: Ama kalbim büyüdü, zenginleştim.
1: Ah be Anıl. Ben olmasam sen nerede kalacaktın? Sokaklarda mı yatacaktın?
3: Komşu komşunun tülüne muhtaçtır acaba. Diyorum ki perdelerim yok. Tülü de yok. Yani Gülben'den isteyebilir miyim?
1: Gülben evleniyor. Ona bulaşmayacaksın. Söz verdim bak. O şartla getirdim seni buraya.
3: Şartlar ağır. Durma bağır.

0: Al, getirdim.
1: Sağ ol Esra.
0: Çatal da koydum. Söyle geri getirsin. Yani çünkü takımın bozulsun istemiyorum.
1: Kıvırcıklar sakın tutmaz. Küme düşer.
0: Merhaba. Güle güle otur. Aman dikkat et. Kimsenin kafasına vurma.
1: Ay yok, benim elim sürçtü, özür dilerim. Yoksa ben vurmazdım.
0: Esas'ın hiç hoşuna gitmeyecek bu durum, biliyorsun değil mi?
2: Anıl geçici bir süre için burada kalacak. Sonra ona yeni bir ev bulacağız.
0: O zamana kadar Esat'a üç maymun oynarız diyorsun. Sana çok kötü bir haberim var, biliyor musun? Sen saçlarını istediğin kadar arkaya tara böyle. Ha? Ama sen de bizdensin. Kıvırcıksın yani. Şimdi burgu makarnanı afiyetle yiyebilirsin. Ben biraz evi geziyorum. Çünkü ev biraz bayağı genç gözüküyor. Benim evimden de daha geniş sanki.
2: Yok, yok öyle bir şey.
1: Takılıyor sana. Kıvırcık değilsin sen.
2: Değil mi?
1: Değilsin tabii. Dümdüzsün.
2: Tamam.
1: Sağ ol.

0: bezelye seviyormuş ama etli.
1: Ha. Hı-hı. Sen onu yapmayı biliyor muydun? Tüh. Bilmiyorsun ki, hiç yapmadın. Hay Allah, şimdi onu tek tek yıkaması falan zordur da yani. Zahmetli iş. Esat da seviyorsa her hafta yapman gerekir şimdi. Seviyor sonuçta.
0: Yapamaz mıyım? Güzel olmaz mı yani?
1: Yok canım, niye yapamıyorsun? Yaparsın. Hatta gel yap bugün.
0: Ya hemen şimdi mi?
1: Tabii. Ben akşam yapmayayım. Sen yap o zaman yemeği. Ben de bir gün dinlenmiş olurum.
0: Abla abla. Abla ya beceremezsem? Ya aç kalırsanız?
1: Becerirsin Gül, ben niye beceremeyesin? Ben zaten soğanları kavurdum işte. Yarısı hazır. Vereceğim siparişi. Getirsin hemen başla. Hadi koş.
0: Öyle yapayım mı o zaman? Tamam. Ay Allah'ım, hadi inşallah.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
11: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
2: konfor. Araba şamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya muslu ol.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Yanında leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hadi başamalos.
5: Oo. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
4: O zaman herkesi benden şamalos.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Ama ne otel?
8: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: Ne güzel, tertemiz delirmiş çocuk.
1: Esra abla, nasılsın?
2: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Okul nasıl gidiyor?
1: Okul çok güzel gidiyor. Sen ne yapıyorsun burada? Buraya mı taşınacaksın?
2: Burada mı? Ya yok. Ben öyle bir gezdim, hani içerisi büyük mü merak ettim.
1: Tamam o zaman. Ben gideyim. Görüşürüz sonra.
0: Görüşürüz.
1: Oy.
0: Ya ablanlara selam söyle.
1: Söylerim.
0: Niye bakıyorsun öyle beni öldürecekmiş gibi?
3: Hani gidecekti o kız?
0: Bilmediğin şeyler var Ege'cim, olmadı, gidemedi, bir süre daha bende.
3: Hayır, neden sürekli burnumuzun dibinde olmak zorunda anlamıyorum. Sürekli bizimle takılmaya çalışıyor zaten. Neriman'ın kalbini kazanmak için bir sürü iyilikler, iltifatlar görsen melek sanırsın. Yani Neriman'a bir şey söylemedim daha, üzülmesin, ortalık karışmasın diye, ama artık söylemek zorunda kalacağım.
0: Ege'cim özür dilerim yani, ama maalesef bir süre daha bende kalacak. Kusura bakma.
3: Ablam hayatta olsaydı da böyle davranabilir miydin? Çok merak ediyorum.
0: Bana kalmazdı o iş. Ablam benden daha önce sahiplenirdi onu.
3: Hmm. Kocasına kafaya takmış birine sahip çıkardı, öyle mi?
0: Ay Ege ya.
4: Çocuklar. Ne oluyor?
2: Annem de amca. Nasılsınız?
4: İyiyim canım. Sen nasılsın?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Pilav yaptım ha. Pilav yaptım ben. Yukarıda ocakta kaldı. O altı tutmasın. Gideyim ben.
4: Gir bakayım sen içeri. Gir.

0: Oğlum ne zormuş ya bu böyle tek tek yıka.
1: Öyle tabii ama İshat için değer yani. Değmez mi Gülben?
0: Yani değer, değer tabii ama da... İnsan patlıcan falan sever ya.
1: Olsun, en azından hazırlıklı olacaksın evlenmeden. Bak mesela annem bilmiyormuş. Daha ilk günden babamın önüne koymuş pırasayı. Babamın da en sevmediği yemekmiş pırasa. Adam ertesi gün yemeğe gelmemiş.
0: Biz öyle değiliz abla. Biz birbirimizi çok seviyoruz.
1: Seviyorsunuz da sevgi karın doyurmuyor Gülben. Yani değil mi? Babam da annemi yeterince tanımıyormuş. Daha ilk günden kadın kapıda adamın üstünü başını çıkarttırınca annemin ne kadar titiz olduğunu anlamış. Belki önceden bilse bu kadar soğumazdı. Yani bana bak kız. Sen de Esat'a öyle bir şey yapmazsın değil mi? Ha? Adam işten yorgun argın gelecek kapıda falan üstünü başını.
0: Ölümü gör bak bu şekilde girersen içeri.
2: Gülben ya ne olursun ya. Bak çok yorgunum zaten, tadımı kaçırma artık, bırak gireyim içeri.
0: Hayır giremezsin vallahi, pis pis oturur o sandalyelere, koltuklara, o iş yerinde. Hep masalara değdi üstün başın. Kusacağım, mümkün değil.
2: Allah'ım ya Rabbim ya.
0: Çıkar toz toz.
2: Tamam bak çıkarıyorum ha. Al. Tamam mı? Çıkarayım mı bunu da?
0: Çıkar. Evet.
2: Al çıkarıyorum. Tamam mı? Oldu mu?
0: Olmadı, tamam değil. Pantolonun da.
2: Ya Allah Allah, ne pantolonu ya Gülben? Ula orta soyacak mısın beni ya?
0: Yapar mı ya? Alam vallahi içeri. Hadi çıkar hadi onu.
2: Almazsan alma be. Almazsan alma. Deli kadın. Ailem haklıymış. Keşke hiç almasaydım seni. Hiç evlenmeseydim seninle.
0: Esat. Ay Esat gitme ne olur.
1: Gülben, ne oluyor kız yüzünü yamulttun öyle?
0: Abla, kafama sokup durma abla böyle şeyleri. Hem ben yapmam Esat'a öyle.
1: İnşallah Gülben. Armut dibine düşermiş ama sen şimdi doktora falan da gidiyorsun. O çözer belki. Hem daha vakit.

0: Esra gel, sofra hazır. Bak ben yaptım. Ellerimle yaptım, inanabiliyor musun?
1: Ellerine sağlık.
0: Afiyet olsun. Ne? Ne oldu yine?
1: Rüyacığım, senden bir şey rica edeceğim ama.
0: Evet, iste tabii ki. Ne istersen.
1: Neriman ve Ege'yle fazla takılmasan olur mu?
0: Niye? Yanlış bir şey mi yaptım?
1: Yok, sen bir şey yapmadın ama.
0: Hayır, Ege de bugün bayağı tuhaftı. Tersleyip durdu beni, anlamadım. O mu bir şey söyledi?
1: Hana ilgi duyduğunu biliyor.
0: Ne? Nasıl biliyor? Sen mi söyledin Esra?
1: Ay ya, ben böyle bir şey söyler miyim ya? Ben kendim unutmaya çalışıyorum bu meseleyi. Siz konuşurken duymuş galiba.
0: Yani 40 yılın başında iyi insanlara denk geldim. Arkadaş olurum dedim. Onu da elime yüzüme bulaştırdım ya.
1: Tamam, üzülme. Yeni insanlarla tanışırsın. Yeni arkadaşların olur. Yeni üniversite, yeni hayat. Öyle düşün.
0: Esra, ben çok sıkıldım. Hayır, ne var bende yani insanları iten? Ha? Niye bu kadar nefret ediyorlar, rahatsız oluyorlar? İtici miyim ben? Gıcık mıyım?
1: Hayır, itici falan değilsin. Sadece böyle tehlikeli sularda yüzmeyi seviyorsun gibi yani.
0: Ha, tehlikeli sulardan diyorsun. O zaman İnci niye herkes bu kadar sevmiş? Sonuçta o da gidip manyağın biriyle evlenmiş.
1: Tam manyak değil.
0: Aha, değil. Sen öylesin.
1: Ne demek şimdi bu ya? Eğer o heykel meselesini söylüyorsan o öyle bir şey değil.
0: Ya Esra, herif gidip eski nişanlısını... Neyse ya. Aynen. Han manyak değil. Değil.
1: Ne... Ne yapmış eski nişanlısını? Söyle bakayım sen bana, ne olmuş?
0: Yok bir şey. Bir şey yapmamış yani işte. Benim iştahım kaçtı ya. Sen ye. Afiyet olsun.
1: Rüya.
0: Afiyet olsun.
2: O tabaktakilerin hepsi bitecek ama. Eğer onları bitirirsen tatlı da yiyeceğiz. Ne yiyelim?
3: Sütlaç.
2: Tamam, sütlaç.
3: Baba ya, keşke hafta sonu açsaydın kitapçını. Neyse, ne yapayım, okuldan sonra gelirim artık.
2: Çok fazla bir şey kaçıracağını zannetmiyorum.
3: Kalabalık olur mu sence?
2: Bilmem.
3: O da gelir mi?
2: Umarım. Umarım gelir.
3: Annemi çağırdın mı peki?
2: Çağırdım tabii, biz arkadaşız.
3: İnşallah karşılaşırlar da annemin ondan güzel olduğunu anlar.
2: Tommy. Kızım bak, böyle yapma. Çok kırıcı oluyorsun.
3: Sen kırıyorsun ama. Bir şey demesen de kırıyorsun.
2: Canımın içi. Sen niye böyle yapıyorsun?
3: İnşallah gelmez de babamın yanında ben dururum. Yemeyeceğim ben, doydum. Ellerimi yıkayacağım.

0: Of, of, of, of. Gülben hadi daha 4,5 saat oldu daha. Yapamadım bir türlü.
1: Abla kısık ateşte 40 dakika yazıyor tarifte, ne yapayım? Ama çok güzel oldu biliyor musun? Bak bir kok.
0: Ha, bitmedi hala. Babama söyleyeyim de az daha kıvransın. Yazık, adamın karnında bando çaldı. Hayır, bileydim önden bir şey verirdim bastırsın diye.
1: Tamam abla, 10 dakikası kaldı, bitiyor. Az daha dayansın, ne var? Hem ne güzel zaten, 40 yılın başı böyle değişik bir şey yiyecek yani.
0: Öyle mi? Ben döndürüp döndürüp aynı şeylerimi yapıyorum. Onu mu demek istiyorsun? İyi, sen çeşit yaparsın Esatçığına.
1: Abla aşk olsun, ben öyle demedim ki.
0: Hayır, bir de elin ağır, dikkat et yani buna. Hani çocuk öyle bekleyip kalmaz, sinirlenir vallahi. Kendini adliye sarayında bulursun sonra, Allah korusun.
1: Ben bir elimi yıkayayım abla, zaten kısık ateşte geliyor.
0: İyi tamam, hadi git yıka.

Çok ayıp. Aferin Sofiye. Özüne döndün. Sus be. Ben onun iyiliğini istiyorum. Sus, kes artık. Yak kızın istikbalinde iyice dibi kararsın.

0: Hadi artık ya. Açlıktan öleceğiz burada. Nerede kaldı bu yemek?
1: Aa, baba geliyor. Birazdan hazır, merak etme.
0: 10 dakikanız var. Yoksa giderim okşana, hiç kimse tutamaz beni.
1: Tamam. Allah'ım inşallah yanmıştır.
2: Abla. Olmuştur o, kapatalım hadi.
1: Olmuştur herhalde Gülben. Bak yine de tuzuna, şeyine, tadına
2: ne
1: bak.
2: Ne kokuyor?
1: Ne?
2: Bir şey kokuyor.
1: Ne kokusu be, ben anlamıyorum.
2: Abla bir şey kokuyor bu.
1: Ne?
2: Yanmış.
1: Ne?
2: Yanmış bu, yanmış abla. Allah beni kahretmesin ya.
1: Hay Allah, nasıl
2: ya? Ya bu kadar basit bir şeyi bile nasıl yapamam ben ya abla, yanlış bu.
1: Tamam Gülben, yani ne yapalım? Demek ki tarifin dakikası falan yanlış herhalde onun.
2: Allah beni kahretmesin ya. Sizi de aç bıraktım. Çok kötü bu.
1: Tamam üzülme canım. Ne var, üstünden sıyırıp yeriz, yanmamış onun üstü.
2: Allah, bu bizi kanser yapar, öyle yenir mi ya?
1: Yapmaz. Tamam bir şey olmaz, yenir. Hem Esat da alışır belki zamanla o yanık tadına.
2: Bayağı. Bak kahretmesin.

0: Biz geldi. Bugün Gülben yaptı yemeği. Esat'ın en sevdiği yemekmiş. Bezelye.
1: Zevksiz.
0: O kadar özendi. Güzel güzel yaptı. Hadi yiyin afiyetle.
2: Bir yanık kokusu var sanki. Size de geliyor mu?
0: Ne yanığı canım? Senin burnun koku almıyor. Gayet de güzel nimet işte. Mis gibi kokuyor.
3: Beğenmezseniz yemeyin. Üzülmem yani ben.
4: Yok. Biraz fazla pişmiş gibi görünüyor sadece.
0: Nereden biliyorsun? Sen ablandan iyi mi bileceksin ne kadar zamanda nasıl pişirmen gerektiğini? Hayret. Al Gülben.
3: Hadi afiyet olsun.

0: Neriman. Neriman, bir su verir misin bana?
1: Evlenene kadar Gülben yapsın dedim yemekleri. Hem ona da tecrübe olur. Alışır zamanla, öğrenir. Eli alışır.
0: Abla, ne gerek var şimdi? Niye yiyorsun kız? Yapma sen de ya.
1: Allah Allah. Kaz ciğeri istemedik. Daha altı üstü bir tabak sebze koyacak akşam önünüze. Ne var sanki?
2: Kızım, sana yuvanı kurtaracak bir tavsiye vereyim ister misin?
1: Ver baba.
2: Evlendiğin zaman asla bundan yapma oğlanı. Vallahi billahi seni boşar.
1: Aşk olsun baba yani sen de. Daha ilk günden hevesini kırıyorsun kızın. Hem daha ne kadar vakti var yani. Öğrenir, yapar, öğrenir yani. Hayret bir şey. Evi havaya uçurmadığı müddetçe öğrenir yapa yapa. Ha Gülben değil mi?
3: Tamam. Tamam yemeği bırakın. Bırakın tamam.
2: Ben dünürüme gidiyorum. Neriman sen de gel.
0: Gidebilirsin Neriman. Gidebilirsin.
1: Gidin gidin.

0: Gidin de o yağlı yağlı yemeklerden ishal olun birlikte. O Okşan'ın yaptığı. Uy.
1: Ne yapalım? Ben de artık. Aç yatarım bugün.
0: Bak ya. Ne yapacağım abla ben? Nasıl becereceğim? Gülben, üzülme kardeşim. Şenur Hanım yardımcı olur, öğretir sana. Hem bak ne güzel eltilerim var, onlar da yardımcı. Aa, unuttum ben onu. Onlar artık hayatımızda yok tabii, değil mi? Doğru. Neyse olsun, ben yardımcı olurum sana. Hem daha vaktin de var. Daha çok uzun zaman var. Öğretirim ben sana her şeyi.

0: Aa, Hikmet amcam hoş geldin. Hayırdır, yoktun uzun zamandır.
1: Biz açız okşan, doyurur musun bizi?
0: Ay tabii tabii, gel. Gel. Dur.
2: Buyurun, buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne oldu? Safiye cadısı aç mı bıraktı sizi?
1: Hayır, Gülben cadısı. Yemeği yaktı.
0: Ama.
2: Sevindik sizi gördüğümüze. Özlemişiz. Hadi buyurun.
1: Bıraksalar ben hiç çıkmam buradan da. Safiye Okşan'ı kıskandığı için yollamıyor beni.
2: Sen iki tabak kap bakayım.
3: Ben yardım edeyim.
2: Buyurun.
3: Bir şey mi oldu?
4: Yok yok bir şey.
3: Hala rüya meselesi de mi?
4: Yok bir şey değil, tamam.
0: Ver tabağını Hikmet amcam.
2: Ha.
0: Oh.
3: Okşan abla, pilavdan az koyar mısın babama?
1: Koy sen, koy. Ben doktorla konuştum. Pilav dokunmuyor bana. Ne o Neriman? Arkadaşın Ege'nin yüzüne bakmıyorsun hiç. Aranıza kara kedi mi girdi?
3: Yok baba yok. İyi aramız.
1: Aman aman iyi olsun. Tek arkadaşını onu da kaçırma.
3: Bana bıraksalar daha çok arkadaşım olacak da.
1: Kim bırakmıyormuş?
5: Kötü arkadaşın olmasındansa hiç arkadaşının olmaması daha iyi değil mi?
0: Allah Allah. Bak bunlar şifreli konuşuyor ha. Ben vallahi hiçbir şey anlamadım.
2: Peki o zaman. Hadi afiyet olsun.
3: Şimdi bu arkadaşların kötü olduklarını biz nereden anladık acaba?
5: Öngörü desek?
3: Demesek. Onun yerine akla mantığa uygun bir açıklama yapsak.
1: Neriman, bu kıskanıyor seni. Senin popüler olmanı istemiyor mu?
0: Ay, kimden kıskanacak ayol? Zaten bir bizim oğlanla görüşüyor, bir de o Rüya denen kızla.
1: Güzel kız ama o. Han'la da araları çok iyi.
3: Babam işte evde.
1: Kız daha ilk günden hediyelere boğdu Han'ı.
5: Hediye mi?
1: Evet. Araştırıyoruz bakalım. Kimin nesi, eğitim durumu ne, düzgün bir aileden mi? Tamamsa gider isteriz.
0: Ay aşk olsun Hikmet amcam, küçücük kız ayol.
1: Ne küçüğü be? Perihan 5 yaş küçüktü ondan evlendiğimizde.
3: Rüya çok iyi bir kız bence. Gerçekten beni okula o kaydettirdi. İnsanları ikna etti. O olmasa ben okula bile giremiyordum.
0: Aa! Ne? Ay bak sen cin gözü, aferin ha. Sevdim.
5: Hemen karar vermesek?
0: Sen kıskanıyor musun arkadaşını? Paylaşamıyor musun kimselerle? Ha? İlahi çocuk.
5: Ben paylaşırım da Neriman paylaşabilecek mi?
3: Kimi? Söylesene Ege, ben kimi paylaşabilecek miyim?
5: Esra'yı demek istedim.
3: Taktı. Yani taktı işte.
1: Bu çocuk kıskanıyor seni Neriman. Dikkat et. Hasibe'ye benziyor bu.

0: Doktora da gidiyorum. Niye böyle oluyor artık? Hani anlatınca beden isyan etmezdi. Allah, ben nasıl evleneceğim 2 güne? Nasıl olacak böyle ben? Sütüklü gelin diyecek mi?
1: Ha, aldın mı? Ver. Abla gel vazgeç sen bu işten. Ha? Bak ablam çok üzülecek ama. Yani ben daha önce denedim. O bu çok bozuldu, anlamıyorsun. Sus be. Sana kaldı sanki yorum yapmak. Hayret bir şey. Daha dün elime doğmuş gelmiş burada ahkam kesiyorsun. Git sen okuluna ilim irfan öğren hadi.
2: Tamam ama bari kızarsa kavga etme.
1: Kızamaz. Ablasıyım ben onun. Hadi git dersine. Ah kardeşim ah. Yine mi? O kadar doktora da gidiyorsun ama bir faydası olmuyor demek ki. Neyse 2 dakika bırak da şuraya. Gel be odaya, sana bir şey söylemem lazım.

0: Gel kardeşim, gel otur şöyle. Gülben, şimdi sen yakında gelinlik falan da bakmaya başlarsın artık, hazırlıklar falan. Malum ben de yani evden çıkamadığım için senin yanında olamayacağım.
1: Canın sağ olsun abla.
0: Sağ ol. Sen şimdi yani benim aklım sende kalmasın diye oralarda hani Allah korusun kötü bir şey yaşamayasın diye ben bir şey aldırdım, bir kaza yaşarsan falan diye.
1: Hı?
0: Senin için en azından kendini güvende hissedersin.
1: Bunca yıl giymedim ben bunu. Sen niye şimdi bana bunu aldın ki? Bilmiyor musun asla kullanmayacağımı?
0: Kardeşim Allah göstermesin yani. Başına kötü bir şey gelmesin diye yani onu şey yaparsan kafan rahat eder. Gelinlik provası yapacaksın, giyeceksin, çıkaracaksın. Ne bileyim. Tamam, alışverişte giymiyorsan da gelinliğini giydiğinde düğününde onca insan olacak yani kalabalıkta. Bak kız istemede neler olduğunu gördük yani. En azından kafan rahat etsin, kendini güvende hisset düğününde. Gerçi sonrasında da çıkarması var. Bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
1: Neden yapıyorsun bana bunu?
0: Yardım etmek için kardeşim. Allah Allah, dibi tutan yemeğe benzemez mi bu yani? Al bir dene. İkimizin arasında kalacak. Kimse bilmeyecek ki yani. Bir sen bir ben bileceğiz.
1: Ben biliyorum. Yeterli. Giymeyeceğim. Bebek değilim ben.
0: İyi sen bilirsin. Doktora da gidiyorsun zaten. Belki faydası olur, daha vakit de var.
1: Tamam. Var mı başka bir şey abla?
0: Yok. Yok, o poşet orada duruyor. Kokar şimdi. Her şey senin için kardeşim. Ne yapayım? Rezil olursun orada. Doktora da gidiyorsun zaten. Belki faydası

0: olur, daha vakit de var.
1: Gülben, bak hata ediyorsun.
2: Başka türlü yapamayacağım ben bunu Gülben. Asla kabul etmeyecekler bizi.
3: Yapamayacağım. Evlenmem lazım benim. Düzelmedim ben de.
0: Yeter ki vazgeçme, pes etme. Ben hep burada olacağım.

0: Nereye gidiyorsun Gülmen?
1: Baba, çok önemli bir işim var. Bir iki saat önce gelirim ben.
2: Nasıl geçti dünkü toplantın? Bir anlaşmaya varabildiniz mi?
3: Hangi toplantıya?
2: Hani benim kolonyacılarla olan. Derenoğulları.
3: Yattı o iş olmadı.
2: Aa, niye?
3: Ufuk, yattı dedim işte. Soru sorma lütfen.
2: Tamam canım, önemli değil. Sen aslında Esra'ya kızgınsın değil mi?
3: Ne?
2: Yani belli ki Rüya inandırmış onu da. Benim kızım iyi oyuncudur Vedat. Neredeyse ben de inanacaktım. Yani üç maymunu onun koymadığını. Düşün yani.
3: O kolonya işi neden olmadı biliyor musun?
2: Neden?
3: Çünkü senin o anasının gözü kızın gitmiş kolonyacının sevgilisi olmuş. Onu da inandırmış, beynini işlemiş adamın bu saçma yalanlarıyla.
2: Ne?
3: Yaşlı başlı adam da takılıyormuş meğer diyorum.
2: Mümkün değil Vedat, öyle bir şey olsa ben bilirim.
3: Öyle mi? Bak o zaman bu ne?
4: Rüyadan uzak dur.
3: Toplantıda bana etmediği hakaret kalmadı adam. Onu da inandırmış. İtibarımla oynuyorlar Ufuk. Senin o psikopat şımarık kızın ve onun dul sevgilisi resmen tehdit ediyorlar beni.

0: Lan ne yapmışsın abi sen? Bildiğin sapık demişsin adama.
1: Hiç vakit kaybetmemişler bakıyorum. Hemen yetiştirmişler haberi.
0: Madem çalışmak istemiyorsun niye çağırıyorsun ki adamı buraya?
1: Bizzat yüzüne söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sapıklarla iş yapılamayacağını. Sapıklara bu dünyada yer olmadığını.
0: Sen nereden biliyorsun ki adamın sapık olduğunu? Magazinde falan mı gördün? Nereden biliyorsun?
1: Esat, sana bir şey soracağım. Sen neden bana hesap soruyorsun? Kardeşimle evlenmek üzere olduğun için olabilir mi?
0: Ne demek bu ya Han? Yanlış bir şey yaptığını düşündüğümde gelip soracağım tabii ki. Ya da fikrimi söyleyeceğim her zamanki gibi.
1: Yok yok öyle değil. Bu aralar böyle çok tepeden tepeden konuşuyorsun benimle. İlişkimiz bir değişti seninle.
0: Kararlarımıza karışmama konusunda dik durdun. Ezilmedim diye bunları söylüyorsun bana değil mi?
1: Karar değil, hata. Ve bu hata yüzünden Gülben'i de yakacaksın.
0: Han. Gülben terapiye başladı biliyorsun.
1: Evet, kendim götürdüm.
0: Hazır gitmişken kendin için de bir randevu alsana oradan. Ben iyi görmüyorum seni.
1: Beni buradan vuramazsın Esat. Ben ne delirmekten utanırım, ne doktorlardan, ne de akıl hastanesinde yatmaktan. Oraları geçeli çok oldu.
0: Ben gerçekten söylüyorum. Bak şirkette de herkes aynı şeyi söylüyor seninle ilgili. Daha dönmeye hazır değilmiş. Erken dönmüş diyorlar.
1: Ben yokken iyiydi değil mi burası? Patron sendin. Nasıl bir hisse anlatsana biraz. Nerede oturuyordum ben yokken? Bu odada mı? Burada mı? Nasıl bir hisse en başta olmak?
0: Saçma sapan konuşuyorsun lan. Anlaşıldı senin derdin. Ceylan mı kafanı karıştırıyor? O yüzden mi saçmalıyorsun bu kadar?
1: Gülben bu nikahı hiç istemiyor. Sadece seni kırmamak için yapıyor. Ve sen onu hiç tanımadığın için bunun hala farkında değilsin.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
4: Annem yaparsın.
5: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
0: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
1: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
7: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
7: Ah, de şarj olmaya.
8: Hoşbeş'i durdurabilirsen.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Koçak'la festival şimdi.

0: Şey, biliyorum yani daha geleli bir hafta oldu ama ben çok çaresiz kaldım. Bu da bana yapıştı demeyin ne olur.
1: Olur mu Gülben? Tam tersi, çok sevindim gelmene. Demek ki kendini kötü hissetmek yerine konuşup çözüm aramak istedin.
0: Evet ama çözülecek gibi bir şey mi bilmiyorum. Ben bu sabah uyandığımda yine yatağım ıslaktı.
1: Bir anda geçmesini beklemiyorduk ki zaten. Sen zamanla sıkıntıları ifade edip rahatladıkça...
0: Anlamıyorsunuz. Hiç vaktim yok benim. 2 gün sonra evleniyorum ben. Gelin oluyorum. Südüklü gelin.
1: Ne oldu da öne aldınız tarihi?
0: Esat istedi. Yoksa ailesi hiçbir zaman izin vermezmiş.
1: Anladığım kadarıyla bu da seni strese soktu.
0: Dün de bezelyeyi yaktım zaten. Ablam haklı, benden ne köy olur ne kasaba. Anca kendimi rezil ederim işte böyle.
1: Böyle mi söyledi ablan sana?
0: Doğru söylüyor ama. Ama onu da çok kızgınım. Bez almış bana. Yetişkin bezi. Gelinliğin altına giyersin diyor. Altıma bebek bezi bağlayacağım. Ölünceye kadar gelinlik giymem daha iyi. Kaç defa söyledim. Bilmiyorlar sanki. Bilmiyorlar. Almayın şunu. Yapmayın bana dedim. Onurum kırılıyor dedim. Sanki ben ondan yardım istedim de gitmiş. Zaten o beni görmeyecek ki gelinlikle. Nikahıma bile gelmeyecek. Rezil olacaksam da kendi başıma rezil olacağım ben.
1: Neden gelmeyecek anlamadım.
0: Çünkü biz... Çünkü biz herkesten gizli evleneceğiz Esat'la. Yani ailemden bir kişi bile olmayacak yanımda. Böyle işte bir kuru imzayla bir çek gidecek. Bilmiyorum.

0: iki yıldır hayalini kurduğum her şey o 10 dakika sıkışıp kalacak işte. Sonra işte sıradaki diye bağıracaklar. Biz böyle apar topar kalkacağız. Başkaları gelip oturacak o nikah masasına. Öyle.
1: Gülben, bunu yapmak istediğine emin misin?

0: Mecburuz. Ama artık Han da karşı zaten evlenmemize. Ablam da mutsuz olacağımı düşünüyor. Bilseler istemezler. Ablam istemez yani. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Siz o gün bana demiştiniz ya, sen çok cesur ve güçlü bir kızsın diye. Sizce ben bunu yapabilecek kadar cesur ve güçlü müyüm?
1: Sen istedikten sonra ve en önemlisi buna hazır olduğunda neden olmasın?
0: Yaparsın diyorsunuz yani.
1: Ama belli ki ailenin onayı senin için çok önemli. Gerçi bu aşağı yukarı herkes için böyledir.
0: Ailemin değil. Ablamın ki. Yani o benim her şeyim. Yıllarca bana annelik yaptı. Canımı bile ona borçluyum ben. Umutsuz bir hayatı düşünemem bile.
2: Gülben, hadi küsme artık ya. Tamam çık hadi, uzatma. Aa, nerede bu kız ya? Yukarıda mı hala acaba? Gülben, neredesin Gülben?
3: Çıktı o. Çok önemli bir işi varmış, uzun sürecekmiş.
2: Ne demek önemli? Nereye çıktı? Ne, bir şey söylemedi mi sana baba?
3: Söylemedi. Zaten gizlice çıkar gibi bir hali vardı. Son anda yakaladım. Belki de o arkadaşıyla buluşmaya gitmiştir. Karışma sen. Hala evlenmek için bir şansı olabilir.
2: Vakit geldi. Biricik südüklümüz dünya evine giriyor. Ben gideyim de geç kalmayayım. Merak etme. Ayakkabısının altına ismini yazarım. Yapacak. Evlenecek, durduramadım onu. Gidecek.

Bensiz yaşamak istemiyormuş. Yanımda olmak istiyormuş. Ne oldu? Hepsi laf. Bir sözün uçtu gitti ha? Yalan söyledin bana. Hiçbiriniz istemiyorsunuz beni. Hiçbirinizin umurunda bile değilim. Yalan söyledin. Benim kızlarını, oğlanlarını sattınız beni be.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraflyla uç uçabildiğin kadar.

0: Memati?
1: Efendim Münge.
0: Yaşar'la konuştum.
1: Ne diyor?
0: İntikamımı almadan düğün yapmam diyor.
1: Alacak, intikamını alacak. Bugün bilemedin, yarın alacak. Sonra konuşuruz yenge.
0: Tamam.

0: Yenge kim? Kim kimin intikamını alıyor?
1: Usta, yengeler çoğaldı sayende. Bu en eskisi Nesrin. Yaşar'a yolladım artık uzatmasınlar bu işi diye. Kaşif onu gebertmeden olmaz demiş.
0: Sen de telefonda müjde verdin. Aferin.
2: Hayırlı günler.
3: Bu hacı niye bize geliyor?
1: Hacı mı Burcan?
4: Ne bileyim kim?

0: Bu halin ne? Sizinki çıkıyor şimdi.
1: Ben duasını okudum, artık siz gömersiniz. Abdülay. Silahın yoksa vereyim. Ha, madem silah almıyorsun, bari mübarek kitabı al. Al.
2: Millet bakıyor, parasını ver.
1: Hadi erenler, hayırlı günler.

Sen bu tarafa. Abdüley. Siz burada kalın Erhan. Cahit sen benimle gel.

0: Neden KCK'nın kararlarına uymuyorsun?
1: Çünkü saçma sapan kararlar veriyorsunuz. Atama listesini gördün mü? Bu adamlar kim? Ne anlarlar siyasetten, dengelerden, halkımızın taleplerinden?
0: Sen burayı parti binasıyla karıştırıyorsun galiba. Burada alınan kararları sorgulama hakkın yok. Kararları uygulamak zorundasın.
1: Sen niye uygulamıyorsun? Yaptığın eylemler örgütümüze zarar veriyor.
0: Ben senin burada fikrini öğrenmeye gelmedim. Türkiye, Suriye'ye, Kandil'e girerse bu halkımızın sonu olur.
1: Ben senin gibi düşünmüyorum. Türkiye 36. paralele inerse biz otomatik olarak özerklik elde edeceğiz. Bizsiz hareket edemezler.
0: Özerklik ne demek? Halkımızın devlete ihtiyacı var. TC'nin önüne koyduğu bir oyuncağı değil.
1: Çatışmasızlık ortamı bizi siyaseten önemli noktalara getirmişti. Sizin yüzünüzden kazandığımız her adımı kaybettik.
0: Bunun namlusundan çıkan kadar büyük propaganda yok. Gençlerimiz bunun sayesinde bağımsız olacaklar.
1: Tehdit mi ediyorsun beni?
0: Bu silah dosta güvence, hainlere korkudur. Hainsen tehditlerimden korkacaksın tabii ki.

0: artık. Bir tane daha.
1: Bu kadar yeter.
0: Ver dedim.
2: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
3: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
4: Burası senin için kulak, benim için düz duvar.
2: Sorularımı adam gibi cevap vereceksin.
3: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
2: Memati, ya şu telefonunu kapa ya da git cevap ver.
4: Bu beni niye arıyor?

0: Biraz sarhoş oldu. Sana haber vereyim.
1: Ne kadar sarhoş?
0: Çok.
1: Pusat, Kenan yok mu?
0: Yok. Onların telefonu da yok bende.
1: Tamam. Sen kimseye bir şey deme. İdare et, ben geliyorum. Benim acil işim çıktı Erhan. Usta sorarsa söylersin. Cebim açık.
2: Hayırdır abi?
1: Ne diyorsam onu söyle Erhan.
3: Beni kara mı sattı?
4: Ben mi senin sorularına cevap vereceğim? Sen mi benimkilere cevap vereceksin?
3: Örgüt seni öldürecek, haberin olsun. Benimle alakası yok. Örgütün Suriye kanadından biri var. O seni kafaya taktı.
5: Abi dikkat dağıtmak için saçmalıyor.
3: Aferin, unutmamışsın. Peki, dikkatin dağılmadan dinle. Polat Alemdar'ın ofisinin önündeki güvenliğin giriş çıkış saati. Babasının evinin önündekiler. Savcıyı gizlice takip eden adamlarınız. Hatta çocuğunun peşindeki adamlarınızın bile isimleri, fotoğrafları var.
6: Ölmüş müdür diyorsun?
7: Kim?
6: Kim olacak lan Cevher?
7: Oho! Unuttum bile ben onu. Ölse bize ne, ölmese bize ne?
6: Gerçi ölse haberimiz olurdu.
7: Bulurlarsa haberin olur. Kafam böyle boş şeylere niye takılır anlamıyorum ki.
6: Ben Memati abiye söyleyeceğim.
7: Söylemedin mi daha?
6: Belli olmuyor ki oğlum sağa solu. Aferin de diyebilir, yanından da kovabilir.
7: O zaman söyleme sen de. Memati dediğin adam bildiğin deli. Hem de zır deli.
6: Ben onun deliliğinin hastasıyım oğlum.
8: Fırat arkadaş, az gelsene.
7: Hayırdır? Bir şey mi var?
8: Başkan seni çağırıyor.
7: Başkan kim lan?
8: Arkadaş, bize verilen emir Fırat gelsin.
6: Bir şey mi var birader?
7: Yok bir şey. Gidelim bakalım. Başkanları kimmiş? Benden büyük başkanları mı varmış?
9: Yürü. Hadi. Geç.
7: Geç. Geç.

0: Kardeş, İranlılara paralarını vereceğim. Çok memnunlar ticaretimizden ha. Size sonsuz kredi diyorlar. Örgütü de ayarlamışlar yukarıdan. Biliyorsun, bu Şahmeran İran'ın elindeydi. Diz çöktürüp her şeyi kabul ettirmişler. Yoksa demişler, seni Türkiye'ye vereceğiz.
1: Git bunları Polat'a anlat. Bana niye anlat Hüseyin?
0: Zaza, senin hangi Yezid canını sıktı ha?
1: Yezid? Benim canımı sıkacak. Mümkün mü? Benim öyle Yezid bir yeğenim var ki.
0: Hayırdır? İmdat ne yapmış?
1: Ya Cevher ha, ne imdatı? İmdata verdik kredi kartını, sustu.
2: Dayı, hiçbir hastanede yok.
1: Oğlum sen kimliksizleri öğrendin mi?
2: He dayı, sordum, 13 kişi var.
1: Kalk. Kalk gidelim, bakak tek tek. Zülkif, kurban kusura bakma. Sen İranlılarla, Lübnanlılarla o işleri hallet işte.
0: Bu çocuğun kumar merakın olacak.
1: Sen de birisi. He değil mi? Bir ben bilmeyeyim. Kumarda sevmeyeyim. Benden gizli iş çevrenlerden sevmeyeyim. Yüzülkif, ya şu acemlere söyle, bizim oğlana bir muska yazdırsınlar. Kumardan kurtula. Yürü.
0: Zeynel, hadi biz de gidelim.
3: Geldin mi Mehmet? Başka kimseyi aramadım. Baktım tatsızlık çıkacak.
4: İyi yapmışsın Murat, sağ ol. Nerede bizimki?
3: Arkadaşı tuvalete götürdü.
5: Bana yapılır mı bu?
6: Niye ayrılmıyorsun, anlamıyorum ki.
5: Seviyorum Yapılır mı bu bana, Allah için söyle. Ama tarafsız söyle.
6: Selvi, hadi çıkalım, eve gidelim.
5: Gitmem. Eve gitmem. Gidip o Kenan geberteceğim. Niye gebertmedim ki ben onun yanındaki birlikte?
3: İçeride.
7: Selvi.
5: Ben harbi sarhoş oldum. Memati abinin sesini duyuyorum. Yoo, sarhoş değilmişim. Buradaymış.
7: Yürü, gidiyoruz.
5: Nereye gidiyoruz?
7: Yürü dedim mi, yürü.
5: Kolum acıyor, bırak.
7: Selvi, yeter, rezil olduk. Hadi. Gidelim.

Ne olur beni eve götürme. Annem böyle görmesin. Sana yalvarıyorum.

0: Kapat yüzünü, hasta olacaksın. Bir daha yapmayacağına söz ver.
1: Sanki umurumdayım senin.
0: Söz ver, götürmeyeyim annene.
1: İstediğin yere götür. Bana verilen hangi söz tutulmuş ki? Ben sana söz vereyim abi.

0: Ne işin var senin burada? Fırat'a da söyledim, sana da söyleyeyim. İkinizin arkadaşlığı bana da, ailemize de, siyasetimize de zarar veriyor.
1: Fırat'ı aldılar.
0: Kim aldı?
1: Sizinkiler. Oturuyorduk. Geldi birileri, Fırat'ı dışarı çağırdı. Fırat dedi ki gelirim 2 dakikaya. Sonra bir arabaya sokup götürdüler. İyi misiniz?
0: Su. Su getirir misin?
2: Tamam, anladık. Örgüt beni öldürecek. Kim senin adamın? Örgütün emrine verdiğin?
3: Polat Alemdar. Sen de biliyorsun ki örgütün emrinde kimse yok. Zaman zaman tim eylemler yaptırır ki kendisi harekete geçsin.
2: Karakolların, seyyar birliklerin, sivil servislerin yerlerini nasıl veriyorsunuz? Böyle olur mu?
3: Vatan için her şey teferruat. Bu sayede toplumun direncini yukarıda tutuyoruz. Yoksa bu gençlik yetip gittiydi topla, pop arasında. Hiç değilse bayrak, millet, vatan diye bir şey öğrendiler.
4: Abi konuşmayacak bu. Çağırayım Yaşar'ı, alsın gitsin.
2: Sen de doğru söylüyorsun. Çağır.
3: İkimizin de babası devlet. Öldüreceksen sen öldür.
2: Benim anam belli, babam belli. Sen kendini düşün. Nasıl yaşadığını düşünmedin. Şimdi nasıl öleceğini düşün. Ara Yaşar'ı.
3: Bana söz ver. Sen benim hayatımı kurtarmış olursun. Ben de senin.
2: Öldürsün senin örgütün, beni de göreyim.
3: O değil. Ölümden beter bir iş.

0: Ah, abi bana bir kahve yapsana.
1: Eskiden erkek sarhoş gelirdi, kadınlar kahve yapardı.
0: Eskiden erkekler şerefliydi. Yine şerefli olsunlar, sabah akşam kahve yapayım.
1: Kes lan, kes.

kahve mi yaptın birine?

0: cayıtır. Kenan'ı mı bastın?
1: Adam seninle birlikte dışarı çıkmış. Arabana binmiş. Ondan sonra da kayıp.
2: İzin ver, bu gece yaşatayım seni.
3: Bu mu lan ortam?
2: Eskiden TC hesap soruyordu. Şimdi siz mi hesap soruyorsunuz?
1: Adamı infaz ettin.
2: Ben adamı evine bıraktım. İyilik yapmak yasak mı örgütte?
1: Kaç dakikaya konuşur?
4: 2 dakikaya konuşur.
5: Açın kapıyı. Açın kapıyı dedim. Bırakın oğlum.
2: Hadi lan! Bırak. Sohbet etmeye mi geldik lan?
5: Nerede oğlum?
2: Adam gibi vursana!
5: Bırak!
1: Kafamı bozma, ananı da buraya aldırma.
2: Erkek sen adam gibi vur lan!
5: Bilmiyorum, açın kapıyı. Kapıyı açın!
1: Ne oluyor?
5: Çekil! Sen ne yaptığını zannediyorsun?
1: Ana oğul, yaptığınız hainlikler yeter. Önderlik adına sorgulama yapıyorum. Gerekirse seni de alır sorgularım. Eğer 2 dakika içinde buradan gitmezsen oğlunu işkence yaparak öldürürüm.
5: Ben TC'nin sorgusundan korkmadım. Senden mi korkacağım?
1: Oğlun örgüt militanını öldürüyor. Sen örgütün parasını Zaza'ya fidye veriyorsun. Kanarya Sevenler Derneği mi burası?
5: Oğlumu bırak, beni sorguya al.
1: 2 dakikan var, 2. Yürü!

0: Sen üste çık. Sen aşağıya in. Sen burada kal.
1: Tamam.
0: Dayı, tamam. Buradan sonra iki tamam hastane efendim. Daha var.
2: Tek tek herkesin yüzüne bakacağız. Doktorlar nerede la? Lazım oldu mu hiçbiri del...
3: Aa, İstanbul'a ayılar basmış.

0: Doktor yok mu? Bir İstanbul beyefendisi bayıldı.
1: Beyefendi.
0: Alo.
1: Beyefendi. Oho. İyi misiniz?
0: Kardeş, hüviyetsiz hastalar burada mı?
2: Hı, burada yatıyor efendim.
0: Sağ ol.
2: Bir dakika amca, bir dakika. Burası yoğun bakım, giremezsiniz.
0: Hı?

0: Bırak bırak. Dur.
1: Bir tek sen beni seviyorsun.
2: Kafayı mı yedin sen? Sarhoş maruş dinlemem, kırarım kemiklerini.
1: Bir günde kıracağına sev.
2: Yürü, eve gidiyoruz.
3: Allah cezanı vermesin.

0: Çok kötü dövmüşler. Yaşaması bir mucize esasında.
1: Niye uyanmayı?
0: Kırıkları, çatlakları çok sayıda. İç organ yaralanması da mevcut. Uyutmazsak acıya dayanması mümkün değil.
1: Ne zaman uyanır?
0: İlacın tesiri geçmek üzere. Ayıldıktan sonra tekrar uyutacağız.
1: Sorsak cevap verir mi?
0: Bilmiyorum.
1: Sağ olasın doktor bey.
0: Geçmiş olsun.

0: Oğlum sana mı kim yaptı? Sen bu çektiğin acıyı ben onlara misile çektirmezsen bana da zaza demesinler. Sen söyle de.
1: Herkesici. Canım acıyor. Canım acıyor.
0: Canım kurban ne olam söyle. Oğlum dayandı kurban ne olam.
1: Herkesici.
2: Söyle.
0: Oğlum söyle öyle uyu. Söyle gıdan kurban olan söyle. Cevherim en ayağını öpem oğlum söyle. Kim yaptı lan bunu sana kim?

0: Söz sana bir şey yapmayacağım.
1: Eyvallah. Senin sözün benim için senet.
0: Ya Şefoğlu.
2: Hadi ama.
0: Usandım.
1: Zülfikarlı Zaza. Seni öyle bir işe soktu ki.
0: Ne işe sokmuşlar?
1: İran'dan silah alıp Lübnan'a satıyorlar. Bizim çocuklardan bir tanesi suçüstü yapacak. Hem İsrail'e karşı bak biz operasyon yapıyoruz, izin vermiyoruz diyecekler. Hem İran'a karşı akıllı olun diyecekler. Hem de devlete diyecekler ki sizin adamınız Polat Alemdar ne iş yapıyor? Örgütle İran'la işbirliği içinde. Ara Zülfikar'ı sor. Neredeymiş? Beni oraya götürürsen ben operasyonu durdururum.
0: Eğer yalan söylüyorsan...
1: Ara diyorum işte.
3: Affedersiniz. Telefon. Buyur Can Polat.
0: Neredesin Zülfikar Ağa?
3: Dışarıdayım, hayır mı?
0: Zülfikar Ağa, neredesin diyorum.
3: Yurt dışından misafirlerim var. Onlarla birlikteyim, iş konuşuyoruz.
0: Zülfikar Ağa, yanında para var mı?
3: Var. Can Polat, bir şey mi oldu?
0: Ben oraya gelene kadar kimse dışarı çıkmasın.
4: Dışarıdan da kimse girmesin.
0: Suçüstü yapacaklar.
3: Kimse bize bir şey yapamaz Can Polat.
0: Dediğimi yap be adam.
4: Ben gelmeden teslim olma.
3: Askere kurşun mu sıkacağım?
0: Sıkma ama teslim olma.
3: Can Polat, emret kafama sıkayım. Askere sıkacağım ama ben öleyim.
0: Sen sadece dediğimi yap Zülfikar Ağa. Ölmeyeceksin, yakalanmayacaksın. Ben geliyorum.
3: Oturun oturduğunuz yerde. Kimse dışarı çıkmayacak. Zeynel, işittin mi?
5: İşittim ağam.
3: Ön tarafa bak.

0: bıraktı.
1: Kaçalım buradan.
2: Atın lan oturduğunuz yere. Kimse bir yere kaçmayacak. Kimse teslim olmayacak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
3: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul.

0: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira. Bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz, Cemilay'la çözdün bu işi.
2: Bebeş'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life in Saç Kurutma Makinesini Premium Özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Hah! Maylı. Maylı.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma.

0: Hepsi para kazan.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Nasıl para kazan?
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Milo çek, Milo sil.
11: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma, KOP'ta sadece 230 lira.

0: Mehmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Kusursuzluğuyla The Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Ben gelmeden teslim olma.
3: Askere kurşun mu sıkacağım?
4: Sıkma ama teslim olma.
3: Can Polat, emret kafama sıkayım. Askere sıkacağım ama ben öleyim.
4: Sen sadece dediğimi yap Zülfikar Ağa. Ölmeyeceksin, yakalanmayacaksın. Ben geliyorum.
3: Oturun oturduğunuz yerde. Kimse dışarı çıkmayacak. Zeynel, işittin mi?
5: İşittim ağam.
3: Ön tarafa bak.

0: Başım. Neredeyiz biz?
1: Benim evde.
0: Niye buradayız?
1: Hatırlamayacak kadar sarhoş olduğun için.
0: Ben duşa girmek istiyorum.
1: Evinde girersin.
0: Memati abi, yanlış bir şey yapmadım değil mi?
1: Git yüzünü gözünü yıka, gel konuşacağız. Geleceğiz işte.

0: canına sıkıydın.
1: Zaza, bir yanlış yaptın, ikinciyi yapma. O bıçağı ciğerime sok.
0: Sokacağım. Sokacağım önce. Niye ciğersizlik yaptığını söyleyeceksin. Ondan sonra sokacağım. Çağırma, nasıl kıydın?
1: Ne olmuş Cevher'e?
0: O senin itip pusatla örgütün iti Fırat, Cevher'imi öldürmekten beter etmişler. Senden habersiz pusat helaya bile gitmeyi.
1: Madem hükmünü vermişsin Zaza, infazını yap.
0: Ya cevap ver!
2: Ne oluyor?
1: Sen yukarı çek!
2: Yapmayın!
1: Ben kime diyorum? Yürü! Benim Cevher'le ne işim olur? Cevher kızmışsam gelir seni götürürüm. Yok, ille de Cevher'i götüreceğim. Çoluk çocuğa bu işi bırakacak adam mıyım ben?
0: Bilir misin, bilmemişsin.
1: Biliyorum.

0: bundan biliyorum. Ne olacak?
1: Yemin olsun, herkesi keserdim. Yeni gökü keserdim.
0: Akıllı ol Zaza.
1: Ben de akıl mı akıl diyor.
0: Cevher'i ben kardeşim gibi severim. İşin içinde başka bir iş vardır.
1: Yok, senin itlerin yapmış. Cevher söyledi.
0: Cevher'e gidelim, bana da söylesin.
1: Hal mı kalmış ki Cevher'de? Çocuk açıdan gözünü açamıyor. Verirler morfini, verirler morfini.
0: Zaza, ölmemiş ya. Bir yanlış olduysa cezasını veririz elbet.
1: Hadi, dua et ki Cevher ölmeye. Bu iş yoksa pusatla pisatla bitmez. Haberin ola.

0: işi var. Pusat'ı öldürecek. Niye gitmesine izin verdin?
1: Hıncımı senden çıkartmayayım. Kardeşin de sen de sapıttınız. Kendinize gelin. Yoksa ben sizi kendinize getireceğim.
2: Efendim abi.
1: Abine de sana da. Neredeysen derhal kalk. Kimseye görünmeden benim eve gel.

0: Neden?
1: Emir Atağım, ne kadar dayanabiliriz? Ağam, dayanacak halimiz yok. Belki bir iki kişiyi yaralarsak...
0: Askere kurşun sıkacağına bana sık Zeynel.
1: Ağam, onlar bizi sıkıyor.
0: Onlar işini yapıyor Zeynel. Sıkacak tabii.

0: Lan nerede bunlar?
1: Abi benim telefonuma cevap vermiyor Mehmet abi.
2: Ya ne oluyor kardeşim? Seni arıyoruz, sana ulaşamıyoruz. Memati'yi arıyoruz, Memati'ye ulaşamıyoruz. Bu ne laubalilik?
1: Abi benimle ne alakası var?
3: Yaşar ağa, Polat abinin selamı var. Acil bir işi çıktı, Abdüleyle gittiler.
4: Bizi niye çağırdı o zaman?
3: Size hediyesi var. Biz hep sözümüzü tuttuk. Ağa'ya böyle söyle dedi.
5: Ulan kavsuz, bırak beni gideyim.

0: yapamaz.
1: Ah!

0: burada değil ilanı. Kızımın mezarının başında öldüreceğim. Ahdım var, yeminim var.
1: Kameraya çekiyorsun değil mi çatışmalarını?
2: Komutanım, ateş etmiyorlar ki. Havaya sıkıyorlar.

0: Komutanım, sanki bunlar birini bekliyorlar.
1: Azrail'i bekleyecekler. Neyi bekleyecekler bu saatten sonra? Hadi girin içeri.
2: Komutanım, Polat Alemdar'ın ekibi geldi.
1: Hadi girin içeri. Girin içeri diyorum size. Girin dedim size.

0: Ateşi kesin!
1: Dur!
2: Ne yapıyorsun? Polat Alemdar'a mı sıkacaksın?
0: Asker ateşi kesin!
3: Nerede komutanın senin?
1: Komutan benim.
3: Örgütün hizmetindeki komutanın nerede? Yoksa sen de mi örgüte hizmet ediyorsun?
1: Komutanım, komutan gitti. Ne demek gitti?
3: Dünyadan haberin yok senin. Emir ver askerine, çekin gidin buradan.
4: Ne oldu? Ateşi kestiler.
5: Nereye gidiyorsunuz ulan siz he? Ulan siz ne ahlaksız adamsınız. Size gitmeyeceksiniz demedim mi?
4: Bizi devlete teslim edeceksin sen. İhanet ettiniz bize.
5: Hainin adı Zülfikar olur mu Yezid? Biz ölürüz de ihanet etmeyiz. Ah! Ah.
6: Ne oluyor burada ya? Kafayı mı yediniz siz he?
7: Siz durmayın. Biz durup oyalayalım.
8: Tamam abi. Bunlar benim için geliyor İlhan.
9: Tabii tabii. Devam et.
4: Dur dur. Çabuk takip edin.
7: Ne yapıyorsunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?
10: Biliyoruz Yaşar Bey. Lütfen zorluk çıkarmayın.

0: beni artık!
1: Taşvoğlu! Taşvoğlu! Azrail'im benim! Benim! Benim!
0: Lanet olsun!
1: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!

0: Taksi geldi.
1: Pusat geliyor. Beni niye yolluyorsun?
0: Görmesin seni burada. Annenin yanına git. Sizi birlikte aldıracağım. İkiniz de dışarıya çıkmayın.
1: Durum bu kadar vahimken neden gittiğimi anlamıyorum.
0: Çünkü gitmeni istiyorum.
1: Ne korkuyorsun? Sen de kaldıysam kaldım. Bir şey mi yaptın ki bana?
0: Boş boş konuşma. İnsanların beynine giren kurşunu çıkarırsın. Giren şüpheyi, kafayı kessen bile çıkaramazsın.

0: Memati bana deyince ticaret yapıyorlar. Zülfikar Ağa varsa yanlış bir şey yoktur dedim.
1: Silah ticaretinin nesi yanlış?
0: Aa, İran'dan alıyorsun silahı, Lübnan'a satıyorsun. İsrail yedirir mi bunu size?
1: İsrail Yezidi'nin her dediği olacak mı bu dünyada? O zaman niye yaşıyoruz?
0: Onların her dediği olmayacak. Ama onlara fırsat da vermeyeceksiniz. Bir şey yaparken sonunu düşünün. Yakalansaydınız burada kime ne diyecektim? Adamların silah satıyorlar. Demek ki devlet Lübnan'a, teröristlere silah satıyor demeyecekler miydi?
1: Can Polat, kimse bizden hesap soramaz. Verilmeyecek hesabımız da yoktur.
0: Zazan'ın işleri mi bunlar?
1: İnanmayacaksın ama ilk defa kabahat yok. Ben hayatımda bu kadar tatlı para kazanmadım. Demek ki senden ötürü bizi kumpasa getireceklermiş.

0: Hemen kavuştum şu yedikleri kaldı Memati Bey. Ama bu sefer yağma yok. O sıçanı geberteceğim.
1: Ya bir kere de biriniz telefonuma cevap verin ya.
2: Bu içerideki İranlılar ne olacak?
1: Bırakacaksın gidecekler, ne olacak?
0: Dayı nasıl?
3: Yatıyor öyle dayı.
0: Hastaneye tedbir aldın mı?
3: Dayı zaten duyan gelmiş. Çay yemek ısmarlamaktan anam ağladı.
0: Haber sal. O pusatı gördükleri yerde tutsunlar, bağ versinler.
3: Memati abi.
0: O beni bu seferlik bağışladım.
3: Hayır mı dayı?
0: Bacısı vardı o sıçanın evde.
4: Dedek, kadınların yanında herif mi öldüreceğiz?

0: Abi ne oldu?
1: Ne olduğunu bilmiyor musun lan?
0: Abi vallahi bilmiyorum.
1: Bana yalan söylemeyeceksin. Öleceksin ama yalan söylemeyeceksin. Ben senin babana bir kere bile yalan söylemedim. Bir kere.
0: Abi neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Cevher'e ne yaptınız?
0: Ölmüş mü?
1: Ulan ölmekten beter etmişsiniz. Sizin dünyadan haberiniz yok. Zaza kim bilmezsiniz? Cevher kim bilmezsiniz? Kaç yüz kişi, kaç bin kişi bunlar bilmezsiniz. Ulan bin kere öldürsen mezarından çıkar yine de intikamını alır.
0: Fırat öldürecekti, ben izin vermedim. Kabahatli mi oldum?
1: Aptalsın, gerizekalısın. Öldürseydiniz en azından sizin yaptığınızı söylemezdi.
0: Abi ben gidip teslim olayım. Ne yapacaklarsa bana yapsınlar. Senin bundan zarar görmeni istemem.
1: Vay. Otur lan. Evden çıkmayacaksın. Ananla bacın da gelecek.
2: Burnunuzu dışarı çıkartmayacaksınız.
1: Ben bu meseleyi çözene kadar evin önünde 10 kişi yatacak. Siz nefes almak için

0: da büyüktür, düşmanın da koçum. Bunu hiç aklından çıkartma.
1: Komutanı iyice araştır. Onu bulmamız lazım. Örgüte bilgi sızdıran ekipten.
2: Abi, açtım sağa sola 3-5 telefon. Kimse bu mevzuya girmek istemiyor. Anlaşılan gayri resmi klikti. Saklansın 3-5 gün, nasılsa ortaya çıkacak.
1: Memati mi?
2: Yok abi. Alo. Tamam, sağ ol. Ben uğrar alırım. İnci Hanım'a çarpan şoförün eşkali belirlenmiş.
1: İyi. Kimmiş, neyin nesiymiş?
2: O kadar bilgi yok. Bir de bir hastaneye mi ne girerken kameralar kaydetmiş.
1: Özel olarak seni ilgilen bu işle. İnci'den ya da emniyetten önce biz bilelim ki işin içinde başka çapanoğlu var mı yok mu öğrenelim.
2: Tamam abi.

0: Müdürüm, bütün alem gibi beni sen de bilirsin. Yapmadığım pislik kalmadı. Her işim illegal. Ne işkencede bugüne kadar konuştum, ne bir tek adamımı yakalattım, ne de işimi ihbar ettim. Al, sana itiraf ediyorum. Ben bu Kaşifoğlu'nu taammüden öldürmek istiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Öldürene kadar da bu işten vazgeçmeyeceğim. Ben ölsem bile benim adamlarım bundan vazgeçmeyecek. Bu adam benim kızımı öldürdü. Bana bunu verin, öldüreyim. Beni ister içeri atın, ister o dakika kafama sıkın.
1: Yaşar Ağa, Kaşifoğlu'nu unut. Ne sen onu aldın, ne öldürmeye götürdün, ne de biz seni yakaladık.
0: Ne Kaşifoğlu'ymuş bu arkadaş? Kim ki bu it?
1: Devlete lazım.
0: Devlete it mi yok?
1: Yaşar Ağa, anlamıyor musun? Adam gizli tanık, özel koruma altında.
0: Hadi be.
2: Çok güzeldi ya. Ne olur beni yarın da götür iş yerine.
3: Oldu.
4: Tövbe. Hiçbir çocuk Adliye'yi sever mi?
2: Herkes beni çok sevdi Hamide Nene.
4: Oy, seni niye sevmesinler deli düdük?
2: Ben biraz çizgi film seyredebilir miyim?
4: Hay, hadi seyret bakalım. Dur açayım ben televizyonu.
2: Ben açarım.
4: Hadi bakalım.
5: Ömer Baba nerede?
4: Hastahaneye gitti.
5: Hayırdır?
6: Bir tanıdığını ziyareti. Hamide Hanım, sen kıza bir baksan. Sesi çıkmadı televizyonun.
4: Anam, o dilli düdüğü beceremediği iş mi var?

0: Nazife anne. Senin bir şey canın mı sıkkın?
1: Nasıl sıkkın olmasın? Kime anne diyecek bu çocuk? Polat düşmüş kendine baba demesinin peşine. Bir ara diyecek elbet, kendi kanıdır. Ama kime anne diyecek?
0: Polat'ın eşine diyecek, kime diyecek?
1: Ona kendi çocuğu ana demiyor. Benim torunum mu diyecek? Analığa layık olacaksın evvela. Ahlaksızlık yapmayacaksın. Kumpasa getirip oğlumu mecbur mahkum bırakmayacaksın.
0: Anne bana hiç oğlunu savunma.
1: Savunmuyorum. Hadi Polat'a kızmışsın. Bu Sabi'nin ne günahı var? Elifçik gözünün içine bakıyor senin.
0: O kadar seviyorum ki onu. Kendi çocuğum olsa anca bu kadar severdim herhalde.
1: İlle doğurmak değil analık. O senin çocuğun. Sen de onun anasısın. Benim ne kadar yaşayacağım belli değil.

0: Yaşasam değilim tutmaz, ayağım tutmaz.
1: İnci bana mı bırakır Nazif anne?
0: Kurban keserim onu, kurban keserim. Herkes bizim yumuşak başımızı gördü. Ben ona ne oğlumu ne torunumu yar etmem.
2: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
3: Baban nasıl oldu kızım?
2: Daha iyi diyorlar. Ama tedbiren yoğun bakımda tutuyorlar. Ben de bugün gördüm.
3: Allah şifa versin. Yarın çıkacağını söylediler. Kalsa mıydın acaba birkaç gün daha?
2: Ben de öyle düşündüm ama bebeğin de benim de sağlığımız iyi. Dışarıda daha çabuk kendime gelirim. Hem bir an evvel işleri halletmek istiyorum. Elif'i de yanıma almak istiyorum, oğlumla birlikte. Sizce bir mahsuru yoksa?
3: Babasıyla konuştun mu?
2: Önce size sormak istedim. Gündüz yine sizlerle birlikte olur. Ama akşamları da babasıyla vakit geçirir.
3: Hele kızım sen toparlan iyice. Bakalım gün doğmadan neler doğar. Aa, kalkma kızım, kalkma, rahatsız olma.
2: Nazife Hanım'a saygılarımı iletin lütfen. En yakın zamanda ben ziyaretine gidip elini öpmek istiyorum.
3: Tamam kızım.

0: Sen mi geldin abi?
1: Merhaba annem.
0: İyi abi, sen nasılsın?
1: İyidir. Omzun nasıl oldu?
0: Abi gündüz ağrım çok vardı. Hastaneye gittim, röntgen çektirdim. Kırık yokmuş. İçim çok rahatladı. Bir de iğne yaptırdım, şimdi daha iyi.
1: Ulan dağda röntgen mi vardı, iğne mi vardı?
0: Abi.
1: Ulan ben sana kapı dışarı çıkmayacaksın demedim mi?
0: Sadece hastaneye gittim. Kimse görmedi ki.
1: Ulan her tarafta kamera var, kamera!
0: Yakalanmış mıyız?
1: Yürü, yürü, yürü gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz ağam?
1: Bizim ofise. Abinin yüzüne bakamıyorum. Gidip böyle böyle oldu diyeceğiz.
0: Bu iş aşağı çıkıyor ya abi. Bütün aralarım geçti. Bundan sonra yanındayım, değil mi?

0: O Yaşar'ı geberteceğim. Madem siz o tozcuyu içeri atmıyorsunuz, ben onu geberteceğim.
1: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık. Kimseyi öldürmeyeceksin. Zaten Alper işini bize bildirmediğin için yukarıdakiler öfkeli.
0: İsteyen istediği kadar öfkeli olsun. Benim kellem koltuk altında. Şimdi ben İsraillilere ne diyeceğim?
1: Yalanlarından birini söyleyeceksin. Onlar da sana ihtiyaç duydukça yalanlarına inanacaklar.
0: Doğru söylüyorsun. Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
1: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
0: Sakin, sakin. Sakin.
2: Ne diyorsun sen be? Öyle gol mü olsun?
1: Yaşar'ın adamları ön taraftalar. Sen bir iki gün gözden kaybol.
0: Bir daha yakalanırsam Yaşar'ın almasını beklemeyin. Çünkü Polat Alemdar bir daha Yaşar'a vermez.
1: Merak etme. Telefonla ararız. Gizli tanık olduğunu söyleriz. Devlet adamı ne de olsa. Bizi anlar.
0: Tabii.

0: Ne gizli tanı? Kim onu gizli tanık yapsın ya?
1: Bana ne söylüyorsun? Git devletine söyle.
0: Yaşar ağa, artistlik yapacağını gidip kafasına sıksaydın. Yok mezara götüreceğim, yok onu yapacağım, ayaklarından tavana asacağım. Ben sana sözümü tuttum arkadaş. Benim gündemimdeki Aşifoğlu diye biri yok artık.

0: Ne inatçı şeysin. Niye gelip burada bekledin? Eve gelirdim ben.
1: Evde beklemek istemedim.
0: Bir şey mi oldu?
1: Kenan, sabah seni takip ettim. Nereye gittiğini, kiminle buluştuğunu biliyorum.
0: Selvi, o benim çok eski arkadaşım. İnan aramızda bir şey yok.
1: Olsa da olmasa da umurumda değil bu saatten sonra.
0: Ne demek bu saatten sonra?
1: Ne sen değişeceksin ne ben. Ben ayrılmak istiyorum. Sen de gönlünü kiminle eğlendirmek istiyorsan onunla eğlendir. Eğer bir tatsızlık çıkarmazsan kimseye bir şey söylemem. Geçinemiyorduk der, bitiririz.
0: Bak, öfkeyle diyorsun bunları. Biraz düşün, hemen kararını verme. Hem benim seni sevdiğimi de biliyorsun.
1: Senin sevgin yoruyor beni.
0: Ne biçim laflar bunlar?
1: Kenan, seni yatakta basmadığıma pişman etme beni. Şurada iki medeni insan gibi konuşup ayrılamayacak mıyız?
0: Haklısın.
1: Babam benim için çok değerli. Bana bunca zamandır babalık yaptı. Sen mi konuşmak istersin, ben mi konuşayım?
0: Bana dönme ihtimalin var mı?
1: Yok.
0: O zaman ben konuşayım. Babam seni çok sever. Asla bu ayrılığı kabul etmez. Sonra sen darlanırsın.
1: İyi. Fırsatla da ben konuşurum. Arkadaşlığınızın bozulmasını istemem.
0: Peki.
1: Lütfen. Midemi bulandırıyorsun. Üstüne kusmamı istemiyorsan bana dokunma.

0: Fatih Bey. Ne gerek vardı teşrif etmenize? Telefona cevap verseydiniz yeterdi.
1: Usta, hiç laf sokulacak halim yok. Canım burnumda. Başımızda öyle bir iş var ki.
0: Burnuna ne oldu senin?
1: Zaza kafa attı.
0: Zaza'yı mı öldürdün?
1: Daha değil.
0: O ne demek?
1: Bu işin sonunda ya o beni öldürecek ya ben onu.
0: Kimse kimseyi öldürmeyecek. Ne olduğunu anlat.
1: Pusat'la örgütçü arkadaşı Cevher'i almışlar. Öldüresiye dövüp bir çöplüğe atmışlar. Cevher bunları tokatlamıştı ya. Akılları sıra intikam almışlar. Bizimki de saf. Örgütçü sıkalım demiş, bu yok sıkmayalım demiş. Cevher komadan ne ara uyandıysa bunların isimlerini söylemiş. Zaza da durur mu? Haliyle baskını bana yaptı. Namussuzu öldürecektim ama bir taraftan da haksız değil. Hak haksız umurumda değil ya. Sana sormadan bir şey yapmak

0: istemedim.
1: Cevher neredeymiş?
0: Hastanede. Usta, bu iş kötü. Zaza laftan anlayacak adam değil. Bir akıllı laf dinleyen adamı vardı Cevher. Onu da bizim çocuklar hışır etmiş. Ölür mü yaşar mı belli değil. Ne yapacağız bilmiyorum.
1: Pusat nerede?
0: Benim evde. Çocukları da eve yolladım. Bacısını, anasını da eve aldırdım. Bir hal çaresi bulana kadar bende kalsınlar. Ben diyorum ki en iyi savunma hücumdur. Onlar saldırmadan biz işlerini bitirelim.
1: Aklından çıkar bunu.
2: Ben konuşmadan sakın konuşma. Hatta hiç konuşma. Ayağa kalktığında kalk, oturduğunda otur.
0: Tamam abi. Bir şey demedin usta.
1: Diyecek bir şey yok. Eve git. Ben de eve gideyim. Sabah konuşuruz. Kim bu?
2: İnci Hanım'a vuran şoför.

0: gelmezse iyi yırtacaksın bu işten.
1: Ne olmuş abi öyle? Zülfikar meselesini niye bu kadar büyütmüş?
0: Başımızda ne işler var haberin yok.
1: Erhan bir mendil versene.
2: Yeter ağladın anne.
3: Oğlum sen hiç mi akıllanmayacaksın?
2: Olan olmuş da.
3: Olan olmuş da olmuyor bu işler.
2: Eksik bıraktıysak gider sıkarız kafasına.
3: Ya ben bu kadın halimle biliyorum ki bunlara dokunulmaz. Pislik bunlar, bulaşılmaz.
2: Sanki biz çok dokunuluruz. Mehmet abi desen de bu işi büyütüyorsunuz.
3: Konuştun mu Polat'la?
0: Dediğimi diyor yenge. Evden çıkmayın, bir hal çaresi bulunur. Tabii Cevher ölmezse diyor.
3: Büyütüyormuşum. Akılsız benim oğlum. Benim doğurduğumun aklı yok.
0: Kızın nerede?
3: Laf mı dinliyor bunlar? Beni buraya yolladı, kendisi ortada yok.
0: Niye aramıyorsun bacını?
2: Geldi daha geldi. Kadınlara da sıkacak değil ya bunlar.
0: Sıkar. Karşısında erkek bulamadı mı, kadına da sıkar.

0: Lafı bir kere diyeceğim, iki kere değil. Neredesin sen?
1: Kenan'dan ayrıldım.
2: Şşt, sen niye çıldırdın?
1: Başkasının üstüne yakaldım anne. Hiç üstüme gelme, biricik oğlunla ilgilen sen.

0: Ne lan senin bu halin? Kalk.
1: Gelme üstüme baba.
0: Barlarda içtiğin yetmiyor da gelip bir de burada mı içiyorsun ha?
1: Selvi ile ayrıldık.
0: Niye?
1: Çekemiyorum onun kıskançlığını.
0: Yine kiminle yakaladı seni? Ya sen nasıl bir erkeksin? Nasıl bir adamsın?
1: Ben sana ayrıldım diyorum. Canım yanıyor diyorum. Senin bana söylediklerine bak. Sen nasıl babası nasıl? Kızın öldü. Ben yaşıyorum ben. Kızına döktüğün gözyaşının tekini bana dök.
0: Keşke o yaşasaydı. Da. Sen ölseydin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Ekmeğin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul makbul.
1: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
4: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.

0: Telefon hepsi para kazan.
1: Milo çek, Milo sil.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma.

0: Hepsi para kazan.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hepsi para kazan.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık şeftali.
1: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Life'in saç kurutma makinesini premium özel 4999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
8: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün emel.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki

0: sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme.

0: %10 hepsi para kazan.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Bibes'ten tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
6: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Makbulü makbul makbul.
8: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Barlarda içtiğin yetmiyor da gelip bir de burada mı içiyorsun ha?
2: Selvi ile ayrıldık.
1: Niye?
2: Çekemiyorum onun kıskançlığını.
1: Yine kiminle yakaladı seni? Ya sen nasıl bir erkeksin? Nasıl bir adamsın?
2: Ben sana ayrıldım diyorum. Canım yanıyor diyorum. Senin bana söylediklerine bak. Sen nasıl babası nasıl? Kızın öldü.

Ben yaşıyorum, ben. Kızına döktüğün gözyaşının tekini bana dök. Keşke o yaşasaydı. Da. Sen ölseydin.

0: Suikast girişiminin ilginç karakterlerinden biri de Ballı lakabıyla tanınmış Naciye Nimet Hanım'dır. Bilindiği üzere Naciye Hanım eşi kılığına girerek Laz İsmail ile birlikte Bursa'ya gitmişti.
1: Savcı Hanım, emniyet müdürünü getirdiler cezaevinden.
0: Al içeri Çetin. Buyurun, oturun.
2: İzmir suikastini mi okuyorsunuz Savcı Hanım?
0: Evet.
2: Aynı bizim davalar. 1926'dan bugüne Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş.
0: 1926'da sanıkların avukat tutma hakkı yoktu. Bugün var. 26'da temyiz yoktu. Bugün var. 26'da idam vardı. Bugün yok.
2: Tarih dersi vermek için mi çağırdınız?
0: Gerekirse her gün ders vermek lazım size. Neyse. Kara ile ilgili ne biliyorsun?
2: Sevdiğim bir renk. Her ne kadar aklar azalınca, karalar artsa da.
0: Sen bana yardımcı ol ki ben de sana yardımcı olayım.
2: Beni apar topar cezaevine sevk ettiler. Hastayım. Hastaneye gitmek istiyorum.
0: Senin ziyaretine gelen kara mıydı?
2: Hastanenin sahibi Polat Alemdar. Yakının. Git ona sor.
0: Yaşıyor mu, yaşamıyor mu?
2: Diyorum işte savcı hanım. Git Polat'a sor. Benim tahliyemi sağla. Sana kara, ak, bütün renkleri anlatayım.
0: Hastane işine bakarım. Ama tahliyeyi unut.
2: O zaman Polat Alemdar'dan alacaksın. Duymak istediklerini.
0: Polat'la ne alakası var?
2: Devlet artık o. Kim yaşıyor, kim ölüyor, kim yaşayacak, kim ölecek, o karar veriyor. Hadi sana hastane teklifine karşı bir jest yapayım. Beyefendinin sağlığı yerinde. Hiç ortalarda gözükmüyor. Bu adamların hepsi onun döneminde etkin adamlardı. Artık görüşmüyorlar mı dersin?
3: Hamide nine, böyleydi Konya.
4: Tövbe, onu ecnebiler takar.
3: Ecnebi ne?
4: Sen hele bir yumurtanı ye.
3: Ömer dede.
5: Sağ ol canım.
3: Ömer dede, bana kolyemi alacak mısın?
6: Ay nasıl unuttum güzel kızım, tabii ki alacağım.
3: Hamide ninem diyor ki onu ecnebiler takar.
5: Doğru söylemiş Hamide ninen. Bak böyle ne kadar güzelsin.
3: Ama ben kolyemi istiyorum.
6: Ben alacağım güzel kızımı.
3: Çok teşekkür ederim dedeciğim.
5: Kapıyı kapasana. Haç mı takacaksın çocuğun boynuna?
6: Hanım sanki çocuğun dinini değiştireceğim. Ne yapalım? Çocukla çocuk mu olalım?
5: İnadıma gelir onu da takarsın.
6: Sen gidip görmezsen İnci gelip görecek. Daha mı iyi olacak?
5: Doğru diyorsun. O iş başka, ziyaret başka. Ben gidip bir geçmiş olsun diyeyim.
6: Hay Allah razı olsun. Ben de geleyim seninle. Elif de bir hava almış olur.
5: Yo yo yo yo. Çocuklara söylerim, iki dakika

0: Ne için? Neyi için Yavuz Sultan Selim'e Fatiha okudum?
1: Siz niye burada buluşmamızı istediyseniz ondan.
0: Ben Orta Doğu'da ne zaman aşılmaz bir sorun olsa hep Yavuz'u hatırlarım. Yüzünü Avrupa'ya dönmek isteyen padişah, fethetmek için, gazi olmak için Avrupa'ya gitmesi gereken padişah, ömrü boyunca Müslümanlarla harp etmiş. Ne için? Birliği sağlamak için.
1: Büyük bir risk almış. Eminim biliyordu ki yaptıkları yüzünden Müslümanların bir kısmı onu lanetle anarken bir kısmı rahmetle anacaktı.
0: Aynı dönemdeyiz. Tarih bizi aynı soruyla imtihan ediyor. Birlik mi olacağız yoksa yok mu olacağız?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı bugün. NATO zirvesinin ardından ilk kez aslında kameraların karşısına geçti. Savaşlar sadece cephede olmuyor dedi. Cumhurbaşkanı iç kalemizi sağlam tutmalıyız diyerek de terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
1: NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık.
2: O tarihi zirve sonrası ilk kez geçti kameraların karşısına.
1: İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldı.
2: İstanbul'dan verdi mesajlarını.
1: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor.
2: Çok dikkat çeken bir uyarısı vardı Cumhurbaşkanı'nın.
1: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden taviz veremeyiz.
2: Ve terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Yeni bir hikaye yazacağız dedi.
1: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken kardeş ve kaderdaş olduğumuzu unutmayacağız. Ülkemizi yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
0: NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri

0: Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandığı sırada Türk yıldızları selamlama uçuşu yapmıştı, biliyorsunuz efendim. İşte o muhteşem anların kokpit görüntüleri paylaşıldı. Bakın o zamanlama nasıl ayarlanmış.
1: NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı. O anlarda Türk yıldızları gökte kusursuz bir gösteriye imza attı. İki lider turkuaz halıda yürürken arka planda hummalı bir hazırlık vardı. Liderlerin yürüyüşü saniye saniye hesaplandı.
2: Şimdi son 25.
1: Milli Savunma Bakanlığı o anların kokpit görüntülerini paylaştı. Donald Trump merhaba asker dedi, Türk yıldızları 10 saniye sonra selam verdi.
2: 15 saniye.
3: Merhaba asker.
2: Türk yıldızları son 10 saniye. 10 saniye.
1: Ve işte o an. Türk yıldızları gökyüzünden saniyeler içinde aynı anda geçti. Arkalarında ilk önce ABD bayrağının mavi, kırmızı ve beyaz renklerini bıraktılar. Ardından al bayrağın rengi, kırmızı ve beyaz renkler kaldı gökyüzünde.
0: Ankara'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlere isimlerine özel işlenmiş birer revolver hediye etti. Hediye uluslararası basında geniş yankı uyandırdı sevgili izleyenler. Hatta Litvanya Cumhurbaşkanlığı silahın sergileneceğini açıkladı.
1: Gümüşay 357 Magnum ilk olarak Gümüşhane'de üretilmişti. Adı da oradan geliyor. Nadir bir koleksiyon parçası olarak kabul ediliyor. Şimdi dünya gündeminde. Hediye edilen her bir revolver liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de düzenlendi. Silahlar mermileriyle birlikte özel ahşap kutu içinde teslim edildi. Litvanya Cumhurbaşkanlığı silahın ilk görüntülerini yayınladı. Litvanya lideri hediye silahı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına sergiledi. Hediye Cumhurbaşkanlığı binasında sergilenecek. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın Birleşik Krallığa ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silahın ateş edemeyecek şekilde etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolveri ise Roma'daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'deki diğer resmi hediyelerle birlikte muhafaza ediliyor. Kanada Dışişleri Bakanlığı da silahı müzede sergileyecek. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini revolveri dönüş uçağında gazetecilere gösterdi. İsveç hediyeyi Türkiye'deki büyükelçilikte bıraktı. İthalat belgelerini bekliyor. Geçmişi 90'lı yıllara dayanan silah Türkiye'de üretilen ilk altı patlar olma özelliğini taşıyor.
0: Evet, dünya liderleri Ankara'da kritik kararlara sadece imza attılar ama NATO zirvesinin ardından gündemde sadece yine diplomasi yoktu. Bayraklara gösterilen hassasiyet, İzlanda Başbakanı'nın iki günde katlanan takipçi sayısı, Japon Bakanı'nın balık ekmek molası ve dünya liderlerini hayran bırakan Türk ezgilerimiz. İşte NATO zirvesinin ardından kalan o renkli anlar.
1: Dünya liderleri Ankara'da buluştu. Masada savunma, gündemde güvenlik vardı. Ama iki günlük zirvenin ardından kiminin takipçisi arttı, kimi Türk lezzetlerinin tadını çıkardı. Zirvenin ilk dikkat çeken detayı protokoldeydi. Liderlerin aile fotoğrafı çektirdiği merdivenlere ülke bayrakları yerine sadece ülkelerin isimleri konuldu. Böylece hiçbir ülkenin bayrağı yere bırakılmamış oldu. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine liderler zirvesinde Türk bayrağını yerden alarak ceketinin cebine koyduğu anlar geldi. Zirveye 40 bin takipçisiyle geldi, Ankara'dan neredeyse 100 bin takipçiyle ayrıldı. İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir

0: Carter, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hayranlıkla incelediği anlarla konuşulmuştu. Zirvenin bitmesiyle Ankara Kalesi'ne çıktı, başkent manzarasını izledi. Bol bol fotoğraf çektirdi. Kale esnafı da genç başbakanı boş göndermedi. Kaşıklar çıktı, oyun havası başladı. Ama asıl hareket sanal medyada yaşandı. Genç başbakan sanal medyada güzelliğiyle büyülerken takipçi sayısı da 2 günde 2 katından fazla arttı. Japonya Savunma Bakanı'nın rotası ise zirve sonrası İstanbul'du. Koizumi Shinjiro diplomasi masasından kalktı, balık ekmek masasına oturdu. Vatandaşların arasında heyetiyle birlikte İstanbul'un simge lezzetinin tadını çıkardı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ülkesine döndü. Mehter Marşlı yürüyüşünün ardından bu kez kendi basınına eleştirilerde bulundu. Türkiye'ye F-35 tedarikiyle ilgili haberlerin abartıldığını söyledi. Yunan medyasını dar bakış açısıyla eleştirdi. Zirvenin sahnesinde ise sanat vardı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türk ve Türk dünyasının ezgilerini dünya liderleriyle buluşturdu. CSO Cello Yıldızları'nın konserinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sanatçıları tek tek tebrik ederek icra düzeyindeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Macron topluluğu Fransa'da da dinlemek istediğini ifade etti. Yemek programının kapanışında sahne alan Samide grubunun çok dilli performansı da uluslararası konukların beğenisini kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, grubun performansı sırasında topluluğa takdirini bir jestle gösterirken, sanatçılara tebrik ifadesiyle memnuniyetini iletti.
1: Dünya liderleri için aylarca hazırlandı, aylarca Anadolu'nun seçkin lezzetleri NATO zirvesinin sofrasında buluştu resmen. 8 aylık hazırlığın sonucuysa mutfağa dönen tabaklardan belliydi aslında. NATO liderleri Türk yemeklerini silip süpürmüşlerdi.
2: Hazırlanan tüm yemekler Türk mutfağının, Anadolu mutfağının çeşitleriydi.
3: Dünya liderleri için hazırlandı, aylarca üzerinde çalışıldı.
2: Ay çok güzel geri dönüş aldık, herkes çok mutluydu. Biz tabii bizim için, şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu, bu çok önemli.
3: Anadolu'nun seçkin lezzetleri Beştepe'deki NATO zirvesinde liderlere sunuldu.
2: Bizim için, şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu, bu çok önemli.
3: NATO zirvesinde dünya liderlerine ve üst düzey heyetlere sunulan menünün hazırlığı aylar sürdü.
2: NATO zirvesi çok önemliydi, çok kıymetliydi. Yaklaşık 8 aylık bir çalışma vardı.
3: Zirve sofrasında Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler vardı.
2: Mutlaka bir dolmayı tattırmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz bizim mutfağımızda vazgeçilmezidir. Kabak şişe dolması yaptık, zeytinyağlı. Çok sevildi.
3: Ana yemekler de çok beğenildi.
2: Bonfile hazırladık ızgarada, beğendiğiyle beraber ve ızgara sebze tabağı vardı.
3: Tatlı final elinde bademli irmik helvası, baklava ve dondurma vardı.
2: Mahcup olmamak, o standartları korumak, o lezzette herkesin bir ortak noktasını yakalayabilmek çok kıymetliydi.
3: Aylar süren hazırlığın sonucu masadan mutfağa dönen tabaklar da görüldü.
2: Ay çok güzel geri dönüş aldık, herkes çok mutluydu.
1: Evet, NATO zirvesinde liderler kritik güvenlik başlıklarını görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen lider eşleri de gelecek nesillerin teknolojinin risklerinden nasıl korunacağını ele aldı. Programın ardından verilen özel davette ise kişiye özel hazırlanan tatlılar ve süperstar Ajda Pekkan'ın performansa dikkat çekti.
3: Konserler, kişiye özel tatlılar. Kritik zirvenin gündeminde savunma ve güvenlik vardı. Lider eşlerinin gündeminde de gelecek nesillerin güvenliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
4: Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?
3: Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı tehlikeler ele alındı.
5: Demonstrates that we all... Merci, cher Emine.
3: Lider eşleri çocukların teknolojisi,

0: teknolojinin zararlı etkilerinden korunmasına yönelik düşünce ve tecrübelerini paylaştı. Kritik başlıkların ele alındığı programın ardından lider eşleri Onur'una özel bir davet verildi. Ve o davetten yeni görüntüler ortaya çıktı. Sofrada en dikkat çeken ayrıntılardan biri kişiye özel hazırlanan tatlılardı. Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova'nın paylaştığı görüntülerde tatlının üzerinde adının ve soyadının baş harfleri işlendiği görüldü. Gecenin sürprizi de süperstardı. Ajda Pekkan lider eşleri için sahneye çıktı. Şarkılarını seslendirdi. Lider eşleri süperstarın performansını ilgiyle takip etti. Çankaya Köşkü'nde gelecek nesiller için ortak mesajlar verildi.
1: Ve iç siyasete döndüğümüzde ise CHP'liler yine CHP'lilerle karşı karşıya geldi. Krizin adresi bu kez İstanbul İl Binası'ydı.
0: Yine bir CHP iki yönetim. CHP'liler CHP'lilerle karşı karşıya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle Özgür Özel destekçileri İstanbul İl Başkanlığı'nda birbirine girdi. Gerilim poster üzerinden başladı. Binada asılı duran Ekrem İmamoğlu'nun dev posteri indirilecekti. Kılıçdaroğlu'na yakın partililer harekete geçti. Ortalık karıştı. Polis ve vinçle gelen ekip Ekrem İmamoğlu'nun posterini kaldırarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini astı. Özgür Özel'e yakın partililer de gece saatlerinde il binasına gelerek İmamoğlu pankartını yeniden astı. Gerilim tırmanırken polis ekipleri binaya girdi. Kazanan Kılıçdaroğlu cephesi oldu. Günün ilk saatleri itibarıyla binanın her iki cephesine de Kılıçdaroğlu posteri asıldı.
1: Kocaeli'de kan donduran bir cinayet işlendi. Bir adam tartıştığı öz amcasını palayla öldürdü. Cinayet anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
0: Amca yeğen tartışması cinayetle bitti. Cani yeğen dehşet saçtı. Gözünü kırpmadan amcasını palayla böyle katletti. Kan donduran cinayet Kocaeli'de yaşandı. 56 yaşındaki İbrahim Kara'yla yeğeni Enes Kara arasında anlaşmazlık vardı. İkili tartışmaya tutuştu. Yeşilliklerin arasında arbede yaşandı. Arbede yerini saldırıya bıraktı. Cani yeğen gözünü kırpmadan palayla amcasına saldırdı. Amca İbrahim Kara kanlar içinde yere yığıldı. Yeğen dehşeti bitmek bilmedi. Palayla vurmaya devam etti. Talihsiz adam olay yerinde can verdi. Ekipler oradaydı. Palalı katil polise direndi. Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ekipler eşliğinde hastaneye kaldırılan Kara'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Yeğeni tarafından öldürülen İbrahim Kara'nın cenazesi toprağa verildi. Soruşturma devam ediyor.
1: Ve usta oyuncu Halil Ergün efendim kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. 80 yaşındaki oyuncu komşusunun dikkati sayesinde o milyonluk dolandırıcılıktan bakın nasıl kurtuldu.
0: Ali Rıza Bey'in az daha ağzının tadı kaçıyordu.
2: Aman Allah korusun. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
0: Yaprak dökümünün Ali Rıza Bey olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.
3: Duymayacağım bir daha.
0: Kendilerini polis olarak tanıtıp adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediler. Usta oyuncunun güvenini kazandılar. Ancak Ergün kendisini bekleyen fırtınadan habersizdi.
3: Ne fırtınası? Ne olacak? Bir şey biliyorsan söyle.
0: Dolandırıcılar oyuncuyu ağlarına düşürdü. Evden dahi çıkmasına izin vermediler.
3: Ona ait bir şey görmeyeceğim bu evde. Görmeyeceğim.
4: Baba dur.
3: Burada.
0: Ergün'ün komşusunun oğlu durumdan şüphelendi. Usta oyuncunun dolandırılmak

0: üzere olduğunu anlayıp ekiplere haber verdi.
1: Apar topar bu evden sürgün edildim. Şimdi yine dert top edilip geri getirildim.
0: Usta oyuncu milyonluk vurgundan komşusunun oğlu sayesinde kurtuldu.
2: Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren bir adam can kurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Ölümden dönen adam verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.
3: Ya rezil otur.
4: Boğulmaktan son anda kurtarıldı, rezil olmaktan çekindi.
3: Rezil olmayayım.

0: Denizde yüzüyordu. İşler yolunda gitmedi. Dalgaların arasında kayboldu, boğulma tehlikesi geçirdi. Jet skili can kurtaran ekipleri dikkatliydi. Motor çalıştırıldı. Noka'ya ulaşıldı.
1: Geç geri.
0: Boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı. Yaşadığına sevinmek yerine rezil olmaktan çekindi. Trajikomik anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.
2: Abi dibe götür, rezil olmayın.
1: Ya rezil ol, otur.
0: Can kurtaran ekibinden de tepki aldı.
1: Rezil olmayayım ya.
0: Sonunda sahile çıkarıldı. Sağlık durumu iyi.
1: Atla.
3: Efendim, sabırsız sürücüler için Yargıtay'dan emsal bir karar var. Bakın, trafikte peş peşe inatla selektör yapanlara hapis yolu gözüktü.
4: Ben sadece sollarken selektör yapıyorum bir kez.
5: Trafikte selektör yapanlar yandı. Ardı arda selektör suç sayıldı.
6: Sabırsız sürücülerin önündeki araca selektör yapmadan önce artık iki kez düşünmesi gerekecek.
7: Niye?
4: Neden?
6: Neden mi? Yargıtay önündeki araca peş peşe selektör yapanlar için dikkat çeken bir karara imza attı. Selektörle diğer sürücülere rahatsızlık verenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca işlem başlatılacak.
8: Bence güzel bir karar olmuş. Ben belki arkamdan böyle sürekli bir selektör yapıyor diye belki kaza yapacaktım.
5: Yargıtay peş peşe selektör kullanımını kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kapsamında değerlendirdi.
6: Bu kapsamda suçlu bulunan sürücüler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilir.
4: Çok güzel bir karar.
9: Daha mükemmel olur.
3: İtalyan kadın 3000 kilometre uçtu efendim. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki özel bir klinikte bıçak altına yattı. Göğsünü dikleştirip 5 bölgeye yağ aldırma işlemi yaptırdı. Güzelleştirmek isterken resmen ölümden döndü.
5: Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı. 28 gün ölüm kalım mücadelesi veren İtalyan kadın milyonluk tazminat davası açtı.
10: İtalya'da özel bir şirkette yöneticilik yapan 41 yaşındaki Ellen 3000 kilometre uçtu. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir klinikle anlaştı. Göğüs dikleştirme ve yağ aldırma operasyonları için bıçak altına yattı.
5: 241 bin lira yani 4000 euro verdiği hastanede iddiaya göre kayıt dahi açılmamıştı.
10: Ama çok geçmeden komplikasyonlar baş göstermeye başladı. Yüksek ateş, sol kolda pıhtılaşma ve şiddetli ağrıları vardı.
5: Apar topar kan nakli yapıldı. Enfeksiyon nedeni bulunmadı. 5 gün sonra seyahat uygundur raporu verilen kadın İtalya'ya geri gönderildi.
10: Ama yürüyecek takati bile yoktu. En yakın hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği ve zatürre teşhisi kondu. 28 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
5: Operasyon için harcadığı paranın 2,5 katını iyileşmek için harcadı. İtalya'daki hastaneye 530 bin yani 10 bin euro ödemek zorunda kaldı.
3: Efendim, Adana'da Ömer isminde gizemli bir adam aşkını banknotlara yazmıştı. İşte o adam aşkına karşılık bulamamış olacak ki bu kez de duvarlara yazmaya başladı. Adanalılar şimdi Özge ve Ömer çiftini arıyor.
5: Önce paraların üzerine yazdı.
11: Çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şey gördüm.
5: Sonra da duvarlara.
12: Ömer Özge, aklını başına al oğlum. Böyle soytarlıktan kız sevilmez.
5: Ömer'in Özge'ye duyduğu aşk Adanalıları canından bezdirdi.
13: Gençler kamu malının nerelere hitap ettiğini, kimlerin hakkı olduğunun hesabını yapmadıkları için hor görülür kamu malı. Onun için bir sıkıntı yok yani.
5: Ömer adlı bir genç Özge'ye aşıktı. Aşkını önce paraların üzerine yazdı.
11: Özge ve Ömer'i buraya davet ediyorum. Bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım.
5: Sonra hızını alamayıp Adana'daki bütün boş duvarlara aşkını yazdı. Adanalılar da böyle sevilmez diyerek Ömer'e nasihatte bulundu.
12: Biz sadece bisiklete yazardık, seviyoruz seni diye, ama bisikletimiz de rüzgar gibi geçerdi.
3: Çorum'da da 6 arkadaş define bulmak için girdikleri mağaradan 5 kişi olarak çıktılar. Ekipler şimdi mağaranın içinde kaybolan adamı arıyor.
14: Bekle.

0: Arkadaşlarıyla birlikte define peşine düştü. Girdiği mağaradan çıkamadı.
1: Yanıma geldi.
0: Çorum'da 6 arkadaş define bulma umuduyla mağaranın yolunu tuttu.
2: Buradayım abi.
0: Ancak o mağaradan 5 arkadaş çıktı. Biri içeride kalmıştı.
3: Orası biraz kaygan oradan sonra. Çok az aşağıya kadar.
0: AFAD ve jandarma olay yerindeydi. Madenciler de destek verdi. Define için mağaraya giren adamdan biri zarandı.
4: Nereye? İp aşağıya atın
0: da. Ancak mağaradan kendisi değil eşyaları çıkarıldı. Ekipler 50 metre kadar derinliğe indi. Metan gazı seviyesi yüksekti ama kayıp adamdan tek bir iz bile bulunamadı.
5: Şu kamerayı bir salalım bakalım.
0: 5 kişiye işlem başlatıldı. Kayıp adamı arama çalışmaları devam ediyor.
5: Baksana buna abi, hep yiyorsun.
6: Yiyorsun.
7: Dolar biraz geriledi. Altınsa yeniden güç kazandı. Sınırlı yükseliş gösteren gram altın yeniden 6200 lira seviyelerini gördü.
8: Piyasalar haftayı karışık bir seyirde tamamlıyor.
0: Dolar zayıfladı. Sert düşüş yaşayan altın sınırlı yükselişe geçti.
8: Ons altın tarafında 4054 dolar seviyesine kadar bir gerileme vardı. Şu an öğle saatlerindeyiz. 4100 dolar seviyesinin üzerinde.
0: Tırmanan savaş gerilimi, FED faizi, enflasyon. Piyasalar bir kez daha hareketlendi.
9: Dolar haftanın son günü zayıfladı. 47 liraya geriledi. Zayıflayan dolar karşısında altınsa güç kazandı.
8: Gram altın TL fiyatı 6135 lira seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 6200 lira seviyesinin üzerinde bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz.
9: Ama ABD-İran arasındaki savaş gerilimi ve FED faiz artırımı endişeleri altının bir haftadır yaşadığı kayıpları toparlamasına izin vermedi ve altın %1'lik kaybını korudu.
8: Malum hafta sonuna giriyoruz. Yine İran'dan gelecek haber akışları veya Trump'ın açıklamaları piyasalarda bir risk oluşumuna tekrar devam ediyor.
0: Uzmanlara göre ABD-İran belirsizliği altını frenliyor. Eylül ayındaki FED faiz artırımı olasılığı da %54'ten %64'e yükseldi.
7: Müşteri saldırdı, zor anlar yaşadı sevgili izleyenler. İstanbul'da saat 4.30 civarında taksicilik yapan ve aynı zamanda da sinema oyuncusu olan Emin Balcı saldırıya uğradı. Müşterinin hakaretler savurup biber gazı sıkıp taksiye zarar verip aracı kaçırmaya çalıştığı iddia edildi.
10: Zarar verme bak.
11: Bizim dokunulmazlığımız var. Biz dokunulmazız.
10: Alkollüsünüz, tamam mı? Alkollüsünüz.
12: Gündüz sinema oyuncusu, gece taksici. Alkollü kadın müşteri onu taciz etmekle suçladı, saldırdı. Biber gazı sıkıp arabayı kaçırmaya çalıştı.
13: Yedi yapan bir araya gelmesin.
12: Oyuncu Emin Balcı sinema filmlerinde oynuyor. Ancak geceleri direksiyon sallıyor.
14: Merhabalar. İsmim Emin Balcı.
12: Çekmeköy'den aldığı kadın müşteri başına bela oldu. 230 lira tutan taksimetre ücretini 30 lira eksik verdi. Kalanını isteyince Balcı'yı taciz etmekle suçladı.
13: Eteğimin altına soktun ya, Allah senin belanı versin.
10: Ya bir polis çağırın ya.
12: Araca vurmaya başladı.
10: Araçlar bak zarar verme.
12: Evrakları dışarıya fırlattı. Kadının durmaya niyeti yoktu.
13: Tecavüz etmeye çalıştın ya, Allah senin belanı verecek.
10: Hanımefendi lütfen lütfen.
12: Balcı'ya biber gazı da sıktı. Ardından aracı kaçırmaya çalıştı.
10: Alkollüsünüz, tamam mı? Alkollüsünüz. Yapma yapma.
12: Emin Balcı kadından şikayetçi oldu.
7: Ve milyonlarca emekli zamlı maaşlarını öğrendiler. Sıra ek ödemelere geçti. Kök maaşlara ne kadar ek ödeme yapılacağı merak konusuydu. Kim ne kadar ek ödeme alacak yanıtı haberimizde.
15: Beklenen zam oranı belli oldu. Kök aylıklarla birlikte ek ödemeler de artışa geçti. Ek ödemeler %4 ila %5 oranında yapılacak.
16: Kök maaşı 14.774 liranın üzerinde olanlara %4, altında olanlara ise %5 ek ödeme yapılacak.
15: Peki ek ödemeler nasıl hesaplanacak?
16: Hali hazırda 40 bin lira emekli aile olan bir emeklinin 1600 lira ek ödemesi var. Böylelikle hesabına yatan 41.600 lira. Ancak %17,76'lık zamla birlikte kök aylığı 47.104 liraya yükselecek. Bu rakam üzerinde hesaplandığı zaman ek ödemesi ise 1884 lira olacak.
15: Maaşı 14.774 lira altında olanlar için hesap ne olacak?
16: Şöyle ki 12.000 lira mevcut maaş üzerinden hesaplayacak.

0: Bakacak olursak yeni zamla birlikte kök aylık 14.131 lira oluyor. Ek ödeme ise 706 liraya yükseliyor.
1: Ek ödemelerle birlikte maaşı 16.920 liranın altında kalan emeklilere devlet desteği verilecek. Maaşları 23.552 liraya tamamlanacak.
2: Efendim hayat müşterek deriz ama bazıları için cüzdanlar tamamen tek taraflı çalışıyor. İşte Yargıtay da tam bu adaletsizliğe noktayı koydu. Düzenli işi olmadığı halde kazandığı 3 kuruşu eve harcamayan kocayı da ağır kusurlu saydı.
3: Evli çiftler dikkat! Yargıtay emsal bir karara imza attı. Elimde gördüğünüz bu fişte bir evin tüm yükü yazıyor. Ancak o yükü yalnızca kadın sırtlanıyorsa işte o zaman işin rengi değişiyor. Çünkü Yargıtay gelirini aile bütçesinden saklayan kocayı tam kusurlu saydı. Düzenli işi olmadığı halde kazandığı 3 kuruşu eve harcamayan, üzerine bir de çocuklarının harçlığına göz diken kocayı mahkeme ağır kusurlu ilan etti. Bu durumu boşanma gerekçesi saydı. Yani yüksek yargı diyor ki eşinin cüzdanından elini, çocuğunun kumbarasından gözünü çekmeyen evliliğe veda eder. İşte bu karar maaşını eve harcamayan kocaların uykusunu kaçıracak gibi görünüyor.
2: Alkol şişi de durduğu gibi durmadı. Yine alkollü bir adam E5'i birbirine kattı. Metrobüs hattının tellerine tırmandı. Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasından yürüdü.
3: Alkollü adam E5'i birbirine kattı. Yaka paça yoldan dışarıya çıkarıldı.
4: Şu an adamı aldılar. Birkaç kişi.
3: İddiaya göre alkollü şüpheli bir anda E5 yoluna çıktı. Trafiğe aldırış etmeden yürümeye başladı.
4: E5'e oturuyoruz.
3: Bir süre sonra metrobüs hattının tellerine tırmandı. Metrobüs yoluna girmeye çalıştı. Başaramayınca da telleri asılı halde bekledi. Avcılar yönünde trafik durdu. Aracından inen vatandaşlar yaka paça adamı yoldan dışarıya çıkardı.
4: Şu an adamı aldılar. Birkaç kişi.
3: Bazı sürücüler de korna çalarak tepki gösterdi.
2: Antalya'da site havuzuna giren 13 yaşındaki kız çocuğu site yöneticisi tarafından haşema giydi diye kovuldu efendim. Ve bakın sonra ne oldu?
5: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor.
3: 13 yaşındaki kız çocuğunu haşema giydiği için havuzdan çıkarmaya çalıştı ve tutuklandı.
5: Sosyal medya bu konuyu aksettirdikten sonra çok hızlı bir şekilde tepki verdiler.
3: İddiaya göre o kadın yöneticiydi ve Rus uyrukluydu. Küçük kız neden giremediğini sorduğunda akıl almaz bir cevap aldı.
5: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz.
3: Kız çocuğu kendini tek başına savunmaya çalıştı. Çünkü yanında anne ve babası yoktu.
5: O gün burada değildim. Benim kızım da diyor ki sizin giydiğiniz mayo ve bikinilerden benim giydiğim kıyafetlerin haşamanın hiçbir farkı yok. Kumaş olarak aynı kumaş, sadece stili farklı diyor.
3: Bir daha gelme diyen Rus uyruklu kadın yönetici tutuklandı.
2: Yine Antalya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Müşteri gibi markete gelen bir kişi kasadaki paraları aldı. Sonra 10 yaşında çocuğun da olduğu otomobili çaldı ve kaçtı efendim.
6: Kendisi paraya dadanıp bir anda kaçmaya başladı.
3: Önce paraları, ardından da otomobili çaldı. Çok geçmeden yakayı ele verdi. 18 yaşındaki Taha Emircan Kacır'a markete girdi.
6: Kasadaydım. Bir tane çocuk geldi. Bir bisküvi falan alıyor. Parayı da uzatıyor. Kasaya normal bir müşteri olarak geliyor.
3: Müşteri gibiydi.
6: Para üstünü vereceğim zaman bu çocuk bir anda kasa açılır açılmaz etrafına bakıyor. Saniyeler sonra kasa açıldığı zaman elini bir anda kasama atıyor.
3: Paraları aldı, kaçtı.
6: Kaçmaması için bir şekilde bileğini falan tutmaya çalıştım ama olmadı hani.
3: Marketi soyduktan sonra için İçinde 10 yaşında bir çocuğun bulunduğu otomobili çaldı, kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra kaza yaptı, otomobili bıraktı, koşarken bir kişinin de telefonunu çaldı. 10 yaşındaki kız çocuğunun içinde olduğu çalışır vaziyetteki otomobili kaçırdı.

0: Karma'da peşindeydi. Kaçış anında iki araca çarptı. Ekipler sonunda ortalığı birbirine katan gaspçı yakaladı ama teslim olmaya niyeti yoktu. Direndi. O anda bir personelin parmağı kırıldı. Şüpheli tutuklandı. 550 bin lira da para cezası yazıldı.
1: Bursa'daki bir trafik uygulaması oldukça ilginç anlara sahne oldu. Bir sürücü efendim alkol çıkmadı diye bakın nasıl sevindi.
0: Alkol çıkmadı diye mutlu oldu. Sevinçten yerinde duramadı. Trafik uygulamasındaki ilginç görüntüler Bursa'dan. Alkol metreye korkarak üfledi. Alkol çıkmayınca da sevinçten yerinde duramadı.
2: Cenk,
3: bir daha sana tavsiye ederim. Yani ne alırsan al. Hiçbir şekilde alkol litresine geçmiyoruz. Tamam.
0: İlginç anlar kameralara böyle yansıdı.
3: Tamam.
1: Artık İstanbul'da yaşamak kadar ölmek de masraflı sevgili izleyenler. Ancak dudak uçuklatan fiyatı kadar mezar yeri bulmak da artık bir lüks haline geldi. Boş mezar fiyatı bakın kaç bin lira.
0: İstanbul'da ölmek de lüks oldu. Mezar yeri fiyatları yüz binlerce liraya ulaştı. Fiyat artışları bir yana İstanbul'da mezar yeri bulmak imkansız hale geldi. Fiyatlar 335 bin lirayı gördü.
4: Mezarlıklar neredeyse tam kapasiteye ulaşmış durumda. Ancak belediye kendi atadığı mezarlar için ücret talep etmiyor. Ama şehrin göbeğindeki boş mezar fiyatları dudak uçuklatıyor.
0: Mega kentte kabristan tarifesi 4 gruba ayrılıyor.
4: İstanbul'da en ucuz mezar yerine baktığımızda 10.728 lira. En pahalı boş mezar yeri ise 334.896 lira oldu.
0: Mezarlıklar %90 doluluk seviyesine yaklaştı. Belediye yeni defin için şehrin uzak noktalarına yönlendiriyor. Özellikle İstanbullular için en cazip seçenek cenazeyi memlekete nakil ettirmek. Gasilhane, kefenlenme, tabut ve şehirler arası nakil işlemleri için belediyeler ücret talep etmiyor. Bu yüzden memlekete define teşvik ediliyor.
1: Yunanistan'dan Almanya'ya giden uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçağın motorundan kopan parça kabin camını kırdı efendim. Bir yolcu dışarı fırlamaktan son anda kurtuldu.
0: Yolcu uçağının motorundan kopan parça kabindeki camı kırdı. Korku dolu anlar yaşandı. Boeing 737-800 tipi uçak Almanya'ya gitmek için Yunanistan'dan havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşandı. Saniyeler sonra da motordan bir parça koptu ve kabindeki camı kırdı. Uçakta basınç düşüşü yaşandı, oksijen maskeleri açıldı. Korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir yolcu dışarı fırlamaktan son anda kurtuldu. Görgü tanıkları o anları anlattı. Yolculardan birinin başı ve omuzları camın dışındaydı. Neyse ki emniyet kemerini çıkarmamıştı dedi.
1: Sıfır atık projesi de büyüyor. Bu kez mücadele muslukta başlayacak. Çeşme suyunu içme suyuna dönüştürecek aparat geliştiriliyor.
0: Sıfır atık projesi büyüyor. Bu defa mücadele muslukta başlıyor. Çeşme suyunu içme suyuna dönüştürecek aparat geliştiriliyor. Sıfır atıkta doğa dönemi başlamış. Tüm Türkiye doğayı çok sevmişti.
5: De ne kadar var?
6: Ben de şuna kadar gördüm.
5: Ama bayağı da getirmişiz maşallah.
6: 200 adet.
0: Serinin yeni projelerini Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş Kayseri'de tanıttı.
7: Yeni bir yol haritasını ilan ediyoruz.
4: Özellikle büyük şehirde yaşayanlar musluktan akan suyu içemiyorlar. Ya evlerine arıtma cihazı kurduruyorlar ya da marketten hazır su alıyorlar. Ama yeni geliştirilen aparatla birlikte musluktan akan su içme

0: suyuna dönüştürülecek ve gönül rahatlığıyla çeşmeden su içilebilecek.
1: Ayrıca çevreyi kirleten işletmelere ağır cezalar da yolda.
0: İlk etapta 4 milyon lira para cezası kesilecek. Ancak ikinci kez aynı suçu tekrarladığı takdirde hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilecek.
1: Çevre dostu üretime geçecek işletmeler için düşük faizli kredi modeli üzerinde çalışılıyor.
2: İbrahim Tatlıses'in küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'ten de çok sert açıklamalar geldi. Düşenin dostu olmaz dedi. İmparatorun yalnız kaldığını belirtti. İşte o açıklamalar. O eski halimden
3: eser yok şimdi. Nefret ediyorum oğlum sana. Nefret. Gözünün içine bakarak söylüyorum ha.
4: Buna düşenin dostu bir yere kadar. Öyle süperim demekle olmuyor.
1: Aile içi kavgalarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses bu defa küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile karşı karşıya geldi.
4: Bir aydır benim bildiğim kadarıyla Ankara'da yatıyor. Bir aydır hiç kimse ziyaretine gitmiyor.
1: Babasının uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Bir yıldır kelepçeyle geziyorum diyerek isyan etti.
4: Bir sene oldu, suç yok, hiçbir şey yok. Bir sene kelepçe takıldı.
1: İmparatorun miras açıklaması da soruldu Ahmet Tatlıses'e.
5: Devlet evladım.
6: Her şey.
5: Aynen. Kuruluş ya kuruluş.
6: Hiç kimse.
5: Kime ne? Kime ne? Parayı ben kazanmışım. Babamdan kalmamışım.
1: Aklı selim düşünen biri bunu yapmaz dedi.
4: Hiç kimsenin olmaması lazım. Ailede hiçbir şey olmaması lazım. Senin o kadar evladın var. Yani aklı selim düşünen bir insan zaten bunu söylemez.
2: Çin'de ise sel felaketi yaşandı. Binlerce insan mahsur kaldı. Bir okulda mahsur kalan öğrencileri kurtarmak üzere motorlu yüzer köprü sistemleri bölgeye gönderildi.
7: Oy oy oy oy oy oy oy.
1: Çin'i sel vurdu. Binlerce kişi mahsur kaldı. Yılanlar bir köyü istila etti.
7: Oy oy oy oy oy oy oy.
1: Şiddetli yağışlar tropikal fırtınanın etkisiyle sel felaketine yol açtı. Nehirler taştı, altyapı çöktü, binlerce kişi mahsur kaldı. Dronlar, tekne ve profesyonel kurtarma ekipleri devreye sokuldu. En kritik noktalardan biri Guigang şehrindeki bir eğitim parkıydı. Burada yer alan okullar su altında kaldı. Öğrenci ve öğretmenler mahsur kaldı. Ekipler ileri teknoloji bir çözüm devreye soktu. Motorlu yüzer köprü sistemi bölgeye gönderildi. Köprü 60 metre uzunluğunda hızlıca şekil değiştirebiliyor. Tek seferde 200 kişiyi taşıyabiliyor. Sel nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Ayrıca bir tesiste karayılanlar da sel nedeniyle sokağa daldı. Yaklaşık 900 yılan bir köyü istila etti. Köylüler büyük panik yaşarken hızlı müdahale timleri kuruldu.
2: Ankara'nın güzelliklerini yok etmeye adeta and içen Mansur Yavaş ve ekibi çevre felaketine imza atmaya devam ediyor. Bakın, başkentin en işlek noktası Çankaya Büyükesat'taki vadide kanalizasyon sorunu alarm verdi. Bölgede hem hastalık yayıldı hem de ağır kokular. İşte Ankaralıyı canından bezdiren o alan.
8: Kulağım okuyor zaten.
9: Kışın kanalizasyon pisliğinden durulmuyor.
10: Bir köyde açıktan akan kanalizasyon var ve etrafında çocuklar oynayıp da hasta olma tehlikesi varsa oranın kime oy verdiğinin ne önemi var?
0: Böyle söylemişti Mansur Yavaş. Peki ne oldu?
11: Kanalizasyon bu sefer köyde değil, Ankara'nın tam da merkezinde açıktan aktı. Burası Çankaya ilçesi Büyükesat mahallesinde bulunan Papaz'ın Bağ Vadisi. Ankaralıların yeşillikler arasında yürüyüş yapması gereken vadide kanalizasyon alarmı verildi.
9: Su basıyorlar. Bir müddet sonra gelen kanal dışarı akıyor.
8: Pislik, her şeyi var. Hizmet yok. Bir yağmur yağıyor. Olduğu gibi buraya şah akıyor bak.
11: Mansur Yavaş ve kendine benzettiği ekibi çevre felaketine imza atmaya devam ediyor. Ve işte o imzalardan bir tanesi daha. Yakınında yüzlerce konutun bulunduğu Papaz'ın Bağ Vadisi'nde yağmur suyuyla kanalizasyon suyu karışıyor. Bölgeyi mide bulandıran ağır bir koku sarıyor. Her yıl

0: aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılarsa duruma isyan ediyor.
1: Yıllardır buranın sorunu çözülmüyor.
0: Mahalle sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için hem ASKİ'ye hem de Çankaya Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Ancak o başvurular çözüm olmadı. İddiaya göre aldıkları cevap bugün yarın geleceğizden ileri gidemedi. Ankaralı her zaman olduğu gibi yine kaderine terk edildi.
2: Defalarca dilekçe verdik. Bugün yapacağız, yarın yapacağız. Hiçbir aslı astarı yok. Ne gelen var ne giden var.
1: Altyapı yapılacak dedi ama kaç sene geçti, altyapı da yapılmadı.
0: Mansur Yavaş Ankaralıların sağlığını da riske attı. Çöpler ve atıklar toplanmadı, birikti. Vadinin her bir köşesinden sadece lağım kokusu değil, hastalık da yayıldı. Vatandaşlar evinin camını açamadı, oyun oynamak isteyen çocuklar dışarı çıkamadı.
2: Kışın kanalizasyon pisliğinden durulmuyor.
1: Her taraf pisti.
3: Siyaset peşinde koşan Mansur Yavaş ve ekibi Ankara'ya sırtını döndü.
1: Oku da yapıyor. Güzelim bir yerleri değerlendirsek çok şahane olur.
2: Park yapılabilir, yürüyüş parkuru yapılabilir, her şey yapılabilir.
3: Ama CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet değil bahane üretiyor. Yavaş ve ekibi Ankara'nın güzelliklerini yok etmekte kararlı.
4: Efendim çok kısa bir ara verelim, yeniden döneceğiz bültenimize.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
8: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
11: Aha.
12: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzur'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
13: Size Fuzur uyar.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
15: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
17: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
18: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kosmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koy.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Regl gecelerimi.
10: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğim parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
9: uyar. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
10: Hız peşindeyim.
9: Oo.
10: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
9: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
11: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
9: Hep önde olacaksın değil mi?
10: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
12: Benim bankam iş bankası.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
14: Evet, Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları da açıklandı. Tam 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Peki tercihler ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? Detayları haberimizde.
15: Öğrencinin mevcut yeteneklerini geliştirmesinde ona en fazla katkı sunacağını düşündükleri okulları tercih etmeleridir.
16: Liselere geçiş sınavı sonuçları açıklandı.
15: %1'lik bilimleri göz önünde bulundurarak kendilerine en uygun tercihi yapmaları önemlidir.
16: Ve Milli Eğitim Bakanlığı tercih zamanı bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak için harekete geçti.
15: Öğrenci ve velilerin kullanması amacıyla geliştirilen ve Türkiye genelindeki okullarla ilgili verilerin tek bir merkezde toplanmasını

0: amaçlayan Rota Marif uygulaması her iş döneminde çok ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.
1: Rota Marif uygulamasının içeriği bununla da sınırlı değil.
0: Okul türleri, pansiyon durumu, okulların fiziki özellikleri, bunun yanında okulların alan ve dalları, iletişim bilgileri, adresleri gibi pek çok tercih döneminde işe yarayacağımız veriler de mevcuttur.
1: Sistem adaylara rehberlik edecek simülasyonları barındırıyor. Adaylar okulların verilerini yan yana getirerek karşılaştırma imkanı da buluyor. Tercih işlemleri ise 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: Drift atanlar, kavga edenler, hakaret eden akaryakıt istasyonu çalışanları, işte trafikte kayda alınan olaylar efendim.
3: İki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar bir akaryakıt istasyonunda durdu. Araçtan inen taraflar bir anda birbirine saldırdı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi kavgaya işte böyle uçarak dahil oldu. Gerilim gitgide tırmandı, taraflardan biri arabanın bagajındaki kamp sandalyesini aldı, karşı tarafa saldırdı. Öfkesi dinmeyen sandalyeli şüpheli araca saldırdı, camını işte böyle parçaladı. Kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir kadın sürücü akaryakıt istasyonuna geldi. Motosikletine yakıt almak istedi. Ardından da ödeme için içeriye girdi. Çalışan kameranın kayıtta olduğunun farkında değildi. Kadının arkasından işte böyle küfür etti. Sürücü o anları izleyince şoke oldu. Sanal medya hesabından paylaştı. Çalışana tepkiler çığ gibi büyüdü.
2: Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

Hikayenin tamamını çok az kişi biliyor. Hatırladığım kadarıyla şöyle başlıyordu. Tarihin başlangıcından önce Mısır tüm yaşamın doğduğu yerdi. Onu yaratan tanrılara layık bir cennet. Böylece tanrılar orada yaşamaya karar verdi. Yarattıkları naçiz varlıkla yan yana, insanla. Ancak tanrılar onlara tapınan ölümlülerle karıştırılamazdı. Tanrılar daha uzun boyluydu ve damarlarında kan yerine altın akıyordu. Ve istedikleri anda her türlü korkunç canavara dönüşebiliyorlardı. Mısır, iki güçlü kardeş arasında paylaştırılmıştı. Hayat tanrısı Osiris, Nil Nehri'nin bereket kattığı toprakların sevilen kralıydı. Kardeşi Set, uzaktaki çorak çöle hükmediyordu. Yalnızlığı ona hem güç hem de amansızlık katıyordu. Ama sonra Osiris'in yeni bir krala taç giydirme zamanı geldi. Tek oğlu Horus'a. Bu, kardeşlerin arasındaki bağ ve tüm Mısır'ın kaderini etkileyecek bir karardı.

0: Ne var ki tanrılar hikayemizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Kaderin gidişatını tek başlarına değiştiremeyecekleri anlaşılmıştı. Olağanüstü muhakeme, bilgelik ve cesarete sahip biri gerekiyordu. Ne yazık ki ben öyle bir adam değildim. Ama siz bu deli dolu genç halimi hafife almadan şunu hatırlatayım. Bir tanrı kadar güçlü tek şey için savaşan birinden asla şüphe etmeyin. Aşk için.
1: Hayatta olma. Bu son fiyat.
2: Hırsız!
3: Bu elbise asla olmaz. Taç giyme törenine uygun hale getirmek için biraz kurdele almalıyım.
4: Bence onun yerine yarını birlikte geçirelim.
3: Yarın birlikteyiz zaten. Taç giyme töreninde. Tanrılar biz hayattayken yeni bir kral vereceği için şanslıyız.
4: Horus mu? Tanrılar umurumda değil, biliyorsun.
3: Ama onlar seni umursuyor.
4: Buradalar mı?
3: Bek, onu geri ver.
4: Özel bir elbise giymek istediğini biliyordum.
3: Bu dükkandan mı yoksa birinin gardırobundan mı çaldın?
4: Tanrıların dualarıma cevap vermesini beklesem daha çok beklerdim.
3: Tanrılar bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi.
4: Evet, cömertlikleri sınır tanımıyor. Çok güzel görünüyorsun. Zaya, benimle kaçmanı istediğimde sana iyi bir hayat vaat ettim. Prenseslere layık elbiseler. Her gün yeni bir elbise. Seni güzelleştirecek yığınla mücevher. Ailemiz için altından bir saray.
3: Peki kaç çocuğumuz olacak?
4: Bir düzine. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım.
5: Göklerin tanrısı. Dün geceki davet harikaydı.
6: İnsanlar sizi yakından görmek için şimdiden izdiham yaratıyor.
7: Muhteşem görüneceksiniz.
5: Sonunda.
0: Muhteşem Horus. Ama Horus'u da hemen hafife almayın. Çünkü dünyanın kaderi bir kişinin elindeyse sahip olduğu güç tanrıları bile şaşırtabilir.
5: Ben taç giyecek olsam zamanımı halkım için bir konuşma hazırlayarak geçirirdim.
6: Halk onu daha mı çok sever?
7: Belki sıkıcı konuşmalara ihtiyacımız olmadığını düşünüyordu.
5: Kendi zaferine kadeh kaldırıldığı zamanlar hariç.
8: Ama kadeh kaldırmak gerekiyordu. Şarkılar yazılacak, kahramanlıklar peşinde.
6: Öldürdüğü koca aslan köylere dehşet saçıyordu.
8: Öyle mi? Güzel. Şarkıya daha uygun. Güzel. Yeterli, teşekkür ederim. Sen...
5: Ne yazık ki çok geç kaldım. Ama işte buradayım, ayık ve giyinik. Kimseye söyleme. Korumam gereken kötü bir şöhretim var.
8: Gel buraya, gel.
6: Hayır.
5: İnanmak zor gelse de bir krala benziyorsun.
8: Seni tahrik ediyorsa bana laf düşmez.
5: Mücevherler de beni tahrik eder.
8: O zaman bileğine bak, eğer zahmet olmazsa. 42 yıldız bileziği. Senin için öldürdüğüm şeytanları unutmaman için Mısır'da bulunan tüm hazinelerden daha değerlidir.
5: Bu eski şey mi?
8: Aşk tanrıçası aşkın ne olduğunu nasıl bilmez?
5: Aşk sana kaş göz eden her kızla yatmak değil, büyük aslan katili.
8: Ama avı kutluyordum. Eğer burada olsan bilirdin.
5: Özgürlüğüm önemli. Ölü hayvanlardan daha çok.
8: Ama postlarını giyiyorsun.
5: Oo.
8: Hator, yapma. Yapma. Bir kraliçeye uygun davranışlar değil.
5: O halde iyi ki kraliçe değilim. Bütün gün tahta oturmaktan daha sıkıcı bir şey düşünebiliyor musun? Bana tam olarak ne soruyorsun?
8: Sana bir şey mi sordum?
5: Emin değilim, sordun mu?
6: Efendim? Başlıyor.
8: Peki.

0: Nefis, koruma, tanrıçası.
1: Efendim?
2: Çok teşekkür ederim genç adam.
3: Bugün yabancılara karşı aşırı naziksin. Bana ellerini göster.
1: Ne? O senin için hediye.
3: Acele et.
0: Kalk, bilgelik tanrısı.
4: Merhaba Tod. Begün eski öğrencinin Mısır kralı olacağı aklına gelir miydi?
5: Horus çeşitli vasıflar geliştirdi. Bunlardan bazıları liderlik mevkiiyle pekala örtüşebilir. Şansı varsa.
0: Herkes Osiris'e şükretsin. Bütün Mısır'ın kralı.
6: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
7: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
6: Babam bugünü kutsamayı uygun gördü. Sizin de bizi cömertliğinizle kutsadığınız gibi. Varlığı çok birinden bir hediye. Bu da yoksul birinden. Ama ikisi de ölüp son geçidin önüne gelince o zaman değerlerin ne olur? Bence eşitler. İyi yaşanmış hayatların simgeleri. Öbür dünyada herkes sıcak karşılanır. Bu benim vasiyetimdir. Ama bugün yeni bir krala taç giydireceğiz. Ve bir gün onun da bir vasiyeti olacak. Oğlum Horus, gök tanrısı.

0: Hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
2: Durun! Durun! Özür dilerim, geciktim. Ah, çölü geçmem 3 gün sürdü. Hayranlarının arasından geçmek de neredeyse 1 gün sürdü. Set!
1: Kardeşim, seni görmek ne güzel.
2: Seni de kardeşim. Burada sana her zaman yer var.
1: Ailemiz için çok büyük bir gün. Gurur duyuyorum olmalısın.
2: Evet öyle.
1: Haline bak yeğenim. Harikasın. En azından burada iyi bir kral adayı var.
3: Gelmeyeceğinden korkuyordum.
1: Hayır, asla kaçırmazdım. Ha? Senin için.
3: Aa.
1: Bir av borusu. Benden daha yavaş 10 tanrıyı alt eden koçun kafatasından yapıldı.
3: Çok güzel bu.
1: Öyle mi? Denesene.
4: Bu setten.
1: Hadi Ra seni bizzat duysun.
0: Galiba biri seni duydu.
1: Bunu tanıdın mı?
2: Bunu sana babam vermişti.
1: Çölde birçok gece hayatta kalmamı sağladı. Dövüş benimle.
3: Baba yapma.
2: Sen bu işe karışma evlat. Neden?
1: 1000 yıl süren barış döneminde başardığın ne var? Daha fazlasını hayal bile edemeyen insanlar ülkesi. Artık sıra bende.
2: Dövüşmeyeceğim. Seni seviyorum kardeşim. Bütün kalbimle.

0: Ben de seni seviyorum kardeşim.
1: Hayır! Osiris!
2: Evet, gerçekten de ailemiz için büyük bir gün. Ben Set, tek gerçek kralınız olacağım. Bütün Mısır'ın kralı. Yoluma çıkan herkesin kaderi işte bu olacak. Tanrılar, ya önümde diz çökün ya da ölün. Ölümlüler, ya bana tapın ya da kölem olun.
1: Bekle.
2: Kardeşim, öbür dünyanın bir hediye olduğunu düşün. Bence bir kralın daha yüksek standartları olmalı. Artık öbür dünyaya giriş hakkını hazinelerinizle satın almanız gerekecek.
3: Senin yolculuğun az önce başladı.
0: Bu artık senin.
1: Çoğumuz senden yanayız ama şimdi zamanı değil.
4: Seni örnek alırdım.
2: Herhalde alırdım.
4: Bu pek akıllıca olmaz.
2: Hiç ıskalamadığın doğru mu? Artık sıkıcı olmaya başlamadı mı? Gözlerin keskin sanırdım.

0: Mısır'a iyilik yapıyorum. Kral olmaya layık değilsin.
1: Beni affet baba.
2: Hayır.

Böylece Set kral oldu. Sonraki yıl birçok tanrı ona karşı koydu. Hepsi de bedelini hayatıyla ödedi. Ölümlüler içinse durum daha kötüydü. Çoğumuz köleliğe zorlandık ve öbür dünyaya giriş için kazanacağımız her kuruştan mahrum edildik. Kör edilen ve yenilen Horus

0: Rüzgarı kontrol edemeyebilirsin Zaya ama pencereyi kapatabilirsin.
1: Özür dilerim efendim.
0: Bak güzelim. Bir daha masamı dağınık bulursam kendini sokakta taş taşırken bulursun, anladın mı? Çabuk çabuk, bütün gün bekleyemem.
2: Onu yüksekten aşağı atmak istiyorum.
1: Çözüm hep çalmak mı?
2: Artık durum bu. Ya zenginsin ya da hiçbir şey.
1: Beni kurtardın diyelim. Ailem ne olacak? Ya arkadaşlarımız? Setten bütün Mısır'ı çalabilir misin? Bizi sadece Horus kurtarabilir.
2: Tanrıların umrunda mı sence?
1: Horus gelebilseydi gelirdi. Sana bir şey göstereceğim. Set'in ordusu savaş ganimetleriyle dönüyor. Bu gece mahzen açılacak. Gizlice içeri girmenin tam zamanı.
2: Niye?
1: Horus'un gözleri orada saklanıyormuş. Gücüne tekrar kavuşacak.
2: Bir tanrıdan çalmak mı? Buna ancak bir deli kalkışır.
1: O kadar deli birini nereden bulabiliriz ki? Planlar burada olmalı. Mahzeni Urşu yaptı, o Set'in mimarı.
2: Bu nedir?
1: Set'in kum piramidi.
2: Kendine müthiş bir ocak inşa etmiş. Muazzam yemekler yapıyor olmalı.
1: O ocak dünyanın merkezine gidiyor. Gücünün kaynağını. Ziyafet için değil. Buldum.
2: Hazine ön kapıdan geçecek.
1: Ön kapı dert değil. Asıl sorun ondan sonrakiler. Tuzaklarla donatılmış iki köprü. Urşu sürekli onlarla övünüyor.
2: Neyse ki hilebazım.

0: Beni doğru düzgün karşıla asker. Mısır kraliçesini sakın bekletme.
1: Sanırım beni özledin.
0: Seni özlemek zorundayım. Ne de olsa senin esirin.
1: Bu zindan hiç de fena değil.
0: Aslında acınacak haldeyim.
1: Bunu gösterme tarzın çok tuhaf.
0: Bıçağını ödünç alabilir miyim?
1: Fırsatını bulduğun zaman... Beni öldürmek için mi?
0: Seni nasıl öldürebilirim?
1: Elinden gelse öldürürsün.
0: Gözünü dört açsan iyi olur.
2: Efendi Seth. Ve hanımefendi. Belki daha uygun bir zamanda gelmeliyim.
1: Hayır. İçeri gir, çekinme. Böyle gel.
2: Hiç kimse Yüce Tanrı Ra'yı bu kadar onurlandırmadı. Üstünden uçacak ve onun adına yaptığın bu hediyeye hayran kalacak.
1: Hepsi bu mu?
2: Efendim?
1: Yani daha yüksek yapabilir misin?
2: Yüksek mi?
1: Evet, basit bir soru sordum.
2: Bu zor olabilir şu an için yani.
1: Sakin ol Uşu, şaka yapıyorum. Söylesene, neden baban baş mimar olarak kardeşlerinden biri yerine seni seçti?
2: En iyisi olduğumu kanıtladığım için olmalı efendim.
1: Ben de babama en iyi olduğumu kanıtlamalıyım. Bunu gün doğumundan batımına kadar görebilmeli.
2: Memnuniyetiniz altından daha değerli.
1: Altın. Öbür dünya için fazlasıyla altının olacak. Şerefe! Mısır'ın en büyük mimarına. Mirasımın şerefine içiyorum.

Çember tetikleyici. Etrafından dolaşırım. Çok kolay oldu.

Üçüncü köprü. Üçüncü köprüyle ilgili hiçbir şey yok. Bu canilik. Ve sadece tek göz var. Harika. Zaya, sen dua et. Ben şansımı deneyeceğim.

0: Gerçekten çok üzgünüm.
1: Zina yapmak için evimi kullanmanız yetmedi. Bir de kralı soymaya mı kalkıyorsunuz? Düzenli ofisimle gurur duyarım Zaya. Bunu hiç anlamadın değil mi? Al. Ve bu ucuz incik boncuğun da sizi kurtaramayacak ne yazık ki. Set senin tanrın.
2: Hepsi benim fikrim.
1: Yalancı! Ne aldıysan geri ver. Teşekkür ederim. Onları çakallara atın.
2: Dur! Bir şey daha aldım.

Bunu düzelteceğim Zaya.

0: Daha fazla tapınağa kimse istemiyorum. Çürümüş ve kokuşmuş yemek adakları. Getirmediysen defol git buradan.
1: Tapınmaya gelmedim.
0: Nesin sen? Hırsız mı?
1: Evet, hırsızım. Set'in senden aldığı bir şey var bende.
0: Hiçbir ölümlü Set'in mahzenini soyamaz. Takipçilerimden birinin cesedinden arakladı.
1: Onlar yaklaşamamış bile.
0: Ver onları bana.
1: Henüz değil.
0: Bana gözlerimi ver.
1: Sana bir teklifim var.
0: Benimle pazarlık mı ediyorsun?
1: Ettiğim için şanslısın. Üç bacaklı bir fili vuramazsın.
0: Ödül istiyorsun sanırım. Altın mı?
1: Altını çalabilirim.

0: Kurtarılmasını istediğim biri var.
1: Neyden?
0: Ölümden. Baban ölümün son olmadığını öğretmedi mi?
1: Bu mümkün değil.
0: Bul bir yolu. Senin adın Holmes. Gök tanrısısın. Ya da istersen elimdekini Nil'e atabilirim.
1: Bekle.
2: Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Ona ulaşamayacağım kadar uzakta.
0: Ama sen tanrısın.
2: Tanrılar 1000 insan yılı yaşayabilir. Ama biz ölüme çare olamayız. Onun gitme zamanı gelmiş.
0: Yapabileceğin bir şey olmalı.
2: Elimden geleni yaptım. Ey ebedi olan. Ölüye yeni hayatına götürmesi için hizmetkarını gönder.
1: Anubis, ortaya çık.

0: Artık serbestsin. Dünyanın kapıları burada açılıyor. Yolculuğuna başlayabilirsin.
1: O köle olarak öldü. Hazinesi yok. Son geçitten geçmesine izin verilmez.
0: Ne verebilirsin?
1: Anlamıyor musun? Öbür dünyaya geçemez.
2: Okların yöneticisi Anlis. Dağın zirvesindeki efendimiz. Sadece gülümsemem var.
0: Pekala, öyle olsun.
1: Zaya!

0: Zaya!
1: Ölüler yaşayanlarla konuşmaz.
2: Yoldan ayrıl.
1: Şimdi onları bana ver.
0: Hiçbir şey yapmadın.
1: Gözlerim.
0: Hayatının kanalını etrafta kör dolaşarak geçir. Kaybedecek
1: hemen
0: bir şeyim yok, anlıyor
1: gözlerim
0: musun? Onu tekrar görmek için her şeyi
1: ver
0: yaparım ya da bu uğurda ölürüm.
1: Benden saklanmak istiyorsan daha az konuşmayı öğren.
0: Al.

0: Diğeri nerede?
1: Ben...
0: Diğeri nerede?
1: Tam olarak emin değilim ama...
0: Senin boynunu kırarım.
1: Babana yaptıkları için Seth'ten nefret ediyor olmalısın. Piramit. Seth'in piramidine girmenin yolunu biliyorum.
0: Nasıl? Nasıl?
1: Gücünü orada saklıyor, öyle değil mi? Seni içeri sokarsam onu öldürebilir misin?
0: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Bütün planları gördüm.
0: Dinliyorum.
1: Sana gösteririm.
0: Devam et.
1: Zaya'yı geri getirirsin.
0: Bir yolu olabilir. Girdikten sonra öbür dünyadan kimse ayrılamaz. Ama 9 geçitten oluşan yolculuğu tamamlamak birkaç gün sürer. Sadece Kral Anubis'i geri döndürebilir. Eğer Seth'i öldürüp sevdiğin son geçide ulaşmadan tacı geri alabilirsem, o zaman onu kurtarabilirim. Bana yetişmeye çalış.
2: Kana susamış muhteşem tazıları. Siz Mısır'ın gerçek evlatlarısınız. Siz benim çelik ve kandan çocuklarımsınız. Hiçbir baba daha fazla gurur duyamaz. İsyancı tanrılar mızraklarımızla can verdi. Diğerleri Neftis'in kalesine çekildi. Bizimle yüzleşmek için hazır bekliyorlar. Ama sizler benim çöl lejyonlarım. Onlara hesabını soracaksınız. İstediğiniz kadar altın alın. Eğer savaşta ölüp 9 geçide doğru yola çıkarsanız kardeşime kime tapındığınızı söyleyin.
3: Ülük, Seth, Amer, Tayray. Saya gir, ileri marş.
4: Kralım. Kraliyet hazinesine izinsiz girilmiş.
2: Hursu, o gözün Horus'a sadık olanları ölüme götürmesi gerekmiyor muydu?
5: Evet efendim.
2: Ve o tuzakların, senin kullandığın terim neydi? Hırsız geçirmez değil miydi?
5: Evet efendim.
2: İzini bulabilir misin?
4: Onu bulacağım.
2: Horus'un dostlarından hangisinin gözünü çalacak kadar akıllı olduğunu da bul.
5: Bir ölümlüydü kral.
2: Ölümlü mü dedin? Bu kız kim?
4: Hizmetkarı.
5: Açıklamam gerekirse...
2: İnan bana, bahanenin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama şimdi olmaz.
5: Tabii ki efendim.
2: Anlaşılan Mısır'daki en akıllı ölümlü sen değilsin. Bu hırsız.
1: Peki planın nedir?
0: Çöl tanrısını öldürmek için çölün kendisini öldürmeliyiz.
1: Çölü öldürmek mi? Çöl nasıl öldürülür ki?
0: Büyük babama gitmeliyiz. O bize yardım edecektir.
1: Büyük baban mı? Yani Ra mı? Güneş tanrısı. Peki büyük baban tam olarak nerede? Dalga geçiyorsun değil mi?
0: Seni eğlendirmek için çaba harcar mıyım sence?
1: Şu anda uçmak çok

0: işimize yarardı.
1: Gözlerimin ikisi birden olmadan şekil değiştiremem. Güç için dua etmeliyim.
0: Oh, hiç umut verici değil.
1: Sus biraz. Yoksa dağın dibine, zirvesine ulaştığından daha çabuk ulaşırsın.

Yüce Ra, adımı hatırla. Gök Tanrısı yardımını istiyor. Büyük Baba, yardımın gerek. Lütfen.

0: Gölgemden ayrılma.
1: Neden?
0: Ne diyorsam onu yapma. Aa! Selam sana yüce tanrıra.
2: Normal olarak bir kuş tekneme konduğunda etrafı pisletmeden öldürürüm. Ne bu? Ne cüretle yaratılışın kaynağına bir ölümle getiriyorsun?
0: Benim için değerli biri. Onu geride bırakamazdım.
2: Ah, neden geldin?
0: Senden istediğim bir şey var.
2: Bu durumda yaptığım işi bırakayım ve sözlerine kulak
0: vereyim. Büyük baba, özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem.
2: Farkı bilmiyorsun sen. Orada kal ve sessiz ol. Yapacak işlerim var.

0: geri dön. Seni kokuşmuş solucan. Benim dünyamdan asla beslenemezsin. Ne kadar uğraşırsam uğraş.
1: Nil bahçesinde çocuklarımın arasında yaşasaydım her şey farklı olurdu. Her gece şeytan Apep'le savaşmak benim sorunum. Mısır asla kaos yüzünden yok olmamalı. Görüyorsun, Set'ten daha kötü şeyler var.
2: Yanılıyorsun. Benim babamı o şeytan öldürmedi. Yani oğlunu.
0: Onların ikisi de benim oğlum. İkisi de gözümde eşittirler. Yarattığım her şey gibi. Ve kaderinin belirsizliği benim irademde, unutma. Peki buraya gelmenin asıl sebebi nedir?
2: İzin verirsen mataramı şu suyla dolduracağım.
0: O su benim değil.

0: Çöl ateşini söndürmeyi planlıyorsun. Seti öldürmeyi, babanın istediği gibi kral olmayı.
1: Bana yeniden uçma gücü ver.
0: Duanı ilk seferinde duymuştum. Buraya gelmene ve eve dönmene izin veriyorum. Peki sonra ne olacak?
1: Büyük baba, iki gözüm olmadan Seti yenecek kadar güçlü müyüm emin değilim.
0: O zaman daha da güçlen. O kadar uzun zamandır tembellik yapıyorsun ki her tanrının hayatının bir yolculuk olduğunu unuttun. Yolundan çıktığın zaman güçsüzleşirsin. Neden her yere bu ölümlüyü taşıyorsun?
1: Benimle anlaşma yapacak kadar cesaretli biri.
0: O anlaşmanın yazıldığı papirüs kadar değeri yok.
1: Ne önemi var? O sadece bir ölümlü.
0: Set'in yönetim şeklini asla onaylamıyorum. Ama senin daha iyi olacağından da emin değilim.

0: kralım, isyancı tanrıların sonuncusu da onun kalesine kaçtı.
1: Hepsi birden.
0: Evet efendim.
1: Güzel. O zaman hadi toplayalım.
2: Bu biraz aşırı olmaz mı?
1: Neftis zaten ölümüne savaşmadığını istedi.
2: O senin eşindi.
1: Öldürmek için bir sebep daha. Bundan sonra işler işte böyle yürüyecek. Bizim yöntemimizde. Alışsan iyi olur.

0: Söylesene, bir tanrıçanın böyle işler yapması doğru mu?
1: Sen kral olduğundan beri kefen ihtiyacı büyük ölçüde arttı.
0: Kraliçe olabilirdin.
1: Neden olamadığımı biliyorsun.
0: O zaman sana evlenme teklif ettiğim zaman neden evet dedin?
1: Çölden döndüğün zamanı hatırlıyorum. Aceleci, cesur, çok yakışıklıydın. O şiddetli rüzgarlara sırf yanında olmak için göğüs gerdim. Ve birlikte büyük işler başaracağımızı hayal ettim.
0: Hepsi acı verici değildi. Bazı kısımları hoştu.
1: Belki. Yine de mutlu olabiliriz diye düşündüm. Seni mutlu etmeye yetmeliydim.
0: Beni hiçbir şey mutlu edemez.
1: Bu yüzden Ra asla çocuk sahibi olmamanı sağlayarak akıllıca davrandı.

0: Belki bir dahaki sefer yere inene kadar uçmaya devam ederiz ha?
1: Ya ne verdiyse geri aldım. Wow.
0: Sana yardım ettiğini sanıyordum.
2: İhtiyacım olanı aldım. Bütün Nil bile Set'in ateşini söndüremez. Ama yaratılış suyundan birkaç damla söndürebilir.
0: Çölü öldür.
2: Ateşi yok olunca da Set güçsüz kalır. Savunmasız.
0: Onu ben içersem ne olur peki?
1: Biraz serinlersin işte. Sonra da ölürsün.
0: Yaradılı suyunun öldürmesi bana hiç de mantıklı gelmiyor.
2: Seni ben öldürürüm. Suyumu harcadığın için.
0: Nedir bu?
2: Bana avuçlarında su taşımak zorunda kalma diye.
0: Sen beni kölen sandın galiba.
2: Babam bana insana vurmanın bir tanrıya yakışmayacağını öğretti.
0: Baban sana kalkıp kendi suyunu almayı öğretmeliydi.
2: Özür dilerim baba.

0: çekilmez olmaya başladı ama.
1: İyi misin gözü nerede?
0: Arkanda. İçeride beslediğin keçilerin yanında.
1: Olsun gözü nerede dedim.
2: Tam burada.
1: Gör halinle çamurun içinde sürünüyorsun sanıyordum. Bitirin işini. Gördünüz mü kardeşlerim? Diğer göz olmayınca çok güçsüz.

0: kör de olsam, sağır da, bacaklarım bile olmasa, yine de benim dengim değilsin.
1: Düşüp ölmediğim için memnun olacaksın Horus.
0: Raya şükürler olsun.
1: Ben ölürsem anlaşma geçersiz olur. Önemli olan Zaya ve benim burada birlikte olmamız. Canlı olan. Arkanda.
0: Önden buyur.
1: Bunu yapabileceğinden emin misin?
2: Seni kurtardım değil mi?
1: Sen mi kurtardın?
2: Sırf işime yaradığın için.
1: Ne işimize yarar biliyor musun? Diğer gözüm. İstersen onu senin için çalabilirim.
2: Sabrımı zorlama ölümlü.
1: Benim adım ölümlü değil.
2: Adın ne peki?
1: Beck.
2: Öyle olsun, Beck. Artık yollar gözlenecek. Seth daha iyi avcılar yollayacak.
3: İşler planlara göre gitmedi demek, öyle mi?
4: Evet, kralım.
3: Yeğenim bütün bunların hepsini tek gözle mi yaptı?
4: Gücünü hafife almışım.
3: O çocuğu öldürmek çok zor. Amcasına çekmiş. Nereye gidiyor? Kiminle birlik olmuş?
4: Tek dostu o ölümlü.
3: Bu bir ordu sayılmaz, değil mi?
4: Konuşurlarken duydum. Horus'la yaptığı bir pazarlıktan söz ediyordu.
3: Ne kadar da hırslı bir ölümlüymüş böyle.
4: Horus, ölümlünün sevdiğini hayata döndürmeyi kabul etmiş.
3: Emin misin?
4: Bundan eminim kralım.
3: Yarana bir baktırsan iyi olur.
4: Evet kralım, teşekkür ederim.
3: Aferin.
5: Bu konuda bize başından beri güvenmeliydiniz. Sizi her zaman memnun etmedik mi?
3: O zaman yine memnun edin.
5: Karının yaşamasına izin mi verdin?
3: Eninde sonunda sonumuz aynı olacak. İkimizin de. Ölüler diyarı ve 9 geçidi. Doğru mu? Batı'nın hanımı.
5: Bana öyle deme. Hepsini geride bıraktım.
3: Çok yakında bütün dünyaya hükmedeceğim. Ölüler diyarı ayakta kalan son krallık.
5: Elde edemeyeceğin şeyler istiyorsun.
3: Beni oraya götürmeni istiyorum.
5: Ama sen yaşayan
3: bir ruhsun. Evet, sen de yaşayan bir ruhtun. O zamanlar ölüm danışmanıydın.
5: Geri dönersen başıma gelecekleri biliyorsun.
3: Seni o şeytanlardan koruyan küçük bileziğin var.
5: Korkum o değil.
3: Özledin. Değil mi? Karanlığı. İçinde ortaya çıkardıklarını.
5: Hayır.
3: O kadar da iyi değilsin. Aşk tanrıçası.
5: Biliyorum.
3: O zaman bunu yap. Bana sadakatini kanıtla. Sonra her şeye sahip olabiliriz. Birlikte.
5: Horus. Aşkım. Babanın mezarında değil misin?
3: Nerede olduğunu merak ediyordum. Artık biliyorum. Sağ ol. Kirpiklerini kırpıştırarak erkeklerin iradesini kırıyorsun ama aslında pek de zeki değilsin.
5: ne zamandan beri görüyor.
3: Bu niye umurunda?
5: Ben artık seninim. İstediğin şeyi yapacağım.
3: Horus'u öldürsen bile mi?
5: Elbette. O kimin umurunda?
3: Bu kadar çok yalan söylemekten yorulmuşsundur diye düşündüm. Bir zamanlar Neftis'i sevmiştim ve kanatlarını aldım. Sana neler yapacağımı düşünsene. Eğer onu yaparsan peşini bırakmam.

0: Bir dahaki sefere daha hoş bir kamp alanı bulabilir miyiz?
1: Burası hayatında görmediğin kadar güzel bir bahçeydi.

0: Ne oldu peki?
1: Burası babamın ilk tapınağıydı. Cömertlik gösterip ölülerini gömsünler diye bahçeyi yoksullara açtı. Set onun öğretilerini yıktı. Babam burayı çok severdi. Bu yüzden Set onu doğranması için buraya getirdi. Vücudu tam 14 parçaya ayrıldı. Kalbi asla bulunamadı.
0: Set toprağa tuz mu döktü?
1: Hayır. Annemin gözyaşları yüzünden. Sonra da kendi canını aldı. Onları hüsrana uğrattım.
0: Çok üzgünüm.
1: Ra dedi ki, bir yolculuktasın. Bu yolculuğu bitirirsem yeniden güçlü olacakmışım.
0: Peki nasıl?
1: İntikamla tabii. Set'in kafasına saplanan mızrağımla bitiyor.
0: Fırtına mı çıktı? Ama hiç bulut yok ki.
1: Set'in avcıları evcil hayvanlarıyla gelmişler.
0: Onlar evcil hayvan değil. Kedi evcil hayvandır.
1: Zehirleriyle başa çıkamam. Bu haldeyken olmaz.
0: O zaman kaçsak iyi olur.
1: Kaçmak mı?
0: Ölümlüler bunu hep yapar.

0: Miyiz?
1: Balığa çıkınca en önemli şey ne?
0: Ben balığa çıkmam.
1: Yemin kalitesidir.
0: Çok tehlikeli olur.
1: Benim için endişeleniyor
0: musun? Yok daha neler. Sadece eskisi gibi nişan alamıyorum.
1: O zaman fırlatmadan önce iyice yaklaş.

0: Bence işe yaradı. Hadi yine yapalım.
1: Ama bu sefer yem çok daha uzun kalmadı. Arkadan zayıf noktasına saldırmalıyım.
0: Zayıf noktası olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum ama olmalı değil mi? Yürü hadi.
2: Muhteşem, onu kızdırdın.
3: Ne yazık ki artık uçamıyorsun.
2: Sen de öyle.

0: Kapa çeneni ve yolumdan çekil.
1: Güzel kız. Savaş sana göre değil.
0: Yak onu!
1: Ne sevimli bir yaratıksın sen. Sana yardım edeyim.
0: Yak onu!
1: Görüyorum da çok üşümüşsün zavallı şey. Isın biraz. Sana emrediyorum.
0: Acele et.

0: Seninle olmayı tercih ederim. Seninki güçsüzlük.
1: Hayatını kurtardığın
0: ben
1: için rica ederim.
0: Ben kör bir halde babamın mezarında otururken sen gözlerimi çıkaran Tanrı'yla yatağa girdin.
1: Bunu gözleri görmeyen biriyle neden ziyan edeyim?
0: Ben sana neden tekrar güveneyim?
1: Ona boyun eğmeyen bütün tanrıları öldürüyor. Ben de dahil.
2: Set'in tapınağına gireceğiz. Horus onu öldürecek.
1: Nasıl girmeyi planlıyordun? Onunla mı?
0: Planları görmüş, yolu biliyor.
1: Sphinx ne olacak? Onu unuttunuz mu?
2: Sphinx mi?
1: Ateşi korumak için onu esir aldı. Bilmecesine cevap veremeyen herkesi acımasızca öldürecek.
2: Bilmeceye cevap verebilirsin değil mi?
0: O konuda Todd'dan yardım isteyeceğiz.
1: Niye bile bile bunu yapıyorsun?
0: Mecbur kalmadıkça erkenden ölmek zorunda kalmayalım diye. Gidelim. Bu elbiseyi sana o mu verdi?
1: Verilenler arasından ben seçtim.
0: Yani onu en çok memnun edecek olanı seçtim.
1: Ben kendi keyfim için giyinirim. Hı. Niye? Beğenmedin mi?
0: Biraz abartılı.
1: Ben abartı tanrıçasıyım. Ayrıca sana birçok şey verdim ve hiçbirini aşırı bulmadın.
0: Şimdi ise biraz küçüldü.
1: Eskiden seni memnun etmek bu kadar zor değildi.
0: Bizi yavaşlatıyorsun.
1: Bence böyle serseriye benziyorsun.
0: Daha önce neye benziyordum?
1: Bir habere.
0: Aa.
1: Ama sevimliydin.
0: Peki neden bir haberdin?
1: İşte bu. Sen beni her zaman hafife aldın.
0: Ne?
1: Gözünü geri alınca gelip beni bulman gerekirdi. Senin için hiç mi değerim yok?

0: Bir iyilik yap da bana biraz temiz su getir.
1: Lütfen de sen ölür müsün yani?
0: Seninle tartışacak havada değilim. Git, getir dedim. Sana emrediyorum.
1: Hepiniz aynısınız, öyle değil mi?
0: Adı nedir? İstediğimi yaptıramayacağım erkek, kadın, tanrı veya canavar yok. Yeter ki kalplerinde başkası olmasın. Sen aşıksın.
1: Onun adı Zaya.
0: Çok üzgünüm.
1: Ona güzel bir ev sözü verdim. Aile kurmak için para, saygınlık. Ama hiçbir şey veremedim.
0: Seni sevmeseydi seninle olmazdı. İnan bana, biliyorum.
1: Ona kendimi affettireceğim.
0: Ama ben onun...
1: Horus onu geri getirecek.
0: Öyle mi dedi?
1: Çabuk sinirlenmesi ve intikam lafları yüzünden anlamak biraz zor, biliyorum ama... O fena biri değil.
0: Evet, anlamak zor.
2: İşte burada.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kosmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
6: uyar. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: exit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: bendeniz haş beş, işim gücüm hoş beş. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun haş beş?
0: Devrelerim şişti, hoş beşinizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Ah, de şarj olmaya.
2: Hoş beşi durdurabilirsem.
3: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
4: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
5: Alarko Klima, gerçek konfor.
6: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Engin Can.
5: Dedeciğim.
4: Yoksa sen de mi bonus doldun?
5: Bonus kulu.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
5: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
4: Yıkıldım şu an.
5: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: Sonsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: kırmızı tonları. Her biri değiştirilmiş çanak yapraklı birçok çiçekçikten oluşuyor. Tomurcuklarla alacalanmış çeşitler.
1: Kutsal yazının efendisi. Tavsiyene ihtiyacım.
0: Bir zamanlar sökülüp yakılan yabani bir ottu. Şimdi yağlarının faydaları ve yapraklarının besleyici değerleriyle gözde bir sebze. Ama gerçeği nedir? Sen arkanı dön.
2: Arkadan bakmayı mı tercih edersin?
0: Hayır, yani şey, evet. Yani maalesef yalan söyleyemem. Dön. Senin o baştan çıkarıcı gözlerine bakma riskini alamam. 47.
1: Anlayamadım.
0: Şimdiye kadar kaydettiğim bilginin %'si, daha yarısı bile bitmedi.
1: Todd, ben sadece...
0: Sphinx'in bilmecesinin cevabı. Neden geldiğinizi çocuk bile anlar. Gidip bilmeceyi sorun, sonra geri dönüp bana söyleyin. Ben çözerim.
1: Birimizin ölmesi gerekecek.
0: Peki, kura çekin.
1: Bizimle gel.
0: Hah!
2: Bir gece. Bir gece seninle olurum.
1: Hayır, olmayacaksın. Set hepimizi yok etmeden önce durdurulmalı. Bundaki bilgeliği anlıyorsun değil mi?
0: Bu riske atılamayacak kadar önemli. Yıldızların gerçek adlarını söyleyebilir.
1: Biliyorum.
0: Dünyanın kum ve sudan yaratıldığını gördüm. Evrendeki tüm bilgi bende. Bir taştan çok daha değerli.
3: Ha, buldum.
0: Gizemini, özünü, gerçeğini.
1: Bildiğimiz marul.
0: Baban gardını indirdi. Bunun çok olmasını geçtim. Uzak bir ihtimalde olsa Set'in savaşına karışırsam diye savunma amaçlı bildiğim her şeyi yazmak zorundayım.
1: Çok üzgünüm. Ailemin ölümü sana bu kadar iş çıkardığı için.
0: Özrün kabul edildi. Şimdi defol.
1: Ama bize yardım etmek zorundasın.
0: Dikkat et. Sayıca senden fazlayız.
4: Sorun değil. Ben yaparım.
0: Seni sokak maymunu sanmıştım.
4: Sphinx'le yüzleşecek olan benim demiştim sana.
0: Başarısız olma şansın çok yüksek, biliyorsun.
4: Mutlaka. Ama beni öldürmeden önce bilgelik tanrısını çağırdık ama yanlış cevap vermekten korktuğu için gelmedi diyeceğim.
0: Düşünebildiğin en akıllıca strateji bu mu? Egomu kullanmak. Sizce o kadar kibirli miyim? Pekala. Tamam. Tamam. Gidelim.
2: Görüşürüz.
1: Aferin.
4: Teşekkür ederim.

0: gelir biliyorsun. Kralın öyle bir gücü yok. Anubis'in öyle bir gücü yok. Onu kandırdın. Muhtemelen Set'in piramidine girmeye çalışırken ölecek.
1: Hayatını ortaya koydu.
0: Çünkü Zaya'yı kurtarabileceğini sandı.
1: Neye inanmak istiyorsa ona inanıyor.
0: Kör olan sadece gözlerin değilmiş.
2: Gerçekten dünyanın oluşumunu seyrettin mi?
3: Ben yalan söylemem.
2: Peki madem daha hiçbir şey yaratılmamıştı, nereden seyrettin?
3: Anlatmaya kalksam bile beynin eriyip kulaklarından dışarı akar.
1: Bak, intikam almayı ben seçmedim. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Söyle, benim gerçekten ne tür bir gücüm var?
0: Senin bu durumu düzeltme gücün var. Gerçeği bilmeye hakkı var.
1: Set'in ateşini söndürmek için bizi içeri sokması gerekiyor. Reddederse hepimiz ölürüz. İstediğin bu mu? Düzlüğü geçmek şu an çok tehlikeli. Karanlığı bekleyeceğiz.
2: Ama zamanımız azalıyor. Bence şimdi geçmeliyiz.
1: Bekleyeceğiz dedim.
3: Ayrı kaldığınız sürece seni hiç unutmadı. Daima Hathor'un kalbindeydin biliyorsun.
1: Evet, ama kalbi çok büyük. Orada bir orduya bile yer var.
3: Söyler misin? Bilge gök tanrısı sence Set neden yaşamana izin verdi? Hathor bunu aşk için yaptı. Bu yüzden onu cezalandıracak mısın?
1: Ben onun yardımını istemedim. Ondan sadece tek şey istedim.
3: Biliyor musun? Bence herkes... Ama siz efendim, herkesten daha...

0: Onu mu düşünüyorsun? Elbette öyle. Bir zamanlar Batı ülkesinin hanımı olarak tanınırdım. Görevim ölü ruhların öbür dünyaya gitmesine yardım etmekti.
1: Ölüler diyarına mı gittin yani?
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Ölüler için bile. Çok gençtim. Ve kolay kanıyordum.
1: Kanmak mı?
0: Şeytanlara. Bu onları uzak tutuyor. 42 yıldız bileziği. Horus'un beni kurtarmak için öldürdüğü her şeytan için bir tane. Onu sevdiğimi o zaman anladım. Zaya'nın onun için savaştığını bilmeye ihtiyacı var. Böylece umudunu kaybetmez. Zaya. Beni duyuyor musun? Zaya.
2: Kimsiniz? Kim var orada?
0: Hato, Batı ülkesinin hanımı.
2: Hanımın?
0: Sana yaşayanlar diyarından sesleniyorum, sevgilin yanında.
2: Ve?
1: Zaya, buradayım.
2: Bir yolu varsa bulacağını biliyordum. Ama seni göremiyorum.
1: Dinle, yeniden birlikte olabiliriz, geri dönebilirsin.
2: Ama nasıl?
1: Horus'a yardım ediyorum. Karşılığında bize yardım edecek.
2: Sen gerçekten benim sevdiğim bek misin?
1: Biliyorum Zaya. Benim için de inanması zor. Yani düşünsene, tanrılara güveniyorum. Yanılmışım Zaya. Horus adil bir tanrı. Senin dediğin gibi. Şu anda içinden sana demiştim diyor olmalısın.
2: Evet, aynen öyle diyorum. Sesini duymak çok güzel.
1: Her şey düzelecek Zaya. Güvenme. Horus seni geri getirecek. Buna inanıyorum.
2: Bek.
3: Ölülerin yaşayanlarla konuşması yasak. Yürü.

0: İçeride bir çark var. Onu döndürünce kumların hareketi bitiyor. Sadece kapıdan geçmemiz gerek.
1: İyi ki o planları görmüşsün. Hangisi olduğunu bilmeseydin girmek imkansız olurdu. Bek?
0: Evet.
1: Hangi kapı biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, elbette. Kapı bu. Hayır, şuradaki. Hayır, bu! Şansını denemelisin belki.

Tahmin mi ettin? Şansına bu kadar güvenmen bence endişe verici. Hayatta kalırsan seni daha fazla incelemem gerekebilir. Şimdi Sphinx ne tarafta söyle.

0: kralın evindeki davetsiz misafirler. Ya bilmecemi cevaplayayım ya da canınızdan olun.
1: Sor bakalım. Ve hadi bekliyorum.
0: Asla olmadım. Daima olacağım. Beni ne gören oldu ne de olacak. Yine de ben yaşayan ve nefes alan herkesin güvenliği.

0: herkesiyim. Peki ben neyim?
1: Düzen. Sen düzensin.
2: Senden hiç şüphe etmedim. Tekrar dene. Lütfen. Bu kesinlikle uygun bir cevaptı. Cevap saflık.
0: Yine yanlış.
1: Ne asla olmadı. Daima olacak. Gelecekte mevcut olmayan hayali. Yine de var ve asla olmadı. Daima olacak. Yaşayan ve nefes alan herkes bana güveniyor.
3: Ölümlüler yaşar ve nefes alır. Tanrı gibi düşünmeyi bırak.
1: O zaman düşünmeyi de bırakayım. Dur buldum. Sen geleceksin.
0: Baş belası.

0: Sana teşekkür etmeliyim. Onu kütüphanesinden çıkarıp beni zahmetten kurtardın. Bu son parça.
1: Seni korkak. Aç kapıyı ve savaş benimle.
0: Yine mi? Seni kaybederken yeterince görmedim. Ölmeden önce seni son bir utançtan kurtarmama izin versen olmaz mı?
2: Dur!
0: Bunu hatırladın mı? Sana sevgilini ölümden döndürebileceğini mi söyledim?
3: Bu mümkün değil.
0: Ben bile yapamam.
4: Sana inanmamı mı bekliyorsun yani?
0: Yalan söylemem gerekmiyor. Kör ve işe yaramaz bir tanrı ona yardım etmeni başka nasıl sağlayabilirdi? Ha? Hadi sor onu.
1: Dök şunu.
4: Bu doğru mu?
1: Bek, dök dedim.
2: Hayır!
0: Yazık ki benim tarafımı tutmadın. Ölümün yoluna çıkmasına izin vermeyenlere hayranım.
2: Ama bunu sana yaptıran aşk. İkinizin de benim evimde ölecek olması ne iyi oldu. Sohbetlerimizi çok özleyeceğim. Ve diğer şeyleri.

0: Beni intikamımdan mahrum ettin.
1: Zaya senin yaratılıştaki en önemli şey olduğunu sanıyordu. Senin Mısır'ı kurtarman için her gün dua ediyordu ama sen gelmedin.
0: Mezardaydım. Duymadım ki.
1: Hayır, dinlemedin. Tek düşündüğün anlamsız intikamındı. Senin hakkında yanıldığımı düşünmeye başlamıştım. Tanrılardan alacağım dersi öğrendim. Sizin için biz mi hiçiz?
0: Evet, artık biliyorsun.

0: Hanımım, hala ilk gün doğuşu kadar güzelsiniz.
1: Ne yapıyorsun Hatar?
2: Bu ölümlünün sevgilisinin teraziye koyacak hazinesi yok. Belki ona yardım edebiliriz.
0: Çok şey istiyorsunuz hanımım. Hem bunun için çok özel bir hazine gerekir.
1: Hayır. Hayır.
2: Bunun gibi
1: hayır.
2: Mi?
1: Hayır.
0: Sizin için Batı ülkesinin hanımı. Evet.
2: Geçişine izin ver. Bunu ona kendisi versin. Onu son bir kez göreceksin.
3: Teşekkür ederim.
1: Hayır, hayır. Bunu yasaklıyorum.
2: İkimiz de Beck'i kandırdığımız için suçluyuz. Bu telafisi.
1: Böyle olmaz. Seninle olmaz.
2: Sana beni bırakmanı emrediyorum.
1: Sen bana emir veremezsin. Nedenini biliyorsun.
2: Ben aşk tanrıçasıyım. Bunu yapmazsam bir hiçim.
1: Seni yeniden kaybedemem.

0: İki hakikat salonu. Yargılanacağımız yer.
1: Bir adım öne çıkın.

0: ne sunacaksın? Öne doğru yürü.
1: Sonsuza dek yaşayacağım.
0: Ne sunacaksın? Öne doğru yürü.

0: Sen öne çık. Ne sunacaksın? Ne sunacaksın dedim.
1: Zaya.

0: Muhteşem görünüyorsunuz kralım.
1: Evet biliyorum.

0: Baba.
1: Kuleyi fark ettim oğlum. Çok etkileyici.
0: Senin için yaptırdım.
1: Biraz daha yüksek olsaydı yoluma çıkabilirdi.
0: Bir an olsun yeminle ilgilenmeyi bırak da yaptıklarıma bir bak baba. Osiris'in asla yapamadığı. Tüm nefes alanlara hükmediyorum. Ve nefes verdikleri her şeye.
1: Güneşin altında kimse daha büyük değildir.
0: O zaman beni onurlandır. Seni onurlandırdığım gibi.
1: Amacın gerçekten onur kazanmak olsaydı oğlum, kardeşini öldürmekten kaçınırdın.
0: Demek aşağıdaki her şeyi görüyorsun. Söylesene baba. Olanlar umurunda mı?
1: İnan ki sandığından daha çok umurumda.
0: O zaman neden ben yalnız bırakıldım? Neden ben kavrulan kumlarda dolaşırken kardeşim Nil kıyılarında yalın ayak oyun oynadı? Neden Osiris'i kral yaptın? Neden ona bir oğul verdin? Ve hatta bana yeni bir can verme şansını da vermedin?
1: Çünkü bu senin sınavındı.
0: Onu sınamadın ama.
1: Osiris'i sınamadım ama Mısır kralı yaptım. Ve zamanı geldiğinde gücünü elinde tutmaya çalışmadı. Kendi isteğiyle verdi. Böylelikle sınavı geçti.
0: Bahse varım ben de geçtim baba.
1: Henüz değil. Doğru. Çocuk sahibi olmanı istemedim oğlum. Bunu iyilik olsun diye yaptım. Çünkü benim gibi çocuklarını çok özlemeni istemiyordum.
0: Özlemek mi?
1: Benim yerime geçmeni istiyorum Seth.
0: Senin yerine mi?
1: İşte senin sınavın da böyle bitiyor oğlum. Daha büyük bir sorumluluk yok. Ve daha büyük bir onur da. Yaptığın her şey evlat affedilebilir.
0: Sen benden o canavarla mızrak dövüşü yapmamı mı bekliyorsun her gece? Ölene dek.
1: Öyleyse sen ne istiyorsun?
0: Ölümsüzlük.
1: Hepimiz ölümsüz diye öbür dünyada kavuşacağız.
2: Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Sonsuza dek. Aşağıda fethettiğim topraklarımda, krallığımda benim ödülüm bu olmalı baba.
1: Nasıl? Başarmanın tek yolu var oğlum. Onu düşünmek bile imkansız. Birinin yok etmesi gerek.
0: Evet doğru, öbür dünyayı.
1: Tüm alemde kaos yaratacaksın. Her şeyi birden yok etmek mi istiyorsun yoksa?
0: Yok etmeyeceğim. Şekillendireceğim. Yerine geçeceğim. Ama her gün aynı lanet gemide oturmayacağım.

0: sonu Jackson?
1: Bu öbür dünyada bir yer almanı sağlar.
2: Hayır. Sensiz olmaz Ben.
3: Geçit kırıldı. Kaos yayılıyor. Apep bu diyarı yok edecek.

0: Horus artık tek umudumuz.
1: O senin sandığın gibi bir tanrı değil Zay. Bana yalan söyle.
0: Ona bir şans daha ver. Sayende buraya kadar gelebildi.
2: Gücüm sınırsız değil. Gök tanrısının bunu düzeltecek bir planı varsa bunu bir an önce yapmalı.
0: Ona güvenmiyorsan bana güven. Yeniden birlikte olacağız.
3: Ra yenildi. Set büyük kaosu başlattı.
1: Onu nasıl durduracağız?
3: Hiç vazgeçmiyorsun değil mi?
1: Çünkü Zay'a vazgeçmememi söyledi.
3: Ona pazarlığımızdan bahsettin mi?
1: Evet tabii ki bahsettim. Ama nedense hala sana güveniyor.
3: Başkente dönmeliyiz.
1: O zaman bizi uzun bir yürüyüş bekliyor.
3: Uçmayı tercih edelim. Neftis. Öldü ama hala bize yardım etmeye çalışıyor.

0: Sağının mızrağı sette. Apep'i hayatın kaynağına, Nil'e doğru çekiyor.
1: Neden?
0: İçmek için. Yaratılan her şeyi yok etmek için. Ra ölmedi ve buna ancak o engel olabilir. Ama mızrağına ihtiyacı var.
1: Peki nasıl geri alacağız?
0: Belki balığa çıkma zamanımız gelmiştir.
2: Kızılın ülkenin hükümdarı Duham'a kulak ver. Senden yardım istemeye geldim.
0: Baş mimar, sana ihtiyacımız var.

0: Bu hem geçmişin hem de geleceğin en büyük mimari başarısı. Benim, yani Kral Set'in dikili taşı. 1015 metre yüksekliğinde 7 milyar adet granit bloktan oluşuyor. 5 milyar Turak kireç taşı plakası hem de tamı tamına 270 milyon ton altın.
1: Peki kaç kölenin hayatına mal oldu?
2: 5930. Hayır, bekle. Daha doğrusu 5930.
3: Yapma. Tepeye çıkmak için sana lazım. Yukarıda görüşürüz.

0: Sanki senin dostunmuş gibi ona arka çıktım. Nasıl bir histir bilirim. Bir tanrının lütfu baş döndürücüdür. Yanlış tanrıyı seçtiğin için üzgünüm.
1: Gelişme gösteriyor.
0: Sevdiğin kadın hala ölü değil mi? Yazık. Çok güzel kızdı. Teni ne kadar yumuşaktı. Öbür dünya için hazine. Gördün mü? Ölmeye hazırlanıyor.

0: Kuyruğun altında kalmalıydın.
1: Taht uğruna öldürmeyi anlayabilirim ama bu çılgınlık.
0: Elbette anlamazsın. Nasıl anlayacaksın? Gözde evladın, gözde oğlum.

0: Bu arada Apep ölüler diyarını yok edecek. Artık öbür dünyaya asla ulaşamayacağız.
1: Yanlış tanrıyı seçen kimmiş?

0: Aslında küçük toplantılarımızı özleyebilirim. Ama hala benim dengim değilsin.
1: Haklısın. Ben sadece yemim.
0: İyice canımı sıkmaya başladı.
2: Ah!

0: Gözün yaralı bir hırsızdan daha çok işine yaramaz mıydı sence?
1: Muhtemelen evet. Sana yaptığım her şey için özür dilerim. Bu da dahil.
0: Kabul edildi.

0: Sana diğer gözünü çalacağım demiştim. Beni bu dertten kurtarıp ihtiyacın olmadığını söyleyebilirdin.
1: Ra bana yolunu gösterdi ama onu dinlemedim. Dönüşmek için gözüme ihtiyacım olduğuna inanıyordum. Ama benim yolculuğum ne pahasına olursa olsun intikam almak değil. Sadece halkımı korumak.
0: Böbürlenmeyi keser misin lütfen? Daha koruyacak çok şeyin var.

0: İşte yeni kral.
1: Tanrıların en büyüğü sensin sanıyordum. Şimdi şu haline bak. Bir hiçsin.
0: Hayır değil. En büyük tanrı benim.
2: Canını bir kez bağışladım. Sana merhamet gösterdim.
1: Ben o hataya düşmeyeceğim.

0: Büyük baba, hala zaman var.
1: Yeter canavar!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. La la la,
8: hava tam portakal.

0: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğim parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: gün diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Sabah

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: exit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin yedi
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğim parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Koçak'la festival

0: teşekkür ederim.
1: İyi bir ekip oldu. Tanrı olmadığına emin misin sen?
2: Ne tanrısı olur ki benden?
1: İmkansızlık. Belki.

0: Hayatta kimseye borçlanmamıştım ama sana borçlandım torunum. Ne dilersen dile şimdi. Dağlar önünde diz çökecek, rüzgarlar sana itaat edecek ama çabuk cevap ver çünkü Apep vazgeçmedi. Ve gece her zaman yakındır.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Benim için imkansız olan şey hariç.

0: Yoksa?
1: Hı hı, geri döndün. Berk, sevgiline yardım etsene.
0: Zaya.
2: Berk.
1: Zaya. Ben Horace.
2: Efendim.
0: İmkansız olduğunu sanıyordum.
1: İmkansız mı? Öyle.
3: Böylece bilgeliğe ulaşıldı. Sınavlar geçildi, ikinci şanslar verildi. Yeniden yaşamak için, yeniden bütün olmak için. Horace ailesinin yasını tuttu. Onlar öbür dünyaya geçeli çok olmuştu. Ama Ra'nın bilgeliği sayesinde son geçidin her zaman olduğu gibi kapalı kalacağını biliyordu. Hayat ve ölümsüzlük arasında yıkılmaz bir duvar.
1: Sence hazır mıyım?
4: Gerçekten hazır olmak Horace varılması çok güç bir yer. Ama sen çok yaklaştın.

0: Ayağa kalk Horus, bütün Mısır'ın kralı.
1: Şu andan itibaren öbür dünya hak edilmeli, altınla değil, iyiliklerle, şefkatle ve cömertlikle. Bu hayatta ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemli.
2: Onu mu düşünüyorsun? Elbette. Mısır'ın en büyük hazinesini kaybedeceğimi sanmadın ya.
1: Birkaç gün gitsem beni özlerler.

0: mi sence?
1: Kralın baş danışmanı olarak fark etmemelerini sağlamak benim görevim. Ama soran olursa...
0: Söyle onlara, bir arkadaşıma yardıma gidiyorum. Mısır'ı senin yetenekli ellerine bırakıyorum.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Yaşamak bu demek, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek. Oyuna dahil olmak istersin, sence hayat bu mu dersin, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek, oyuna dahil olmak istersin. Aa dostum, bu şarkıyla stüdyoya girmeliyim, yıkıp geçerim.
1: Evet, iyi bir rapçisin, evet. Benim hayatımdasın, Ice-T gibi, saf dolu sahili.
0: Batı sahili dostum.
1: Ne?
0: Ice-T, Ice-T batı sahili. NWA, Easy falan hepsi işte. Bunlar batı sahili. Batı sahili dostum. Evet, batı.
1: Neredeyse işte. Doğu batı. Senin için sınır yok dostum. Çok kolay.
0: Oh, hey, bak. Hey, versene.
2: Güle güle, dikkatli kullanın.
0: Gece dışarıda mı olacaklar?
3: Evet, Bay Huggins, Bayan Huggins her cuma akşamı yemeğe çıkarır. Oldum olası böyle.
1: Ateşin var mı?
0: Evet. Tamam. Hey dostum, suratım fena dağılmış. Olamaz. Lanet olsun.
1: Sorun ne?
3: Bu Mary.
4: Yarım saat önce işte olmam gerekiyordu.
0: Evet.
4: Arabaya ihtiyacım var.
0: Bebeğim baksana. Burada olduğumuzu nereden bildin ki?
4: Terry mesaj atmıştı.
3: Araba ciddi onun misin? Ve telefonlarını açmıyordun. O yüzden ben de...
4: Dün gece neredeydin? Önemli demiştin.
1: Ha, şuna bak. Uçuk dostum. Tam uçuk.
4: Bu da kimin nesi neydi?
0: Bir arkadaş.
4: Ne arkadaşı?
1: Onun arkadaşı.
0: Evet.
4: Hem siz burada ne yapıyorsunuz ki?
0: Takılıyoruz.
4: Nathan.
0: Ay, yapma. Tanrım. Sakin ol. Sakin ol. Her şey yolunda. Tamam mı? Bak, sadece arabaya birkaç saat ihtiyacım var. Halletmem gereken küçük bir iş var. Olur mu?
1: Yağma işi. Evet.
4: Neden bahsediyorlar?
0: Mary. Alabilir miyim? Lütfen.
4: Ben bıraktım.
0: Hadi oradan.
3: Çıkıyorlar.
0: Biliyordum.
3: Evet, çıkıyorlar.
0: Ha?
3: Gidiyorlar.
0: İşte. Zengin pislikler için yemek saati. İşte budur. İşte budur. Tamam, zamanı geldi.
4: Hayır, ne?
3: Evet.
4: Hacinsel olmaz.
1: Evet, büyük olaya hazırlanalım artık kardeşim.
4: Neden her şeyi mahvediyorsun ki? Aptallaşma.
0: Hayatımın geri kalanını bu aptal tuvalette geçirmeyeceğim.

0: Versene.
1: Alo. Dinle, araba işini halledeceğim. Onu biraz oyala, olur mu?
0: 20 dakikada.
1: Birazdan geliyorum. Bir saate. Evet, merak etme. Teşekkür ederim.

0: Gördün mü?
1: Bebeğim her şey yolunda. Bekle. Tamam bekle. Hadi. Göz kulak ol canım. Ya. Hadi.
2: Hey. Uslu durur değil mi? Arabayı alıp gitmesin.
1: Hayır. Hiçbir yere gidemez.
2: Güzel.
1: Evet.
3: Bekleyin.
1: Aptal Terry. Sersem. Gel.
2: Evet.
1: Tamam.
3: Bunu neden yaptın ki? Biz ne konuşmuştuk
1: kes
3: bu işte?
1: Sesini. Açıl susam açıl.
2: Önden buyur.
1: Tamam.
2: Çok güzel. Pekala, nerede?
1: Hey, Terry, kasa nerede?
3: Bilmiyorum.
1: Ne?
2: Tamam, dinle şimdi. Şu an parkındayız. Ve bizim Terry bir hikaye anlatıyor. Güzel büyük bir evden ve yaşlı sahiplerinin evde olmayacağından söz ediyor.
1: Evet.
2: İçinde öylece yatan bir sürü paranın olduğu bir kasadan söz ediyor. Ama şimdi kalkıp kasanın yerini bilmediğini
3: söylüyor. Yatak odasında olabilir veya doktor...
2: Evet, belki de temizlik dolabındadır değil mi? Bunlar ne böyle? İyi bir hizmetçi olsaydı düzgün bilgi verirdi. Ama yok bayan paspas.

0: Biraz saygı göstermesi lazım. Etrafı böyle dağıtamayız.
1: Annene bunun için para ödüyorlar, değil mi?
0: Ama şuna bir bak.
1: Kulağına bu... ne oldu?
0: Ne?
1: Diğer kulağın, Terry, eşcinsel olan.
0: Lanet olsun, düşürmüş olmalıyım. Yapma sana şunu. Şunu yapmayı bırak. Ne yapıyorsun sen?
1: Vay canına. Buradan gerçekten nefret ettim işte.
2: Hey. Oo, kendini fena salmış.
0: Evet,
2: he?
0: Seni de hastayken görürüz.
1: Terry. Hemen buraya gel.
0: Aa. Ne?
1: Aşağıda ne var?
0: Bilmiyorum.
1: Bir baksak mı? Egzersiz olur.
0: Ben gidemem, bileğim.
1: Hadi düşmezsin, merak etme Terry.
0: Orada ne yapıyor bu?
1: Bilmiyorum ama önemi yok. Bu senin evin değil. İstediğimizi yapabiliriz. Hadi. Hadi dedim, yürü.

0: Nathan! Nathan, buldum!
1: Hadi, ne yapıyorsun?
2: Nasıl canım, şuna bak! Of, içinde ne kadar olduğunu hayal edebiliyor musunuz ha? Evet, tanrım! Kendine bir kebap arabası alabileceksin dostum. Gençler fena zenginmiş.
3: Tamamdır.
2: Hayal edebiliyor musun?
3: Bu da ne böyle?
2: Ne?

0: Elektronik şifreli demiştin.
1: Evet. Evet annem öyle demişti. Yani?
0: Sahi mi? Onu nasıl açacağımı da söyledi mi peki?
2: Nasıl yani?
0: Kadranlı kilit. Şifresini çözebilir misin?
2: Tabii ki hayır.
0: Al benden de o kadar.
1: Açamaz mısın?
0: Hayır. 10 puanlık soru şişko.
1: O kadar zor olamaz. Yani herhalde doğum günü falan gibi bir şeydir.

0: Saçmalık bu.
1: Bu Noel Baba'dan bir hediye değildi dostum. Konu borçlar olunca hiç şakası olmaz bu işlerin.
0: İçinde senin olduğun her plan başından suya düşüyor.
2: Buraya gelmek senin fikrindi. İkinizin fikriydi. Ben buraya gelmeye...
0: Çekil! Lanet olsun! Ne var?
3: Bu iş saçmalık Nathan. Gitmek istiyorum.
0: Bekle.
1: Patron sensin. Planın ne patron?
2: Zaten gereğinden fazla bile kaldık. Gitmeliyiz. Bak zaten Mary de...
0: Bak bana kalkıp ne yapacağımı falan söylemeye kalkma.
1: Hey. Medeni olalım hanımlar. Sakin ol. Parayı istiyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten istiyorum.
1: Ve bizim şu kuru ihtiyarlar sihirli şifreyi biliyor değil mi? Neden onlardan öğrenmiyoruz?
0: Evet, onlar dönünceye kadar bekleyelim. Ve ödlerini koparalım. İstediğimizi alırız.
1: İşte böyle. Şifreyi pat diye söylerler. Bu iyi fikir. Sonra küçük hanıma bol bol vaktin kalır.
3: Alo.
4: Alo. Aptal.

0: Bak her an geri dönebilirler.
1: Bu nasıl bir hurda böyle?
0: Televizyon çalışmıyor. O video oynatıcısı için.
1: Bu da ne böyle?
2: Bingo.
1: Zengin pislikler.
2: Evet, iğrenç değil mi? Çok da yapmacık.
1: Şaka yapmıyorum dostum. Bütün hayatım elim boş geçti. Babamın eli boş çürüyüşünü seyrettim. Anneme hiçbir şey veremedim.
2: Şaka etmediğini biliyorum dostum. O işi çözeceğiz. Onun için geldik, geri alacağız. O senin. Hepsi senin.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
2: Orada öyle dikilme. Bize yiyecek bir şeyler bul. Kaliteli abur cuburlar, çerezler, salam, fıstık filan. Pislik.
3: Nathan! Nathan! Nathan! Nathan!
2: Bence bu işi çözmelisin. Yaygaraya başladı.
0: Sadece işi için endişeleniyor. Onu bırakıp arabayla gelebilirdim ben.
2: Bırakmak mı? Hadi. Sanırım gitmek istiyor. Hey seni pislik herif. Onunla birlikte olacaksın öyle değil mi?
1: Bak o hiçbir yere gitmiyor. Bu iş bitinceye kadar buradayız tamam mı?
2: Çok doğru dostum.
0: Oyalanmamıza izin vermez ki.
1: Oyalanmak mı? Terry ben ne dersem onu yapacak.
3: Nathan!
1: O kız kardeşi gibi değil.
4: Bebeğim!
3: Artık gidebilir miyiz lütfen?
4: İçeri gel, bunu görmen gerek.
3: Hemen işe gitmem lazım Nathan.
4: Fazla sürmez.
3: Benimle oyun oynama.
4: 5 dakika sonra gideceğiz ama bunu görmelisin, bayılacaksın.

0: Bebeğim ne bekliyorsun? Gelsene.
1: Evet. Ne göstereceksin?
0: Buraya gel.
1: Nathan dur.
0: Hiç de kötü değil değil mi?
1: Nathan dur.
0: Evet. O işe artık ihtiyacın kalmayacak. Az kaldım.
1: Nathan.
2: Hadi sapık. İşimiz Hadi. Var. Muhabbet kuşlarının bir işi var. Tanrı aşkına. Hey, işte bu.
3: Aşağıdaki pisliği unut. Bu sana daha çok yakışır. Güzel bir çift olurdunuz.
4: Bu Kate. Huggins'lerin kızıydı. Uzun zaman önce öldü.
2: Pislik.
1: Ben hamileyim. Hamile. Ne demek biliyor musun?
0: Dert etme bebeğim. Çok paramız olacak gerçekten. Bize yetecek kadar, tamam mı?
1: Hayır.
0: Evet. Evet, sadece bu işi bitirmem gerekiyor. Evet. Evet.
1: Lanet olsun. Ne halt ediyorsun?
0: Bebeğim merak etme, tamam mı? Her şey kontrol altında.
4: Bekle!
2: Kapa çeneni sersen. Tamam, bunları takın hemen.
1: Olmaz.
2: Olur hayatım. Hadi.
0: Hadi Mary. Çorabı geçir. Şu çorabı kafana geçir Mary.
2: İsim yok.
0: Tamam.
5: Geç hadi.
6: Anahtarla?
5: Ha, dur. Gel. Önden. Hadi kızım.
6: Richard.
2: Fırla fırla fırla. Hadi hadi hadi.
0: Hadi, hadi.
2: Hadi çabuk gel şöyle.
0: Hadi.
2: Gel hadi. Gel şuraya. Hadi. Tamam hadi sakin ol.
0: Tamam tamam. Geç.
7: Hadi. İyi misin?
0: Geç, hadi.
2: Evet.
0: Hadi.
7: Yapmayın. Durun
0: hadi lütfen. Dedim yoksa elin kolumu kırarım. Gel.
7: Hayatım.
0: Gel şuraya. Hadi.
2: Otur.
5: Lütfen.
0: Tamam, hadi.
5: Buradayım hayatım.
0: Ellerini ver.
5: Lütfen. Lütfen.
0: Ellerini ver. Yanımda.
5: Lütfen yapmayın. Lütfen. Ne istiyorsanız alın. Ama onu bu şekilde bırakamazsınız. Baksanıza ona. Karım yaralandı. İçeride gereken her şey var. Çabuk.
2: Büyük baba ipleri eline alıyor.
0: Siz bizden bir şey isteyemezsiniz. Tamam mı?
1: Ben hallederim.
0: Ne?
5: Dezenfektan ve bandajlar şurada, arka taraftaki dolapta.
0: Hey, o geri zekalı değil, tamam mı? Kapa çeneni. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Hadi. Tanrım. Ah.
1: Alın için. İşte böyle. Tamam.
5: Teşekkürler. Şimdi lütfen dikkat et, kesiğin içinde kıymık kalmasın.
1: Tamam, kıpırdamayın.
5: Güzel. Şimdi yaraya biraz dezenfektan sür. Bu acıtacak.
6: Öyle mi?
5: Evet hayatım.
6: Arı sokması gibi mi?
5: Evet, biraz öyle.
6: Arıları severim ben.

0: Bahçede arılarımız var.
1: İşte bu kadar.
2: Acele et, tüm geceyi burada geçirmeyeceğiz.

0: Şimdi bağla onu.
1: Hadi.
2: Tamam, pekala, oldu. Tamam işte, bak, karınla ilgilendik. Bize istediğimizi ver.
3: Cüzdanımda 300 sterlin ve kredi kartım var.
2: Tamam. Evet, başka?
3: Mutfakta buzdolabının üstündeki bir bisküvi kutusunda 1000 sterlin falan olacak.
2: Tamam, bak, şu parayı alıp çantaya koy. Kartın şifresine.
3: 6193.
2: 6193, evet. Tamam. Harika, güzel. Pekala.
1: Gel.
2: Tamam.
1: Kilitliydi, tamam mı? Gezin arkadaşını...
0: İsim kullanma gerizekalı.
1: Affedersin ama...
4: Aldınız işte, gidelim hadi.
2: Bu kadar mı?
0: 2000'den az. Gülüyorsun. Eğleniyor musun gerizekalı bunak?
2: Sana bu kadar mı dedim, tüm para bu mu?
0: Sen doktorsun. Kocaman güzel bir evin var. Bence biri yalan söylüyor.
2: Kasadan ne haber? Kasadan ne haber söyle?
3: Bak, neden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Kasadan bahsediyor salak herif.
3: Ama bizim kasamız yok.
2: Emin misin?
3: Tabii ki eminim. Kasa filan yok.
2: Öyle mi? Söyler misin, bodrumundaki o parlak metal kapıya ne diyorsun peki?
0: Bebek evi mi o?
4: Neden bahsediyorsun?
2: Paradan bahsediyorum. Tonla para.
0: Hadi.
2: Yeter
3: artık. Buna pişman tamam. Olacaksın.
0: Dur dedim.
2: Kes sesini.
0: Dur, kapa çeneni.
4: Ben artık gidiyorum Nathan.
5: Bu rezillik.
2: Biliyorum. Dinle, bak, o kasada tonla nakit para var, tamam mı? Bakım evinde çalışmayı unutabilirsin. Hayatımız değişecek. Sen beni dinliyor musun ha? Bak, bunu sen, ben ve bebek için yapıyorum.
4: Bu iş çok saçma, tamam mı? Tam bir rezillik.
0: Hadi ama, bu iş İstanbul'dan bile iyi.
2: Yapalım şu işi.
0: Evet, önce iş, ailevi sorunlara sonra bakarız.
2: Bana hemen şifreyi söyle.
3: Bu işin sonunda ancak hapse girersiniz. İş kontrolden çıkmadan buradan çıkıp evinize dönün. O zaman olanları unuturuz.
2: Bana hemen şifreyi söyle ihtiyar. Hadi.
3: Hayır, söyleyemem.
2: Sen karşımda kimin olduğunu sanıyorsun ha? Ha?
3: Görebildiğim kadarıyla korkunç bir hatanın eşiğindeki terbiyesiz bir herifsin ve hayatını mahvetmek üzeresin.
6: Bana sorarsan biri küçükken poposuna yeterince şaplak yememiş.
3: Sana katılıyorum canım.
6: Richard'ın canını yakma Richard.
3: Şş, hayatım şş, yapma yapma lütfen kendini hiç üzme. Her şey yoluna girecek.
0: Merak etmeyin Bayan Robinson. Biz hayvan değiliz. Değerli kocanızın canını kimse yakmayacak. Bizimle güvende olacak. Dürüst olayım. Ben sizin için endişe ediyorum.
3: Karım şifreyi bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor Richard. Tabii bilmiyor. Ama ben sana soruyorum.
3: Onu rahat bırak. Canını yakma.
4: Nathan, durdursana şunu.
2: Hey! Sen ne yapıyorsun? Böyle kalkıp...
0: Tamam dostum. Patron sensin.

0: Al bakalım.
1: Ne yapacağım ben bununla şimdi?
0: Bize şifreyi söylemesini istemiyor musun?
2: Bu kadar da saçmalama.

0: Nereye gidiyorsun? Hey, hey, geri dön.
1: İyiydi. Merak etme, babacığın ilgileniyor. Mary, gezden mi saklanıyorsun? Mary. Aha. Neredesin hayatım? Gezden mi saklanıyorsun?

0: Alo.
1: Buldum. Buraya gel. Gel buraya.
2: Seni kullanmasına izin verme. Hadi gel. Çok geç değil. Gençseniz, haydutun biri için
1: yürü.
2: Geleceğinizi böyle mahvetmeyin.
1: Buraya.
2: Dinle.
3: Yardım et.
2: O bir hayvan.
1: Hadi. Buraya gel.
2: Kıza ne yapıyor?
0: Bence kötü şeyler yapıyor.
2: Evet canım. Çok kötü şeyler.
4: Kapa çeneni, tamam mı?
1: Gel buraya hadi.
4: Kes sesini.
2: Sen böyle bir işe nasıl karıştın
1: hadi.
2: Teddy? Hiç huyun değildir bunca şiddet. Zavallı annen çok üzülecek, hayal kırıklığı yaşayacak.
0: Terry mi?
2: İkiniz hiç ayrılmazdınız. Bunun değiştiğine inanamıyorum. Değişmedi. Değil mi Nathan?
0: Nathan.
1: Aşık çocuk seni hizada tutamıyor mu? Nathan'ın bu işlere karışıyor diye mi endişelisin ha?
3: Bırak dedim.
1: Kocaman bir çocuk prenses. Kendi kararlarını kendi verebilir.
3: Senin gibi bir psikopat değil en azından.
1: Onu bebekle tuzağa düşürüp cumartesi geceleri paket mi edeceksin? O seni çoktan aştı hayatım. O kasayı kırıp açıp paraları cebe indireceğiz. Sonra da Nathan seni aptal bebeğini ve o aptal hayatını geride bırakacak.
3: Nathan!
1: Yapma. Sesimizi yükseltmeyelim ha.
2: Gözümün önünde büyüdünüz. Ailelerinizi tanırdım. Ne zorluklar yaşadığınızı biliyorum. Hayat kolay olmadı. Ama siz iyi çocuklarsınız. Güçlüsünüz. Ve dişinizi sıktınız. Ne olduğunuzu biliyorum. Hamurunuzu biliyorum. Ne olduğunuzu biliyorum. Bundan siz sorumlu değilsiniz. Bunu görebiliyorum. Gün gibi ortada. Ama o diğeri, oradaki o hayvan. Buralı değil, değil mi? Bir yabancı. Her şeyi mahvetmesine izin vermeyin. Arkadaşlıklarınızı, hayatınızı. Sen çok daha değerlisin. Güven bana.
4: Kes sesini. Bunları paranı kaybetmek istemediğin için söylüyorsun değil mi?
5: Doğru söylüyor Nathan. Bu işe bir son verelim. Sonra çok geç olacak. Bana doğru...
4: Kapa çeneni. Yoksa dilini keserim senin. Plana sadık kalacağız, anlıyor musun? Yukarıda ne yapıyordun?
6: Bu küçük pislik telefon ediyordu. Seni kazıklamaya yer arıyor.
0: Bu olamaz Richard.
1: Şşş. Hızlanıyoruz ha? Zamanı gelmişti millet.
4: Tamam.
3: Nathan, bunu yapma.
4: Artık oyun oynamak yok. Şifreyi söyle.
1: Evet.
4: Ne? Şifreyi söylemezsen parmağını keserim. Şifre.
5: Yapma Nathan.
1: Kapa çeneni, seni ucube herif.
4: Bana hemen şifreyi söyle Richard.
2: Bunu yapma. Mary'i düşün. Bebeği.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Küçük arkadaşım için endişelenme. Pisliklere kim olduğumuzu göster.
0: Son şansın.
1: Kemiğe gelince bıçağı biraz çevir. Tam etlerinden kaymak gibi olur. Yap hadi.
0: Tamam, madem o kadar kolay, al sen yap.
2: Aferin Nathan.
1: Bu da ne böyle? Arkadaş olmuşsunuz.
0: Lütfen. Lütfen. Lütfen şifreyi söyle. Lütfen. Lütfen.
1: Lanet olsun. Bunu niye yaptın ha? Seni geri zekalı. Lanet olsun. Beraber çok eğlenebilirdik.
2: Karamadan ölecek. Onu yukarı çıkarmalıyız. Çöz beni.
1: Evet, seni çözmek isterim doktor. Yerde sürünen o aşık çocuğu kurtarmak isterim. Seni ve hanımefendiyi. Sizin gibi ihtiyar bunaklar ne yapıyorsa yapmanız için yatakta bırakıp gitmek isterim. Zarar yok. Her şey affedildi. İnan bana, bunu isterim. Gerçekten bana inanmalısın. Hey! Bu aşağılık yerden büyük şehirdeki çatı katıma dönüp uyku saatimden önce kendime iyice çektirip ayaklarımı uzatıp bir fincan çay ve 50 sterlinle dolu bir yatakta her şeyi unutmak isterdim. Bu harika olurdu. Sana katılıyorum.
3: Yeter artık, çözsene onu.
1: Pekala, nasıl olacağını söylüyorum. Hazır mısınız? Bana sihirli sayıyı vereceksin ve doktorluğa döneceksin.
3: Richard. Söyleyin artık şifreyi.
1: Çok haklı. Söyle artık şunu.
4: Zamanın azalıyor dostum.
2: Tamam.
5: Richard, hayır.
2: Her şey yoluna girecek hayatım. Şifresi 17-1-19-22.
1: İşte bu kadar. O kadar zor değilmiş. Şu açgözlü sersemlerin birkaç kuruş için debelenmesi ne acı.
2: Hey, çöz beni. Onu öldürebilirsin.
1: 19-22.
2: Evet, evet, 21 olacaktı. Evet, 22 değil.
1: 21 mi?
2: Evet, 21. 17-1-19-21.
1: 17-1-19-21. Emin misin? Fikrini değiştirip hanımefendiye danışmak ister misin?
2: Evet, eminim. O Elnam'ın doğduğu yıl.
1: Pekala.
2: Bana yardım et.
1: 17. Bir.
2: Yardım et. Yardım et. Evet.
1: 19.
2: Evet. Evet. Evet. Evet.
5: Evet. Evet.
1: Ve 21. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Lanet olsun, lanet olsun.
1: Bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır. Lütfen bağlama onu. Yalvarırım.
0: Çok
1: yalvarırım,
0: geçeceğim.
1: Elin merak etme hayatım. Korkma. Hayır, lütfen. Hayır yapma. Lütfen yalvarırım. Elin merak etme. Hayır yapamazsın lütfen. Hayır. Hayır, dokunma ona. Tanrım, hayır. Dokunma. Hayır, dokunma. Hayır.
0: Artık yeter. Senin elektrik tesisatını kim yaptı? Adi herif.
1: Hayır. Dur. Hayır, yapma.

0: Beni çöz beni lütfen. En doğrusunu yaptın Miri. Yapman gerekeni yaptın tatlım.
1: Onu hastaneye götürmeliyiz. Terry yardım et. Terry yardım et. Hadi.
0: Durun. Kimse bir yere gitmiyor. Hastane 50 kilometre uzakta. Biliyorsun, o yoldan canlı çıkacağını hiç sanmıyorum. Yardım beklerken ona müdahale edeceğim.
1: Ama ona baksanıza.
0: Güven bana. Ona çok iyi bakacağım. Merak etme. Terry, Mary'nin Nathan'ı yukarı çıkarmasına yardım etmelisin. Yapabilir misin? Teşekkür ederim Terry.
2: Ah!

0: Hadi hayatım.
1: Dikkat et.
0: Endişelenme. Onu sonra temizleriz. Bir saniye. Bu sefer ama.
1: Şş, konuşma. Tamam, geçti.
0: Şş. Merak etmeyin, geliyorum. Minik.
1: Geçecek.
0: Dikiş. Tamam. Cesur kızım için.
1: Doktor Huggins, lütfen.
2: Günahlarının hesabı ödenecek. Hak ettiğini gördün. Umarım çürürsün.
0: Elin. Hadi canım, hadi lütfen. Karımı bağışlayın. Artık tamamen kendinde değil ama merak etmeyin. Sözümü sonuna kadar tutma niyetindeyim.
3: Teşekkür ederim Doktor Huggins.
0: Gerçekten ne yapmamı bekliyordunuz Terry, Mary?
3: Eşyalarını alıyor. Bir şey
4: yok. Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Evet, tamamdır.
4: Hayır. Hayır, hayır, hayır.
1: Nefes al. Canını yakıyorsunuz.
0: Sessiz ol.
1: Geçti. Sadece çıkarıyor.
0: Baskı uygulamalı.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Şiştim. Meğerse glutensiz olacak.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Gluten, siz yani siz şişmezsiniz. Yani,
3: glütensiz olmasından belli. Yaynadan geldi
4: belli. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğim parfüm ve kosmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan, uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
13: dürümü. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
16: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
17: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
18: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele.

0: Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
1: Alarko Klima, gerçek konfor.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
2: şok. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Hadi başamalız.
6: Oo.
5: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz.
7: Çocuk ya da büyük ol, haribo ya mutlu ol.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en

0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsınız?

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
6: uyar. Koçakla festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Olamaz, tamam. Geçti.
2: Her bıçak içinde kırılmış.
1: Bana bak. Canını yakıyorsunuz.
2: Hepsi geçti. Gazi. Şanslı bir delikanlı. Bıçak hayati organlarına gelmemiş. Evet, biraz çabayla kurtulacak.
1: Duydun mu? İyileşeceksin.
2: Şimdi dışarıda beklemenizi istiyorum. Çalışmak için alana ihtiyacım var.
3: Hayır, beni bırakma.
1: Hayır, hayır, lütfen bir bırakma. Şeyin yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıyorum.
2: Israr ediyorum. Onunla doğru düzgün ilgileneceksem sessizliğe ihtiyacım
4: gitmeliyiz.
2: Var.
4: Bırak Doktor Haggis işini yapsın.
1: İyileşeceksin canım. Hayır. Tamam, iyileştim.
3: Hayır, hayır, gitme.
4: Şşş. Hadi Mary.
1: Tamam.
2: Bunlar Alan için ve lütfen ben Nathan'la ilgilenirken Bayan Huggins'e siz göz kulak olun.
4: Hadi Bayan Huggins, gel.
2: Endişelenmeyin, yarasını saracağım, ambulans çağıracağım. Gidin bakalım. Hadi hadi.
4: İşte oldu. Dikkat edin, cama dikkat. Bir şey ister misiniz Bayan Huggins?

0: Hepsi geçti. Ben buradayım.
1: Saçma bir kasa şifresi için karısının hayatını tehlikeye attı.
0: Her şey yoluna girecek. Güçlü olmamız lazım. Tamam mı?

0: Bir şey yok. Merak etme. Şşş. Lütfen ağlama. Şşş. Her şey yoluna girecek. Doktor Higgins'i biliyorsun. Hepsi geçecek, tamam mı? Çok güzelsin. Tamam mı?
1: Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Artık güvendeyiz.
1: Güvende mi? Neden bahsediyorsun sen? Az önce aşağıda ne oldu sanıyorsun? Nathan ölüyor. Onu bu işe nasıl bulaştırdın?
0: Ben yapmadım. Asıl Nathan'ın fikriydi.
1: Ona o fikri kim verdi? Burada kimin annesi çalışıyor Terry? Kayıp bir köpek gibi Nathan'ın peşine takılıyorsun ama ayak uyduramıyorsun, zavallısın.
0: İçeri geçelim. Bayan Higgins'le ilgilenmem lazım artık.
1: Ben bir şey yapmasaydım onu ölüme terk etmiştin.
0: Öyle söyleme.
1: Gerçek bu. Hep böylesin Terry. İşi batırıyorsun ve etrafındaki her şey sarpa sarıyor. Jane neden gitti
0: Hayır,
1: sanıyorsun?
0: Hayır, gitmedi. Jane gitmedi.
1: Jane gitti çünkü senin bir hiç olduğunu anladı. Şaka gibisin. Seni hiç sevmedi. Sana acıdı ve sonra senden tiksindi ve onu kaçırdın. Sen kardeşimi kaçıran gerizekalının tekisin. Senin yüzünden onu hepimiz kaybettik.

0: beynim. Pis.
1: Bayan Huggins, ben hallederim.
0: Zavallı Terry. Gel de otur. Sana bir bakayım.

0: Doktor Huggins.
1: Evet.
0: Nathan'ı görmek istiyorum.
1: Maalesef yarası sandığımdan çok daha ciddiymiş. Yine de toparlanır ama zaman alacak. Ona ilaç verdim. Acısı çok. Şimdi bebek gibi uyuyor. Bol bol dinlenmesi gerekecek.
0: Emin misin yoksa?
1: Geri çekilebilirsen. Tamam. İşte normal. Seni temin ederim. Endişelenecek hiçbir şey yok.
0: O zaman neden hiçbir şey hissetmedi? Neden bu kadar soğuk? Ambulans nerede kaldı?
1: Gelmek üzeredir herhalde. Gelirler ama için rahat edecekse onları memnuniyetle ararım. Sen burada kal.

0: Merhaba, Richard Huggins. Evet, evet, birkaç dakika önce ambulans çağırmıştım. Evet, evet. Ne kadar sürer acaba? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Yoldaymış. Artık fazla sürmez. Şu haline bak. Hiç iyi görünmüyorsun. Yaşadıklarından sonra bir de durumun düşünüldüğünde böyle hissetmen normal.
1: Ben iyiyim.
0: Hayır hayır, değilsin canım, değilsin, iyi değilsin ama hiç korkma. İhtiyacın olan şey bende var. İşte bu seni kendine getirir. İki tanesi iş görür. Güven bana canım. Senin gibi birçok vakaya baktım. Şok, anksiyete, TSSB. En etkilisi bu ufaklıklardır.

İşte acımadı değil mi? Sana söylemiştim. Kocaman cesur bir çocuksun. Ayakkabıların. Birazdan hiç kötü bir his kalmayacak. Bu işten artık gına geldi Kate. Tanrı bilir neleri evimize sokuyorsun. Bunu sana 1000 kez söyledim. Ayakkabılarını kapıda çıkar.

0: Dylan. Gel canım. O Kate değil. O Mary. Genç misafirlerimizden biri. Mary'i hatırlarsın. Mary ve Jane Waller. Şu köydeki ikizler hani.
1: Mary. Mary Waller. Amma büyümüş.
2: Ona ne verdiniz?
0: Sadece çok standart bir ağrı kesici. Ellen yıllarca hemşiremdi. Çok iyi bir hemşireydi ve çok da tatlıydı. Eklemek zorundayım. Gel canım. Gel hadi gel. Misafirlerimize güzel bir çay yapalım. Bir şey unutmadın mı? Arkanda. Sıcak. Sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Solda.
1: Aa. İğneler. İğneleri kaldırmalıyım.
0: Aferin sana. Peki iğneleri neden kaldırmalıyız canım?
1: Çünkü iğneler sivridir. Ve biri yararlanabilir.
0: Biri yaralanabilir. Aferin canım, aferin. Hastalıkların kazanmasına izin veremeyiz. Hafızasını sürekli zorlarım. Küçük sınavlarla. Hedefler uydururum. Hayatı oyuna çeviririm. Çok önemli. Elinimi yanımda tutmak için ne gerekirse.
2: Gitmeliyiz. Telefonunu ver.
3: Ne?
2: Telefonun, çabuk.
3: Kendi telefonunu kullan.
2: Yanımda değil. Terry!
3: Ne var?
2: Telefon diyorum, yardım çağırmalıyız.
0: İyi miyiz Terry?
3: İyiyim Doktor Huggins. Bak, söyledim ya, yanımda değil, tamam mı? Hey, ne?
2: Nerede o?
3: Bayan Huggins'e verdim. Bize güvenmesini bekleyemem.
2: Sen onlara güveniyor musun? Buradan hemen gitmeliyiz. Nathan öldü.
0: Evet.
1: Çay saati.
0: Dur.
3: Teşekkür
0: geldim.
3: Ederim Doktor Huggins.
0: Aferin sana.
1: Şuraya oturayım.
0: Şuradan geç.
1: Terry.
0: Bu da Mary'nin çayı. Söyle bakalım. Bileğin ne durumda Terry?
3: Çok daha iyi. Teşekkür ederim Doktor Huggins. İğnenin çok faydası oldu. Hiçbir şey hissetmiyorum.
0: Bunu duyduğuma sevindim. Tabii yardımı reddetmen beni üzdü. Sen de daha iyi hissederdin. Sence de biraz solgun görünmüyor
1: mu? Hiç iyi değil. Hayır, hayır, hayır. Sakın burada içme.
2: Dışarıda içerim.
0: Üzgünüm. Ama buna izin veremeyeceğimi anlıyorsunuzdur. Lütfen şuraya otur. Çayını içip ambulansın gelmesini bekle. Üstelik doğmamış çocuğunu düşünmelisin. Sigara birkaç soruna neden olabilir. Doğum bozuklukları, tümörler, teratoma, beyni kafatasının dışında doğan bebekler bile olabilir. Seni cesaretin için bir kez daha takdir etmek istiyorum canım. Yaptığın şey kolay değildi. Bir insanın canını aldın. Senin sayende kurtulduk. Yakında burayı tekrar tertemiz etmeliyiz. Böcek salgını var gibi. Güveler, gümüşçünler, hamam böcekleri. Her türlü musibet var. Otur Mary, çayını iç. Bu şartlar altında itiraz etmek

0: Kate o halde doğduğunda böyle olmasının Tanrı'nın bir cezası olduğuna inanmak için her şeyimizi verdik. Evet, onu sevdik. Ona baktık ve büyüyüp çok güzel bir kadın oldu. Güzel, hassas, harika bir kız. Onu korumaya, eğitmeye çalıştık. Edepli olması için çalıştık. En doğrusunu yaptık. Bize direndiği zamanlar oldu. Bazen bize düşman bile oldu. Ama dik durduk. Hiç tereddüt etmedik. Alan da ben de bu göreve hiç içerlemedik. Umutsuzluğa hiç kapılmadık. Gel, gel, gel canım.
1: Ah, kafam ne kadar da dağınık değil mi? Ne şapşal sersem bir şeyim.
0: Ah, benim şapşal sersem şeyim.
1: Tabii. Bisküvi Mary içindi.
2: Buyurun Bayan Higgins.

0: Koleksiyon defteri Alan'ın fikriydi. Tutmaya devam ediyor ve hafızasına iyi geliyor. Kayıplar arasında bir kız. Alan'ın işler çok detaylıdır. Kayıp kız soruşturmasında yeni ipuçları. Bunu tüm o kayıp ruhlara adadı. Olağanüstü değil mi? Hı? Talbury St. Edward's'ta kayıp kız soruşturması devam ediyor. Korkunç bir kayıp. Tabii anlıyorsunuzdur. Alan canım.
1: Çok sıcak. Çok sıcak olduğunda çayı biraz bekletmelisin.
2: Evet.
3: Telefonumu geri alabilir miyim? Nathan'ın annesini aramalıyım.
0: Üzgünüm canım. Ne dediğini anlamıyorum.
3: Telefonum Nathan'daydı. Şimdi cebinde yok. Sizde olduğunu biliyorum. Nathan olmasaydı ikiniz de ölmüştünüz. Ambulans hakkında yalan söylediniz. Onları aramadınız bile. Söyleyin ona ne yaptınız? Bana ne olduğunu anlatın hemen.
0: Hadi kendine çeki düzen ver Mary. Üzgünsün, bu anlaşılabilir bir şey. Ama şimdi o duygularına yenik düşmenin kimseye hiçbir faydası olmaz.
1: Uslu bir kız gibi çayını iç.
3: Açın kapıyı.
0: Mary hadi. Bitap düştün. Şokta olmalısın.
3: Kapıyı açın.
0: Hormonların coşuyor. Ağaçlar yüzünden ormanı göremiyorsun. Hadi gel de aptallık etmeyelim. Bunun kimseye faydası yok
3: canım. Açın şu kapıyı dedim.
0: Canını yakmayı hiç istemem ama bana başka seçenek bırakmadın.
1: Böyle bir kadın anne olmak istiyor.
0: O hadi gel benimle. Yürü.
1: Çocukların yürü. Üzgün bir anneye babaya ihtiyacı vardır. Böyle edepsiz bir serseriye değil. Yakında sakinleşecektir.
3: Bırak dedim.
1: Dolap hep iş görür.
3: Bırak.
2: Derdi ne bilmiyorum. Onu hiç böyle görmedim.
1: Çok dikkatli olmalısın Terry. Böyle bir kız, yalancı, adi, pis bir parazit. Çok zehirli. Sen çok daha iyisini hak ediyorsun.
0: Dinle canım. Tüm bunlar senin için çok fazla oldu. Terry ona göz kulak olur değil mi Terry? Ambulans gelene kadar.
1: Terry mi?
0: Evet canım. Alan yatar yatmaz aşağı geleceğim.
2: Bana güvenebilirsiniz Bay Huggins.

0: İyi değilsin. Bay Huggins hormonlarınla ilgili söylediği şeyler de haklı.
1: Geç şunları da çıkar beni.
0: Benimle bu şekilde konuşma. Nathan'la hiç böyle konuşmuyorsun. Sana berbat davranıyor. Neden onunla olduğunu anlamıyorum. Seni kullanıyor, sürekli eleştiriyor. Seni sevmiyor. Seni hiç sevmedi.
1: O öldü.

0: Hayatım, hayır. Lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol.
1: O kızın cezalandırılması lazım.
0: Elbette hayatım, ben hallederim, sen merak etme.
1: Hayır. Ben halletmek istiyorum.
0: Şşş, yorgunsun.
1: Hayır. O kız hemen cezalandırılmalı. Çok yaramazlık yaptı. Her şeyi mahvedecek. Onu hemen cezalandırmak istiyorum.
0: Emin misin hayatım?
1: Evet, evet, evet.
0: Pekala, madem öyle istiyorsun.
2: On dakika önce her şey yoluna girecek dedi.
3: Doktor Huggins onu öldürdü.
2: Huggins'leri çocukluğumuzdan beri tanırız. Onlar hiç...
3: Aç şu lanet kapıyı. Neyin var senin? Acele et. Hadi.
2: Lanet olsun.
3: Ne oldu?
2: Bana o şeyden fazla verdi sanırım.
3: Teli. Ne yapıyorsun?
2: Şu iğne. Bayan Huggins'i yaptığı iğne. Bacağım uyuştu.
3: Anlamıyor musun?
2: Doktor, Doktor Huggins.
3: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Sus biraz. Doktor Huggins.
3: Teri, kapa çeneni gerizekalı.
2: Doktor Huggins.
3: Beni anlamıyor musun?
2: Kapa çeneni. Kapa çeneni artık. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ha? Rastgele biri değilim. Rastgele değilim. Ben rastgele biri değilim.
4: Özür dilerim. Dinle. Hala kurtulabiliriz. Ama beraber olmalıyız.
2: Beraberle kastettin ne?
4: Tek başıma yapamam.
2: Hayır. Hayır, hayır. Beraberle kastettiğin ne?
4: Dinle Terry, şimdi hiç zamanı değil.
2: Zamanı. Tam zamanı. Cevap ver lütfen. Beraberle ne demek istedin?
4: Bilmiyorum Terry.
2: Yani eskisi gibi mi? Eskiden olduğumuz gibi mi?
4: Ne?
2: Eskiden. Birbirimizi sevdiğimiz zamanki gibi.
4: Ama sen...
2: Sen... Sadece sen Jane. Sadece sen.
4: Neden bahsediyorsun?
2: Bizden bahsediyorum. Alacağımız o evden bahsediyorum. Hatırladın mı?
4: Kes şunu lütfen. Yapma bunu.
2: Beraber iyiydik biz. Biliyorsun.
4: Beni korkutuyorsun.
2: Herkes öyle söylerdi.
4: Bunu yapma. Beni burada bırakma.
2: Bırakmak mı? Bir dakika. Seni neden bırakayım? Jane.

0: Nereye gidiyorsun? Jane! Jane, nereye gidiyorsun?
1: Anahtarı almalıyız. Burada bekle.
0: Jane!

uyuduğunu söyledi. Yalancı. Yalancı. Adi yalancı. Yalancı. Nerede? Nerede o? Jane. Beni hiç sevmemişti zaten.

0: Jane! Ne yapıyorsun?
1: Gelip seni alacaktım.
0: Beni bırakıyordun.
1: Hayır, hayır. Hayır, bırakabilirdim ama bırakmadım. Acele etmeliyiz, hemen gitmeliyiz. Her yerde olabilir.
0: Yalan söyleme. Beni bırakıyordun.
1: Hayır, hayır. Bunu yapmam. Bunu asla yapmam. Beraber gideceğiz. Tamam mı?
0: He?
1: Buradan beraber gideceğiz.

0: Hadi. Tamam. Teri. Teri. Kalk. Hadi kalk.
1: Higgins'leri kurtarmalıyız.
0: Neden bahsediyorsun sen? Ağzını ört.

0: İşte buradayım. Buradayız. Buradayız. Buradayız.
1: Neredesiniz?
2: Seni!

Yardım et!

0: Bana ne verdin? Bana ne verdin? Söyle.
1: Böyle davranamazsın genç hanım. Tak bunu hayatım.

0: merak etme canım.
1: Ben buradayım.
2: Karının gırtlağının kesilmesine bir dakika kaldı. Anahtarları ver. Hemen.
1: Lütfen zarar verme.
2: Şaka yapmıyorum, onu öldürürüm.
1: Tamam, anahtarları vereceğim. Bana bir dakika ver. Dur, anahtarı bulayım. Biraz bekle.
2: Karın bana ne verdi?
1: Kas gevşetici. Etkisi hızlı gelir ama geçicidir. Birkaç saat sonra geçer.
2: Anahtarları ver.
1: İlaç uzuvlarını tek tek felç edecek. Önce bir kol, sonra diğer kol. Bacak, sonra diğer bacak. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı 30 dakika daha edeceksin.
2: Anahtarları ver hemen.
1: Sana anahtarı vereceğim.
2: Hemen.
1: Tamam, tamam, tamam. Peki, peki. Ama arkadaşın Teri'yi istemiyor musun?
2: Teri'yi tabii ki istiyorum. Teri'yi ve anahtarı ver.
1: Çok iyi. Bana yardım edersen seni...
2: Ne yapıyorsun?
1: Düşünmeliyim.
2: Ne düşünmesi? Çabuk, yoksa gırtlağını keserim.
1: Nerede bilmiyorum. Teri...
3: Richard.
1: Merak etme hayatım, her şey yolunda.
2: Hayır hayatım, her şey sarpa sardı. Teri'yi anahtarlarla beraber kapıya
1: tamam.
2: Getir.
1: Karşılığında...
2: Hayır, seninle pazarlık yapmıyorum. Teri'yle anahtarları getirip onu bana vereceksin.
1: Ama bana garanti vermelisin. Canı yanmayacak, yoksa anlaşmamız yatar.
2: Tamam, o zaman konuşur. Seninle sürekli konuşacak. Duyuyor musun?
1: Eylül. Canım.
2: Bir şey söylesene.
1: Yaralandın mı?
2: İyice kafayı yedi bu.
1: Hayatım cevap ver.
2: Bir şey söyle.
1: Güzel güzel güller. Çocukların en sevdiği şarkı Elin. Güzel güzel güller. Cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler.
3: Güzel güzel, güzel güller,
1: cep dolusu çiçekler, yaprak dökülürler. Güzel güzel çiçekler,
3: anne çaydanlıklar, baba bardaktan, bebek tavadan. Önce zıpla sonra ineriz biz şarkıyla.
1: Güzel güzel çiçekler,
3: cep dolusu çiçekler.
2: Şarkı söylemeye devam et.
1: Söyle hayatım.
3: Cep dolusu
1: güzel,
3: çiçekler.
1: Cep dolusu çiçekler.
2: Söyle.

0: Güzel, güzel. Muayene senindir Mary. Koridora çıkıyorum. Güzel, güzel çiçekler. Bekletiri, bekletiri dökülürler. Güzel, güzel çiçekler. Cep dolusu çiçekler. Yaprak, yaprak dökülürler. Yaprak, yaprak dökülürler. İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak, yaprak ucube çiçekler. Çıkarız hepimiz. Güzel, güzel çiçekler.
1: Hangi anahtar?
2: İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak, yaprak çıkarız hepimiz.
3: Güzel, güzel. Güzel, güzel güller.
1: Hadi.
3: Tumusu çiçekler. Yaprak, yaprak dökülürler. Yaprak,
1: hadi.
3: Yaprak dökülürler.
1: Hadi.
2: İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak,
0: hayatım,
2: yaprak
0: neredesin?
3: Dökülürler. Neredesin?
1: Ah!

0: Oh. Ah. Bu iyi görünmüyor Mary. Ah, hiç iyi değil. Şu genç Terry'nin nişancılığı fena değilmiş. Artık pek kalmadı. Ama tabii haberin olsun, Elinim'in sana enjekte ettiği ilacın benim o küçük özel karışımımın etkilerinin acıya faydası dokunacaktır. Ne kadar acı. Biz de kalkmış belki yerini doldurmak için kalabileceğini düşünüyorduk. Büyüdüğünde çok yıprandı, zarar gördü. Elin'le beraber bunu düşündük gerçekten. Ruhun ikimizde de güçlü bir intiba bırakmıştı. Çekiçle yaptığın o şeyi. Evet, bunu konuştuk. Ama sonunda iyisi mi, bildiğimiz işten sapmayalım dedim.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi

0: aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
4: uyar. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kozmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. İki Bellona,
6: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Sütaşayra,
8: Sütaşayra. Döneri gördüğün an
9: bir de Sütaşayra.
8: Gelsin Sütaşayra.
10: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si...
10: Hadi kredi.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
6: Şok şok cepte şok.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: yılda leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
2: Araba şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Çiğ köfteyi gördüğün an
2: Sütaş Ayran
1: gelsin, Sütaş Ayran. Geçtikçe
3: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de, uygunken alırsın, gel.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Hız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin parfüm ve kosmetik ürünlerini 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Sadece birkaç dakikacık kaldı. Sonra uzun güzel bir uyku. Hoşça kal Miri. Sana güvenebileceğimizi biliyordum.
14: Terry çok cici bir çocuk oldu ve iyi çocuklar tatlıyı hak eder.

Bizim özel tatlı yıldızımız çok parlak. Ama bu dünya için çok narin. İşte bak,

0: O alındıktan sonra Alan teselli bulamadı. Boşluğu doldurmak için bir çocuğa daha ihtiyaç duydu. Epi'yi bir denedik. Epi'yi kızı denedik. Ama hiçbiri tam olarak olmadı.
1: Hiçbiri olmadı.
0: Sonra güzel bir yaz akşamı istasyonun platformunda. İşte teri. İşte bu teri.
1: Güzeller güzeli Kate'im.
0: Seni görmeye birini getirdik.
1: Sürpriz. Sana çok iyi bakacağız.
0: Ve bir aile olacağız.

0: Tamam hayatım, şunları unutma, tamam mı? Evet.
1: Tamam canım. Merak etme, mutlaka yapalım ama.
0: Çok güzel hayatım.
1: Baharda.
0: Güzel fikir. Harika. Çok güzel.
2: Ekim mi yapıyorsunuz Bayan Huggins? Yılın bu döneminde. Biraz geç değil mi?
1: Hayır, 3 yeni çalı. Çok lezzetli reçelleri oluyor. Çocuklar çok seviyor. Bitirdin mi?
2: Evet Bayan Huggins. Kapıya ne oldu acaba?
0: Bir istila daha. Evet. Her yeri ilaçlamak zorunda kaldım.

0: Baş belası Gümüşçünler.
1: Peki her şey yolunda mı? Sanki.
2: Ah.
0: Kafası meşgul gibi.
2: Au. Hayır. Sorunlarımla size sıkıntı çıkarmak istemem.
1: Ah, hiç olur mu? Ne oldu?
2: Ah, önemsiz olduğuna eminim ama neredeyse bir haftadır Teri'den hiç haber alamadım. Hiç uyu değil.
0: Ah, ne derler bilirsin. Gençler eğlenmelidir.
2: Sizin gençliğinizden sonra dünya çok değişti. Artık çok daha tehlikeli. Ve Terim çok, çok kolay kandırır.
0: Senin sayende harika bir çocuk oldu. Merak etme, her şey yoluna girer canım.
2: Ah, çok teşekkür ederim. Evet, haklı olduğunuza eminim doktor. Ebeveynlik demek hep endişe demek. Hiç bitmiyor. Neyse, artık gitmeliyim. Ve önümüzdeki hafta görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz. İyi günler. Ve hiç endişe etme. Yakında onu göreceğinden eminim.
1: Bu kadın gerçek bir hazine.
0: Ve sen de benim hazinemsin.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Hikayenin tamamını çok az kişi biliyor. Hatırladığım kadarıyla şöyle başlıyordu. Tarihin başlangıcından önce Mısır tüm yaşamın doğduğu yerdi. Onu yaratan tanrılara layık bir cennet. Böylece tanrılar orada yaşamaya karar verdi. Yarattıkları naçiz varlıkla yan yana, insanla. Ancak tanrılar onlara tapınan ölümlülerle karıştırılamazdı. Tanrılar daha uzun boyluydu ve damarlarında kan yerine altın akıyordu. Ve istedikleri anda her türlü korkunç canavara dönüşebiliyorlardı. Mısır, iki güçlü kardeş arasında paylaştırılmıştı. Hayat tanrısı Osiris, Nil Nehri'nin bereket kattığı toprakların sevilen kralıydı. Kardeşi Set, uzaktaki çorak çöle hükmediyordu. Yalnızlığı ona hem güç hem de amansızlık katıyordu. Ama sonra Osiris'in yeni bir krala taç giydirme zamanı geldi. Tek oğlu Horus'a. Bu, kardeşlerin arasındaki bağ ve tüm Mısır'ın kaderini etkileyecek bir karardı.

0: Ne var ki tanrılar hikayemizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Kaderin gidişatını tek başlarına değiştiremeyecekleri anlaşılmıştı. Olağanüstü muhakeme, bilgelik ve cesarete sahip biri gerekiyordu. Ne yazık ki ben öyle bir adam değildim. Ama siz bu deli dolu genç halimi hafife almadan şunu hatırlatayım. Bir tanrı kadar güçlü tek şey için savaşan birinden asla şüphe etmeyin. Aşk için.
1: Hayatta olma. Bu son fiyat.
2: Hırsız!
3: Bu elbise asla olmaz. Taç giyme törenine uygun hale getirmek için biraz kurdele almalıyım.
4: Bence onun yerine yarını birlikte geçirelim.
3: Yarın birlikteyiz zaten. Taç giyme töreninde. Tanrılar biz hayattayken yeni bir kral vereceği için şanslıyız.
4: Horus mu? Tanrılar umurumda değil biliyorum.

0: Ama onlar seni umursuyor.
1: Buradalar mı?
0: Bek, onu geri ver.
1: Özel bir elbise giymek istediğini biliyordum.
0: Bu dükkandan mı yoksa birinin gardırobundan mı çaldın?
1: Tanrıların dualarıma cevap vermesini beklesem daha çok beklerdim.
0: Tanrılar bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi.
1: Evet, cömertlikleri sınır tanımıyor. Çok güzel görünüyorsun. Zaya, benimle kaçmanı istediğimde sana iyi bir hayat vaat ettim. Prenseslere layık elbiseler. Her gün yeni bir elbise. Seni güzelleştirecek yığınla mücevher. Ailemiz için altından bir saray.
0: Peki kaç çocuğumuz olacak?
1: Bir düzine. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım.
2: Göklerin tanrısı. Dün geceki davet harikaydı.
3: İnsanlar sizi yakından görmek için şimdiden izdiham yaratıyor.
4: Muhteşem görüneceksiniz.
2: Sonunda.
5: Muhteşem horus.
6: Ama horusu da hemen hafife almayın. Çünkü dünyanın kaderi bir kişinin elindeyse sahip olduğu güç tanrıları bile şaşırtabilir.
2: Ben taç giyecek olsam zamanımı halkım için bir konuşma hazırlayarak geçirirdim.
3: Halk onu daha mı çok sever?
4: Belki sıkıcı konuşmalara ihtiyacımız olmadığını düşünüyordu.
2: Kendi zaferine kadeh kaldırıldığı zamanlar hariç.
7: Ama kadeh kaldırmak gerekiyordu. Şarkılar yazılacak, kahramanlıklar peşinde.
3: Öldürdüğü koca aslan köylere dehşet saçıyordu.
7: Öyle mi? Güzel. Şarkıya daha uygun. Ah, güzel. Yeterli, teşekkür ederim. Sen...
2: Ne yazık ki çok geç kaldım. Ama işte buradayım, ayık ve giyinik. Kimseye söyleme. Korumam gereken kötü bir şöhretim var.
7: Gel buraya, gel.
3: Hayır.
2: İnanmak zor gelse de bir krala benziyorsun.
7: Seni tahrik ediyorsa bana laf düşmez.
2: Mücevherler de beni tahrik eder.
7: O zaman bileğine bak, eğer zahmet olmasa. 42 yıldız bileziği. Senin için öldürdüğüm şeytanları unutmaman için Mısır'da bulunan tüm hazinelerden daha değerlidir.
2: Bu eski şey mi?
7: Aşk tanrıçası aşkın ne olduğunu nasıl bilmez?
2: Aşk sana kaş göz eden her kızla yatmak değil. Büyük aslan katili.
7: Ama avı kutluyordum. Eğer burada olsan bilirdin.
2: Özgürlüğüm önemli. Ölü hayvanlardan daha çok.
7: Ama postlarını giyiyorsun.
2: Oo.
7: Hator yapma. Yapma. Bir kraliçeye uygun davranışlar değil.
2: O halde iyi ki kraliçe değilim. Bütün gün tahta oturmaktan daha sıkıcı bir şey düşünebiliyor musun? Bana tam olarak ne soruyorsun?
7: Sana bir şey mi sordum?
2: Emin değilim, sordun mu?
3: Efendim, başlıyor.
7: Peki.

0: Nefis koruma tanrıçası.
1: Efendim?
2: Çok teşekkür ederim genç adam.
3: Bugün yabancılara karşı aşırı naziksin. Bana ellerini göster.
1: Ne? Osiris için hediye.
3: Acele et.
0: Oh, bilgelik tanrısı.
4: Merhaba Tod. Bir gün eski öğrencinin Mısır kralı olacağı aklına gelir miydi?

0: Horus çeşitli vasıflar geliştirdi. Bunlardan bazıları liderlik mevkiiyle pekala örtüşebilir, şansı varsa.
1: Herkes Osiris'e şükretsin. Bütün Mısır'ın kralı.
2: Yaşasın Ra, Işığın Efendisi.
3: Yaşasın Ra, Işığın Efendisi.
2: Babam bugünü kutsamayı uygun gördü. Sizin de bizi cömertliğinizle kutsadığınız gibi. Varlığı çok birinden bir hediye. Bu da yoksul birinden. Ama ikisi de ölüp son geçidin önüne gelince o zaman değerlerin ne olur? Bence eşitler. İyi yaşanmış hayatların simgeleri. Öbür dünyada herkes sıcak karşılanır. Bu benim vasiyetimdir. Ama bugün yeni bir krala taç giydireceğiz. Ve bir gün onun da bir vasiyeti olacak. Oğlum Horus, gök tanrısı.

0: Hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
2: Durun. Durun. Özür dilerim, geciktim. Ah, çölü geçmem 3 gün sürdü. Hayranlarının arasından geçmek de neredeyse 1 gün sürdü. Set!
1: Kardeşim, seni görmek ne güzel.
0: Seni de kardeşim. Burada sana her zaman yer var.
1: Ailemiz için çok büyük bir gün. Gurur duyuyorum Wilson.
0: Evet öyle.
1: Haline bak yeğenim. Harikasın. En azından burada iyi bir kral adayı var.
3: Gelmeyeceğinden korkuyordum.
1: Hayır, asla kaçırmazdım. Ha? Senin için.
3: Aa.
1: Bir av borusu. Benden daha yavaş 10 tanrıyı alt eden koçun kafatasından yapıldı.
3: Çok güzel bu.
1: Öyle mi? Denesene.
2: Bu setten.
1: Hadi Ra seni bizzat duysun.
4: Galiba biri seni duydu.
1: Bunu tanıdın mı?
0: Bunu sana babam vermişti.
1: Çölde birçok gece hayatta kalmamı sağladı. Dövüş benimle.
3: Baba yapma.
0: Sen bu işe karışma evlat. Neden?
1: 1000 yıl süren barış döneminde başardığın ne var? Daha fazlasını hayal bile edemeyen insanlar ülkesi. Artık sıra bende.
0: Dövüşmeyeceğim. Seni seviyorum kardeşim. Bütün kalbimle.
1: Ben de seni seviyorum kardeşim.
5: Hayır! Osiris!
2: Evet, gerçekten de ailemiz için büyük bir gün. Ben Set. Tek gerçek kralınız olacağım. Bütün Mısır'ın kralı. Yoluma çıkan herkesin kaderi işte bu olacak. Tanrılar, ya önümde diz çökün ya da ölün. Ölümlüler, ya bana tapın ya da kölem olun.
5: Bekle.
2: Kardeşim, öbür dünyanın bir hediye olduğunu düşünür. Bence bir kralın daha yüksek standartları olmalı. Artık öbür dünyaya giriş hakkını hazinelerinizle satın almanız gerekiyor.

0: geçeceğim.
1: Senin yolculuğun az önce başladı.
0: Bu artık senin.
2: Çoğumuz senden yanıyız ama şimdi zamanı değil.
3: Seni örnek alırdım.
0: Herhalde alırdım.
3: Bu pek akıllıca olmaz.
0: Hiç ıskalamadığın doğru mu? Artık sıkıcı olmaya başlamadı mı? Gözlerin keskin sanırdım.

0: Mısır'a iyilik yapıyorum. Kral olmaya layık değilsin.
1: Beni affet baba.
2: Sayın! Sayın!
3: Böylece Set kral oldu. Sonraki yıl birçok tanrı ona karşı koydu. Hepsi de bedelini hayatıyla ödedi. Ölümlüler içinse durum daha kötüydü. Çoğumuz köleliğe zorlandık ve öbür dünyaya giriş için kazanacağımız her kuruştan mahrum edildik. Kör edilen ve yenilen Horus sürgüne gönderildi. Onun Mısır'ı kurtarması için dua edenler büyük hüsrana uğramıştı. Ben hiçbir zaman duadan yana olmadım. Zalim bir efendiye köle olarak verilen Zaya'yı bulmuştum. Ama onu özgürlüğüne nasıl kavuşturabilirdim? Akıl almayacak bir plan tasarlamıştım.

0: kapıyı kapatabilirsin.
1: Özür dilerim efendim.
0: Bak güzelim. Bir daha masamı dağınık bulursam... kendini sokakta taş taşırken bulursun. Anladın mı? Çabuk çabuk. Bütün gün bekleyemem.
2: Onu yüksekten aşağı atmak istiyorum.
1: Çözüm hep çalmak mı?
2: Artık durun.

0: Bizi sadece Horus kurtarabilir.
1: Tanrıların umrunda mı sence?
0: Horus gelebilseydi gelirdi. Sana bir şey göstereceğim. Set'in ordusu savaş ganimetleriyle dönüyor. Bu gece mahzen açılacak. Gizlice içeri girmenin tam zamanı.
1: Niye?
0: Horus'un gözleri orada saklanıyormuş. Gücüne tekrar kavuşacak.
1: Bir tanrıdan çalmak mı? Buna ancak bir deli kalkışır.
0: O kadar deli birini nereden bulabiliriz ki? Planlar burada olmalı. Mahzeni Urshu yaptı, o Set'in mimarı.
1: Bu nedir?
0: Set'in kum piramidi.
1: Kendine müthiş bir ocak inşa etmiş. Muazzam yemekler yapıyor olmalı.
0: O ocak dünyanın merkezine gidiyor. Gücünün kaynağını. Ziyafet için değil. Buldum.
1: Hazine ön kapıdan geçecek.
0: Ön kapı dert değil. Asıl sorun ondan sonrakiler. Tuzaklarla donatılmış iki köprü. Urshu sürekli onlarla övünüyor.
1: Neyse ki hilebazım.

0: Beni doğru düzgün karşıla asker. Mısır kraliçesini sakın bekletme.
1: Sanırım beni özledin.
0: Seni özlemek zorundayım. Ne de olsa senin esirin.
1: Bu zindan hiç de fena değil.
0: Aslında acınacak haldeyim.
1: Bunu gösterme tarzın çok tuhaf.
0: Bıçağını ödünç alabilir miyim?
1: Fırsatını bulduğun zaman... Beni öldürmek için mi?
0: Seni nasıl öldürebilirim?
1: Elinden gelse öldürürsün.
0: Gözünü dört açsan iyi olur.
2: Efendi Seth. Ve hanımefendi. Belki daha uygun bir zamanda gelmeliyim.
1: Hayır. İçeri gir. Çekinme. Böyle gel.
2: Hiç kimse Yüce Tanrı Ra'yı bu kadar onurlandırmadı. Üstünden uçacak ve onun adına yaptığın bu hediyeye hayran kalacak.
1: Hepsi bu mu?
2: Efendim?
1: Yani daha yüksek yapabilir misin?
2: Yüksek mi?
1: Evet, basit bir soru sordum.
2: Bu zor olabilir şu an için yani.
1: Sakin ol Uşu, şaka yapıyorum. Söylesene. Neden baban baş mimar olarak kardeşlerinden biri yerine seni seçti?
2: En iyisi olduğumu kanıtladığım için olmalı efendim.
1: Ben de babama en iyi olduğumu kanıtlamalıyım. Bunu gün doğumundan batımına kadar görebilmeli.
2: Memnuniyetiniz altından daha değerli.
1: Altın. Öbür dünya için fazlasıyla altının olacak. Şerefe! Mısır'ın en büyük mimarına. Mirasımın şerefine içiyorum.

Çember tetikleyici. Etrafından dolaşırım. Çok kolay oldu.

Üçüncü köprü. Üçüncü köprüyle ilgili hiçbir şey yok. Bu canilik. Ve sadece tek göz var. Harika. Zaya, sen dua et. Ben şansımı deneyeceğim.

0: Gerçekten çok üzgünüm.
1: Zina yapmak için evimi kullanmanız yetmedi. Bir de kralı soymaya mı kalkıyorsunuz? Düzenli ofisimle gurur duyarım Zaya. Bunu hiç anlamadın değil mi? Al. Ve bu ucuz incik boncuğun da sizi kurtaramayacak ne yazık ki. Set senin tanrın. Hepsi benim fikrim.
2: Yalancı!
1: Ne aldıysan geri ver. Teşekkür ederim. Onları çakallara atın.
3: Dur! Bir şey daha aldım.

0: Daha fazla tapınan kimse istemiyorum. Çürümüş ve kokuşmuş yemek adakları. Getirmediysen defol git buradan.
1: Tapınmaya gelmedim.
0: Nesin sen? Hırsız mı?
1: Evet, hırsızım. Set'in senden aldığı bir şey var bende.
0: Hiçbir ölümlü Set'in mahzenini soyamaz. Takipçilerimden birinin cesedinden arakladım.
1: Onlar yaklaşamamış bile.
0: Ver onları bana.
1: Henüz değil.
0: Bana gözlerimi ver.
1: Sana bir teklifim var.
0: Benimle pazarlık mı ediyorsun?
1: Ettiğim için şanslısın. Üç bacaklı bir fili vuramazsın.
0: Ödül istiyorsun sanırım. Altın mı?
1: Altını çalabilirim.

0: Kurtarılmasını istediğim biri var.
1: Neyden?
0: Ölümden. Baban ölümün son olmadığını öğretmedim.
1: Bu mümkün değil.
0: Bul bir yolunu. Senin adın Horns. Gök tanrısısın. Ya da istersen elimdekini Nil'e atabilirim.
1: Bekle.
2: Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal.
1: Ona ulaşamayacağım kadar uzakta.
0: Ama sen tanrısın.
1: Tanrılar 1000 insan yılı yaşayabilir. Ama biz ölüme çare olamayız. Onun gitme zamanı gelmiş.
0: Yapabileceğin bir şey olmadı.
1: Elimden geleni yaptım. Ey ebedi olan. Ölüye yeni hayatına götürmesi için hizmetkarını gönder. Anubis, ortaya çık.

0: Artık serbestsin. Dünyanın kapıları burada açılıyor. Yolculuğuna başlayabilirsin.
1: O köle olarak öldü. Hazinesi yok. Son geçitten geçmesine izin verilmez.
0: Ne verebilirsin?
1: Anlamıyor musun? Öbür dünyaya geçemez.
2: Okların yöneticisi Anubis. Dağının zirvesindeki efendimiz. Sadece gülümsemem var.
0: Pekala, öyle olsun.
1: Zaya! Zaya!
3: Ölüler yaşayanlarla konuşmaz.

0: Yoldan ayrıl.
1: Şimdi onları bana ver.
2: Hiçbir şey yapmadın.
1: Gözlerim.
2: Hayatının kalanını etrafta kör dolaşarak geçir. Kaybedecek
1: hemen
2: bir şeyim yok, anlıyor
1: gözlerim
2: musun? Onu tekrar görmek için her şeyi
1: ver
2: yaparım ya da bu uğurda ölürüm.
1: Benden saklanmak istiyorsan daha az konuşmayı öğren.
2: Al.

0: Ama...
1: Senin boynunu kırarım.
0: Babana yaptıkları için Seth'ten nefret ediyor olmalısın. Piramit. Seth'in piramidine girmenin yolunu biliyorum.
1: Nasıl? Nasıl? Al.
0: Gücünü orada saklıyor, öyle değil mi? Seni içeri sokarsam onu öldürebilir misin?
1: Bunu nasıl yapacaksın?
0: Bütün planları gördüm.
1: Dinliyorum.
0: Sana gösteririm.
1: Devam et.
0: Zaya'yı geri getirirsin.
1: Bir yolu olabilir. Girdikten sonra öbür dünyadan kimse ayrılamaz. Ama 9 geçitten oluşan yolculuğu tamamlamak birkaç gün sürer. Sadece Kral Anubis'i geri döndürebilir. Eğer Seth'i öldürüp sevdiğin son geçide ulaşmadan tacı geri alabilirsem, o zaman onu kurtarabilirim.
2: Bana yetişmeye çalış.
3: Kana susamış muhteşem tazılarım. Siz Mısır'ın gerçek evlatlarısınız. Siz benim çelik ve kandan çocuklarımsınız. Hiçbir baba daha fazla gurur duyamaz. İsyancı tanrılar mızraklarımızla can verdi. Diğerleri Neftis'in kalesine çekildi. Bizimle yüzleşmek için hazır bekliyorlar. Ama sizler benim çöl lejyonlarım. Onlara hesabını soracaksınız. İstediğiniz kadar altın alın. Eğer savaşta ölüp 9 geçide doğru yola çıkarsanız kardeşime kime tapındığınızı söyleyin.
4: Ölüp set hemen. Tayray. Saya gir. İleri marş.
5: Kralım. Kraliyet hazinesine izinsiz girilmiş.
3: Hursu, o gözün Horus'a sadık olanları ölüme götürmesi gerekmiyor muydu?
6: Evet efendim.
3: Ve o tuzakların, senin kullandığın terim neydi? Hırsız geçirmez değil miydi?
6: Evet efendim.
3: İzini bulabilir misin?
5: Onu bulacağım.
3: Horus'un dostlarından hangisinin gözünü çalacak kadar akıllı olduğunu da bul.
6: Bir ölümlüydü kral.
3: Ölümlü mü dedin? Bu kız kim?
5: Hizmetkarı.
6: Açıklamam gerekirse...
3: İnan bana, bahanenin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama şimdi olmaz.
6: Tabii ki efendim.
3: Anlaşılan Mısır'daki en akıllı ölümlü sen değilsin. Bu hırsız.
0: Peki planın nedir?
2: Çöl tanrısını öldürmek için çölün kendisini öldürmeliyiz.
0: Çölü öldürmek mi? Çöl nasıl öldürülür ki?
2: Büyük babama gitmeliyiz. O bize yardım edecektir.
0: Büyük baban mı? Yani Ra mı? Güneş tanrısı. Peki büyük baban tam olarak nerede? Dalga geçiyorsun değil mi?
2: Seni eğlendirmek için çaba harcar mıyım sence?
0: Şu anda uçmak çok işimize yarardı.
2: Gözlerimin ikisi birden olmadan şekil değiştiremem. Güç için dua etmeliyim.
0: Hiç umut verici değil.
2: Sus biraz. Yoksa dağın dibine zirvesine ulaştığından daha çabuk ulaşırsın.

Yüce Ra, adımı hatırla. Gök Tanrısı yardımını istiyor. Büyük Baba, yardımın gerek. Lütfen.

0: Gölgemden ayrılma.
1: Neden?
0: Ne diyorsam onu yap. Selam sana yüce tanrıra.
2: Normal olarak bir kuş tekneme konduğunda etrafı pisletmeden öldürürüm. Ne bu? Ne cüretle yaratılışın kaynağına bir ölümlü getiriyorsun?
0: Benim için değerli biri. Onu geride bırakamazdım.
2: Ah, neden geldin?
0: Senden istediğim bir şey var.
2: Bu durumda yaptığım işi bırakayım ve sözlerine kulak
0: vereyim. Büyük baba, özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem.
2: Farkı bilmiyorsun sen. Orada kal ve sessiz ol. Yapacak işlerim var.

0: geri dön. Seni kokuşmuş solacağım. Benim dünyamdan asla beslenemezsin. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Nil bahçesinde çocuklarımın arasında yaşasaydım her şey farklı olurdu. Her gece şeytan Apep'le savaşmak benim sorunum. Mısır asla kaos yüzünden yok olmamalı. Görüyorsun, Set'ten daha kötü şeyler var.
1: Yanılıyorsun. Benim babamı o şeytan öldürmedi. Yani oğlunu.
0: Onların ikisi de benim oğlum. İkisi de gözümde eşittirler. Yarattığım her şey gibi. Ve kaderinin belirsizliği benim irademde, unutma. Peki buraya gelmenin asıl sebebi nedir?
1: İzin verirsen mataramı şu suyla dolduracağım.
0: O su benim değil.

0: çöl ateşini söndürmeyi planlıyorsun. Seti öldürmeyi, babanın istediği gibi kral olmayı.
1: Bana yeniden uçma gücü ver.
0: Duanı ilk seferinde duymuştum. Buraya gelmene ve eve dönmene izin veriyorum. Peki sonra ne olacak?
1: Büyük baba, iki gözüm olmadan Seti yenecek kadar güçlü müyüm emin değilim.
0: O zaman daha da güçlen. O kadar uzun zamandır tembellik yapıyorsun ki her tanrının hayatının bir yolculuk olduğunu unuttun. Yolundan çıktığın zaman güçsüzleşirsin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır.

0: Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
3: Sevince. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Sizi eşsiz dünya tatları.

0: ile buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien. Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: el aşka. Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Neden her yere bu ölümlüyü taşıyorsun?
2: Benimle anlaşma yapacak kadar cesaretli biri.
1: O anlaşmanın yazıldığı papirüs kadar değeri yok.
2: Ne önemi var? O sadece bir ölümlü.
1: Setin yönetim şeklini asla onaylamıyorum. Ama senin daha iyi olacağından da emin değilim.

0: kralım, isyancı tanrıların sonuncusu da onun kalesine kaçtı.
1: Hepsi birden.
0: Evet efendim.
1: Güzel. O zaman hadi toplayalım.
2: Bu biraz aşırı olmaz mı?
1: Neftis zaten ölümüne savaşmadığını istedi.
2: O senin eşindi.
1: Öldürmek için bir sebep daha. Bundan sonra işler işte böyle yürüyecek. Bizim yöntemimizde. Alışsan iyi olur.

0: Bir tanrıçanın böyle işler yapması doğru mu?
1: Sen kral olduğundan beri kefen ihtiyacı büyük ölçüde arttı.
0: Kraliçe olabilirdin.
1: Neden olamadığımı biliyorsun.
0: O zaman sana evlenme teklif ettiğim zaman neden evet dedin?
1: Çölden döndüğün zamanı hatırlıyorum. Aceleci, cesur, çok yakışıklıydın. O şiddetli rüzgarlara sırf yanında olmak için göğüs gerdim. Ve birlikte büyük işler başaracağımızı hayal ettim.
0: Hepsi acı verici değildi. Bazı kısımları hoştu.
1: Belki. Yine de mutlu olabiliriz diye düşündüm. Seni mutlu etmeye yetmeliydim.
0: Beni hiçbir şey mutlu edemez.
1: Bu yüzden Ra asla çocuk sahibi olmamanı sağlayarak akıllıca davrandı.

0: ki bir dahaki sefer yere inene kadar uçmaya devam ederiz ha?
1: Daha ne verdiyse geri aldım. Wow.
0: Sana yardım ettiğini sanıyordum.
2: İhtiyacım olanı aldım. Bütün Nil bile Set'in ateşini söndüremez. Ama yaratılış suyundan birkaç damla söndürebilir.
0: Çölü öldür.
2: Ateşi yok olunca da Set güçsüz kalır. Savunmasız.
0: Onu ben içersem ne olur peki?
2: Biraz serinlersin işte. Sonra da ölürsün.
0: Yaradılı suyunun öldürmesi bana hiç de mantıklı gelmiyor.
2: Seni ben öldürürüm. Suyumu harcadığın için.
0: Nedir bu?
2: Bana avuçlarında su taşımak zorunda kalma diye.
0: Sen beni kölen sandın galiba.
2: Babam bana insana vurmanın bir tanrıya yakışmayacağını öğretti.
0: Baban sana kalkıp kendi suyunu almayı öğretmeliydi.
2: Özür dilerim baba.

0: çekinmez olmaya başladı ama.
1: O musun gözün nerede?
0: Arkanda. İçeride beslediğin keçilerin yanında.
1: Olsun gözü nerede dedim?
2: Tam burada.
1: Gör halinle çamurun içinde sürünüyorsun sanıyordum. Bitirin işini. Gördünüz mü kardeşlerim? Diğer göz olmayınca çok güçsüz.

0: kör de olsam, sağır da, bacaklarım bile olmasa, yine de benim dengim değilsin.
1: Düşüp ölmediğim için memnun olacaksın Horus.
0: Raya şükürler olsun.
1: Ben ölürsem anlaşma geçersiz olur. Önemli olan Zaya ve benim burada birlikte olmamız. Canlı olan. Arkanda.

0: Gölden buyur.
1: Bunu yapabileceğinden emin misin?
2: Seni kurtardım değil mi?
1: Sen mi kurtardın?
2: Sırf işime yaradığın için.
1: Ne işimize yarar biliyor musun? Diğer gözün. İstersen onu senin için çalabilirim.
2: Sabrımı zorlama ölümlü.
1: Benim adım ölümlü değil.
2: Adın ne peki?
1: Beck.
2: Öyle olsun Beck. Artık yollar gözlenecek. Seth daha iyi avcılar yollayacak.
3: İşler planlara göre gitmedi demek, öyle mi?
4: Evet kralım.
3: Yeğenim bütün bunların hepsini tek gözle mi yaptı?
4: Gücünü hafife almışım.
3: O çocuğu öldürmek çok zor. Amcasına çekmiş. Nereye gidiyor? Kiminle birlik olmuş?
4: Tek dostu o ölümlü.
3: Bu bir ordu sayılmaz değil mi?
4: Konuşurlarken duydum. Horus'la yaptığı bir pazarlıktan söz ediyordu.
3: Ne kadar da hırslı bir ölümlüymüş böyle.
4: Horus, ölümlünün sevdiğini hayata döndürmeyi kabul etmiş.
3: Emin misin?
4: Bundan eminim kralım.
3: Yarana bir baktırsan iyi olur.
4: Evet kralım, teşekkür ederim.
3: Aferin.
5: Bu konuda bize başından beri güvenmeliydiniz.
6: Sizi her zaman memnun etmedik mi?
3: O zaman yine memnun edin.
5: Karının yaşamasına izin mi verdin?
3: Eninde sonunda sonumuz aynı olacak. İkimizin de. Ölüler diyarı ve 9 geçidi. Doğru mu? Batı'nın hanımı.
5: Bana öyle deme. Hepsini geride bıraktım.
3: Çok yakında bütün dünyaya hükmedeceğim. Ölüler diyarı ayakta kalan son krallık.
5: Elde edemeyeceğin şeyler istiyorsun.
3: Beni oraya götürmeni istiyorum.
5: Ama sen yaşayan
3: bir
5: ruhsun.
3: Evet, sen de yaşayan bir ruhtun. O zamanlar ölüm danışmanıydın.
5: Geri dönersen başıma gelecekleri biliyorsun.
3: Seni o şeytanlardan koruyan küçük bileziğin var.
5: Korkum o değil.
3: Özledin. Değil mi? Karanlığı. İçinde ortaya çıkardıklarını.
5: Hayır.
3: O kadar da iyi değilsin. Aşk tanrıçası.
5: Biliyorum.
3: O zaman bunu yap. Bana sadakatini kanıtla. Sonra her şeye sahip olabiliriz. Birlikte.
5: Aşkım. Horus, Horus. Babanın mezarında değil misin?
3: Nerede olduğunu merak ediyordum. Artık biliyorum. Sağ ol. Kirpiklerini kırpıştırarak erkeklerin iradesini kırıyorsun ama aslında pek de zeki değilsin.
5: Ne zamandan beri görüyor?
3: Bu niye umurunda?
5: Ben artık seninim. İstediğin şeyi yapacağım.
3: Horus'u öldürsen bile mi?
5: Elbette. O kimin umurunda?
3: Bu kadar çok yalan söylemekten yorulmuşsundur diye düşündüm. Bir zamanlar Neftis'i sevmiştim ve kanatlarını aldım. Sana neler yapacağımı düşünsene. Eğer onu yaparsan peşini bırakmam.

0: Ne oldu peki?
1: Burası babamın ilk tapınağıydı. Cömertlik gösterip ölülerini gömsünler diye bahçeyi yoksullara açtı. Set onun öğretilerini yıktı. Babam burayı çok severdi. Bu yüzden Set onu doğranması için buraya getirdi. Vücudu tam 14 parçaya ayrıldı. Kalbi asla bulunamadı.
0: Set toprağa tuz mu döktü?
1: Hayır. Annemin gözyaşları yüzünden. Sonra da kendi canını aldı. Onları hüsrana uğrattım.
0: Çok üzgünüm.
1: Ra dedi ki, bir yolculuktasın. Bu yolculuğu bitirirsem, yeniden güçlü olacakmışım.
0: Peki nasıl?
1: İntikamla tabii. Set'in kafasına saplanan mızrağımla bitiyor.
0: Fırtına mı çıktı? Ama hiç bulut yok ki.
1: Set'in avcıları, evcil hayvanlarıyla gelmişler.
0: Onlar evcil hayvan değil, kedi evcil hayvandır.
1: Zehirleriyle başa çıkamam. Bu haldeyken olmaz.
0: O zaman kaçsak iyi olur.
1: Kaçmak mı?
0: Ölümlüler bunu hep yapar.

0: yaşamam.
1: Belli miyiz?
2: Balığa çıkınca en önemli şey ne?
1: Ben balığa çıkmam.
2: Yemin kalitesidir.
1: Çok tehlikeli olur.
2: Benim için endişeleniyor
1: musun? Yok daha neler. Sadece eskisi gibi nişan alamıyorum.
2: O zaman fırlatmadan önce iyice yaklaş.

0: Bence işe yaradı. Hadi yine yapalım.
1: Ama bu sefer yem çok daha uzun kalmadı. Arkadan zayıf noktasına saldırmalıyım.
0: Zayıf noktası olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum ama olmalı değil mi? Yürü hadi.
2: Muhteşem, onu kızdırdın.
3: Ne yazık ki artık uçamıyorsun.
2: Sen de öyle.

0: çeneni ve yolumdan çekin.
1: Güzel kız, savaş sana göre değil.
2: Yak onu!
1: Ne sevimli bir yaratıksın sen. Sana yardım edeyim.
2: Yak onu!
1: Görüyorum da çok üşümüşsün zavallı şey. Isın biraz. Sana emrediyorum.
0: Acele et.
3: Seninle olmayı tercih eder. Seninki güçsüzlük.
0: Hayatını kurtardığın
3: ben
0: için rica
3: ederim. Ben kör bir halde babamın mezarında otururken sen gözlerimi çıkaran Tanrı'yla yatağa girdin.
0: Bunu gözleri görmeyen biriyle neden ziyan edeyim?
3: Ben sana neden tekrar güveneyim?
0: Ona boyun eğmeyen bütün tanrıları öldürüyor. Ben de dahil.
4: Set'in tapınağına gireceğiz. Horus onu öldürecek.
0: Nasıl girmeyi planlıyordun? Onunla mı?
3: Planları görmüş, yolu biliyor.
0: Sphinx ne olacak? Onu unuttunuz mu?
4: Sphinx mi?
0: Ateşi korumak için onu esir aldı. Bilmecesine cevap veremeyen herkesi acımasızca öldürecek.
4: Bilmeceye cevap verebilirsin değil mi?
3: O konuda Todd'dan yardım isteyeceğiz.
0: Niye bile bile bunu yapıyorsun?
3: Mecbur kalmadıkça erkenden ölmek zorunda kalmayalım diye. Gidelim. Bu elbiseyi sana o mu verdi?
0: Verilenler arasından ben seçtim.
3: Yani onu en çok memnun edecek olanı seçtim.
0: Ben kendi keyfim için giyinirim. Hı. Niye? Beğenmedin mi?
3: Biraz abartılı.
0: Ben abartı tanrıçasıyım. Ayrıca sana birçok şey verdim ve hiçbirini aşırı bulmadın.
3: Şimdi ise biraz küçüldü.
0: Eskiden seni memnun etmek bu kadar zor değildi.
3: Bizi yavaşlatıyorsun.
0: Bence böyle serseriye benziyorsun.
3: Daha önce neye benziyordum?
0: Bir habere.
3: Aa.
0: Ama sevimliydin.
3: Peki neden bir haberdin?
0: İşte bu. Sen beni her zaman hafife aldın.
3: Ne?
0: Gözünü geri alınca gelip beni bulman gerekirdi. Senin için hiç mi değerim yok?

0: Bir iyilik yap da bana biraz temiz su getir.
1: Lütfen de sen ölür müsün yani?
0: Seninle tartışacak havada değilim. Git, getir dedim. Sana emrediyorum.
1: Hepiniz aynısınız öyle değil mi?
0: Adı nedir? İstediğimi yaptıramayacağım erkek, kadın, tanrı veya canavar yok. Yeter ki kalplerinde başkası olmasın. Sen aşıksın.
1: Onun adı Zaya.
0: Çok üzgünüm.
1: Ona güzel bir ev

0: Sözü verdim. Aile kurmak için para, saygınlık. Ama hiçbir şey veremedim.
1: Seni sevmeseydi seninle olmazdı. İnan bana, biliyorum.
0: Ona kendimi affettireceğim.
1: Ama ben onun...
0: Horus onu geri getirecek.
1: Öyle mi dedi?
0: Çabuk sinirlenmesi ve intikam lafları yüzünden anlamak biraz zor, biliyorum ama... O fena biri değil.
1: Evet, anlamak zor.

0: Bu o mu? Onlar mı?
1: Elbette değil.
0: O zaman kim bunlar?
2: Onun sadık hizmetkarları.
1: O sadece kendine güvenir.
3: Verimli gübreyle dolu. Renkli. Daha çok yeşil ve kırmızı tonları. Her biri değiştirilmiş çanak yapraklı birçok çiçekçikten oluşuyor. Tomurcuklarla alacalanmış çeşitler.
1: Kutsal yazının efendisi. Tavsiyene ihtiyacım.
3: Bir zamanlar sökülüp yakılan yabani bir ottu. Şimdi yağlarının faydaları ve yapraklarının besleyici değerleriyle gözde bir sebze. Ama gerçeği nedir? Sen arkanı dön.
2: Arkadan bakmayı mı tercih edersin?
3: Hayır, yani evet. Yani maalesef yalan söyleyemem. Dön. Senin o baştan çıkarıcı gözlerine bakma riskini alamam. 47.
1: Anlayamadım.
3: Şimdiye kadar kaydettiğim bilginin %'si, daha yarısı bile bitmedi.
1: Todd, ben sadece...
3: Sphinx'in bilmecesinin cevabı. Neden geldiğinizi çocuk bile anlar. Gidip bilmeceyi sorun, sonra geri dönüp bana söyleyin. Ben çözerim.
1: Birimizin ölmesi gerekecek.
3: Peki, kura çekin.
1: Bizimle gel.
3: Hah!
2: Bir gece. Bir gece seninle olurum.
1: Hayır, olmayacaksın. Set hepimizi yok etmeden önce durdurulmalı. Bundaki bilgeliği anlıyorsun değil mi?
3: Bu... Riske atılamayacak kadar önemli. Yıldızların gerçek adlarını söyleyebilirim.
1: Biliyorum.
3: Dünyanın kum ve sudan yaratıldığını gördüm. Evrendeki tüm bilgi bende. Bir taştan çok daha değerli.
4: Ha! Buldum!
3: Gizemini, özünü, gerçeğini.
1: Bildiğimiz marul.
3: Baban gardını indirdi. Bunun çok olmasını geçtim... Uzak bir ihtimalde olsa Set'in savaşına karışırsam diye savunma amaçlı bildiğim her şeyi yazmak zorundayım.
1: Çok üzgünüm. Ailemin ölümü sana bu kadar iş çıkardığı için.
3: Özrün kabul edildi. Şimdi defol.
1: Ama bize yardım etmek zorundasın.
3: Dikkat et. Sayıca senden fazlayız.
0: Sorun değil. Ben yaparım.
3: Seni sokak maymunu sanmıştım.
0: Sphinx'le yüzleşecek olan benim demiştim sana.
3: Başarısız olma şansın çok yüksek biliyorsun.
0: Mutlaka. Ama beni öldürmeden önce bilgelik tanrısını çağırdık ama yanlış cevap vermekten korktuğu için gelmedi diyeceğim.
3: Düşünebildiğin en akıllıca strateji bu mu? Egomu kullanmak. Sizce o kadar kibirli miyim? Pekala. Tamam. Tamam. Gidelim.
2: Görüşürüz.
1: Aferin.
0: Teşekkür ederim.

0: olabilir biliyorsun. Kralın öyle bir gücü yok. Anubis'in öyle bir gücü yok. Onu kandırdın. Muhtemelen Set'in piramidine girmeye çalışırken ölecek.
1: Hayatını ortaya koydu.
0: Çünkü Zaya'yı kurtarabileceğini sandı.
1: Neye inanmak istiyorsa ona inanıyor.
0: Kör olan sadece gözlerin değilmiş.
2: Gerçekten dünyanın oluşumunu seyrettin mi?
3: Ben yalan söylemem.
2: Peki madem daha hiçbir şey yaratılmamıştı, nereden seyrettin?
3: Anlatmaya kalksam bile beynin eriyip kulaklarından dışarı akar.
1: Bak, intikam almayı ben seçmedim. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Söyle, benim gerçekten ne tür bir gücüm var?
0: Senin bu durumu düzeltme gücün var. Gerçeği bilmeye hakkı var.
1: Set'in ateşini söndürmek için bizi içeri sokması gerekiyor. Reddederse hepimiz ölürüz. İstediğin bu mu? Düzlüğü geçmek şu an çok tehlikeli. Karanlığı bekleyeceğiz.
2: Ama zamanımız azalıyor. Bence şimdi geçmeliyiz.
1: Bekleyeceğiz dedim.

0: Ayrı kaldığınız sürece seni hiç unutmadı. Daima Hathor'un kalbindeydin biliyorsun.
1: Evet ama kalbi çok büyük. Orada bir orduya bile yer var.
0: Söyler misin? Bilge gök tanrısı sence Set neden yaşamana izin verdi? Hathor bunu aşk için yaptı. Bu yüzden onu cezalandıracak mısın?
1: Ben onun yardımını istemedim. Ondan sadece tek şey istedim.
0: Biliyor musun? Bence herkes... Ama siz efendim, herkesten daha

0: Onu mu düşünüyorsun? Elbette öyle. Bir zamanlar Batı ülkesinin hanımı olarak tanınırdım. Görevim ölü ruhların öbür dünyaya gitmesine yardım etmekti.
1: Ölüler diyarına mı gittin yani?
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Ölüler için bile. Çok gençtim. Ve kolay kanıyordum.
1: Kanmak mı?
0: Şeytanlara. Bu onları uzak tutuyor. 42 yıldız bileziği. Horus'un beni kurtarmak için öldürdüğü her şeytan için bir tane. Onu sevdiğimi o zaman anladım. Zaya'nın onun için savaştığını bilmeye ihtiyacı var. Böylece umudunu kaybetmez. Zaya. Beni duyuyor musun? Zaya.
2: Kimsin sen? Kim var orada?
0: Hato, Batı ülkesinin hanımı.
2: Hanımın?
0: Sana yaşayanlar diyarından sesleniyorum, sevgilin yanında.
2: Ve?
1: Zaya, buradayım.
2: Bir yolu varsa bulacağını biliyordum. Ama seni göremiyorum.
1: Dinle, yeniden birlikte olabiliriz, geri dönebilirsin.
2: Ama nasıl?
1: Horus'a yardım ediyorum. Karşılığında bize yardım edecek.
2: Sen gerçekten beni sevdiğin bekmesin.
1: Biliyorum Zaya. Benim için de inanması zor. Yani düşünsene, tanrılara güveniyorum. Yanılmışım Zaya. Horus adil bir tanrı. Senin dediğin gibi. Şu anda içinden sana demiştim diyor olmalısın.
2: Evet aynen öyle diyorum. Sesini duymak çok güzel.
1: Her şey düzelecek Zaya. Güvenme. Horus seni geri getirir. Buna inanıyorum.
2: Bek.
3: Ölülerin yaşayanlarla konuşması yasak. Yürü.

0: İçeride bir çark var. Onu döndürünce kumların hareketi bitiyor. Sadece kapıdan geçmemiz gerek.
1: İyi ki o planları görmüşsün. Hangisi olduğunu bilmeseydin girmek imkansız olurdu. Bek?
0: Evet.
1: Hangi kapı biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, elbette. Kapı bu. Hayır, şuradaki. Hayır, bu! Şansını denemelisin belki.

Tahmin mi ettin? Şansına bu kadar güvenmen bence endişe verici. Hayatta kalırsan seni daha fazla incelemem gerekebilir. Şimdi Sphinx ne tarafta söyle.

0: Kralın evindeki davetsiz misafirler. Ya bilmecemi cevaplayın ya da canınızdan olun.
1: Sor bakalım. E hadi bekliyorum.
0: Asla olmadım. Daima olacağım. Beni ne gören oldu ne de olacak. Yine de ben yaşayan ve nefes alan herkesin güvencesiyim. Peki ben neyim?
1: Düzen. Sen düzensin. Senden hiç şüphe etmedim. Tekrar dene. Lütfen. Bu kesinlikle uygun bir cevaptı. Cevap saflık.
0: Yine yanlış.
1: Bu ne asla olmadı. Daima olacak. Gelecekte mevcut olmayan hayali. Yine de var ve asla olmadı. Daima olacak. Yaşayan ve nefes alan herkes bana güveniyor.
2: Ölümlüler yaşar ve nefes alır. Tanrı gibi düşünmeyi bırak.
1: O zaman düşünmeyi de bırakayım. Dur buldum. Sen geleceksin.
0: Baş belası.

0: Sana teşekkür etmeliyim. Onu kütüphanesinden çıkarıp beni zahmetten kurtardın. Bu son parça.
1: Seni korkak. Aç kapıyı ve savaş benimle.
0: Yine mi? Seni kaybederken yeterince görmedim. Ölmeden önce seni son bir utançtan kurtarmama izin versen olmaz mı?
2: Dur!
0: Bunu hatırladın mı? Sana sevgilini ölümden döndürebileceğini mi söyledim?
3: Bu mümkün değil.
0: Ben bile yapamam.
4: Sana inanmamı mı bekliyorsun yani?
0: Yalan söylemem gerekmiyor. Kör ve işe yaramaz bir tanrı ona yardım etmeni başka nasıl sağlayabilirdi? Ha? Hadi sorana.
1: Dök şunu.
4: Bu doğru mu?
1: Bek, dök dedim.
2: Hayır!
0: Yazık ki benim tarafımı tutmadın. Ölümün yoluna çıkmasına izin vermeyenlere hayranım.
2: Ama bunu sana yaptıran aşk.
0: İkinizin de benim evimde ölecek olması ne iyi oldu. Sohbetlerimizi çok özleyeceğim. Ve diğer şeyleri...

0: Zaya senin yaratılıştaki en önemli şey olduğunu sanıyordu. Senin Mısır'ı kurtarman için her gün dua ediyordu ama sen gelmedin.
1: Mezardaydım. Duymadım ki.
0: Hayır, dinlemedin. Tek düşündüğün anlamsız intikamındı. Senin hakkında yanıldığımı düşünmeye başlamıştım. Tanrılardan alacağım dersi öğrendim. Sizin için biz mi hiçiz?
1: Evet, artık biliyorsun.

0: Anubis ortaya çık.
1: Hanımım, hala ilk gün doğuşu kadar güzelsiniz.
2: Ne yapıyorsun Hathor?
0: Bu ölümlünün sevgilisinin teraziye koyacak hazinesi yok. Belki ona yardım edebiliriz.
1: Çok şey istiyorsunuz hanımım. Hem bunun için çok özel bir hazine gerekir.
2: Hayır.
0: Bunun gibi mi?
2: Hayır.
1: Sizin için Batı ülkesinin hanımı. Evet.
0: Geçişine izin ver. Bunu ona kendisi versin. Onu son bir kez göreceksin.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayır. Bunu yasaklıyorum.
0: İkimiz de Beck'i kandırdığımız için suçluyuz. Bu telafisi.
2: Böyle olmaz. Seninle olmaz.
0: Sana beni bırakmanı emrediyorum.
2: Sen bana emir veremezsin. Nedenini biliyorsun.
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Bunu yapmazsam bir hiçim.
2: Seni yeniden kaybedemem.

Al bunu. Yapman gerekeni yap.

0: İki hakikat salonu. Yargılanacağımız yer.
1: Bir adım öne çık.

0: ne sunacaksın? Öne doğru yürü.
1: Sonsuza dek yaşayacağım.
0: Ne sunacaksın? Öne doğru yürü. Ne sunacaksan dedim.
2: Zaya,

Nefkisin altın kanatlarını kabul et. Bunlar onu zarar vermek isteyenlerden korusun.

0: Tozun beyni, bilgelik tanrısı, ona saklı bilgileri verecek. Osiris'in kalbi, tüm ülkelerde hakimiyet sağlayacak. Her şeyi gören göz, ona bunu bahşet. Hiçbir düşman onu kaldıramasın.
1: Muhteşem görünüyorsunuz kralım.
2: Evet biliyorum.

0: Baba.
1: Kuleyi fark ettim oğlum. Çok etkileyici.
0: Senin için yaptırdım.
1: Biraz daha yüksek olsaydı yoluma çıkabilirdi.
0: Bir an olsun yeminle ilgilenmeyi bırak da yaptıklarıma bir bak baba. Osiris'in asla yapamadığını, tüm nefes alanlara hükmediyorum. Ve nefes verdikleri her şeye.
1: Güneşin altında kimse daha büyük değildir.
0: O zaman beni onurlandır. Seni onurlandırdığım gibi.
1: Amacın gerçekten onur kazanmak olsaydı oğlum, kardeşini öldürmekten kaçınırdın.
0: Demek aşağıdaki her şeyi görüyorsun. Söylesene baba. Olanlar umurunda mı?
1: İnan ki sandığından daha çok umurumda.
0: O zaman neden ben yalnız bırakıldım? Neden ben kavrulan kumlarda dolaşırken kardeşim Nil kıyılarında yalın ayak oyun oynadı? Neden Osiris'i kral yaptın? Neden ona bir oğul verdin? Ve hatta bana yeni bir can verme şansını da vermedin?
1: Çünkü bu senin sınavındı.
0: Onu sınamadın ama.
1: Osiris'i sınamadım ama Mısır kralı yaptım. Ve zamanı geldiğinde gücünü elinde tutmaya çalışmadı. Kendi isteğiyle verdi. Böylelikle sınavı geçti.
0: Bahse varım ben de geçtim baba.
1: Henüz değil. Doğru. Çocuk sahibi olmanı istemedim oğlum. Bunu iyilik olsun diye yaptım. Çünkü benim gibi çocuklarını çok özlemeni istemiyordum.
0: Özlemek mi?
1: Benim yerime geçmeni istiyorum Seth.
0: Senin yerine mi?
1: İşte senin sınavın da böyle bitiyor oğlum. Daha büyük bir sorumluluk yok. Ve daha büyük bir onur da. Yaptığın her şey evlat affedilebilir.
0: Sen benden o canavarla mızrak dövüşü yapmamı mı bekliyorsun her gece? Ölene dek.
1: Öyleyse sen ne istiyorsun?
0: Ölümsüzlük.
1: Hepimiz ölümsüz diye öbür dünyada kavuşacağız.
2: Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Sonsuza dek. Aşağıda fethettiğin topraklarımda, krallığımda benim ödülüm bu olmalı baba.
1: Nasıl? Başarmanın tek yolu var oğlum. Onu düşünmek bile imkansız. Birinin yok etmesi gerek.
0: Evet doğru, öbür dünyayı.
1: Tüm alemde kaos yaratacaksın. Her şeyi birden yok etmek mi istiyorsun yoksa?
0: Yok etmeyeceğim. Şekillendireceğim. Yerine geçeceğim. Ama her gün aynı lanet gemide oturmayacağım.

0: Ne sonucaksın?
1: Bu öbür dünyada bir yer almanı sağlar.
2: Hayır. Sensiz olmaz Berk.
3: Geçit kırıldı. Kaos yayılıyor. Apep bu diyarı yok edecek.
2: Horus artık tek umudumuz.
1: O senin sandığın gibi bir tanrı değil Zay. Bana yalan söyle.
2: Ona bir şans daha ver. Sayende buraya kadar gelebildi.
3: Gücüm sınırsız değil. Gök tanrısının bunu düzeltecek bir planı varsa... bunu bir an önce yapmalı.
2: Ona güvenmiyorsan bana güven. Yeniden birlikte olacağız.

0: Ra yenildi. Set büyük kaosu başlattı.
1: Onu nasıl durduracağız?
0: Hiç vazgeçmiyorsun değil mi?
1: Çünkü Zaya vazgeçmememi söyledi.
0: Ona pazarlığımızdan bahsettin mi?
1: Evet tabii ki bahsettim. Ama nedense hala sana güveniyor.
0: Başkente dönmeliyiz.
1: O zaman bizi uzun bir yürüyüş bekliyor.
0: Uçmayı tercih eder. Neftis. Öldü ama hala bize yardım etmeye çalışıyor.

0: Kaan'ın mızrağı sette. Apep'i hayatın kaynağına, Nil'e doğru çekiyor.
1: Neden?
0: İçmek için. Yaratılan her şeyi yok etmek için. Ra ölmedi ve buna ancak o engel olabilir. Ama mızrağına ihtiyacı var.
1: Peki nasıl geri alacağız?
0: Belki balığa çıkma zamanımız gelmiştir.
2: Kızılın ülkenin hükümdarı Duham'a kulak ver. Senden yardım istemeye geldim.
0: Baş mimar. Sana ihtiyacımız var.

0: hem geçmişin hem de geleceğin en büyük mimari başarısı. Benim, yani Kral Set'in dikili taşı. 1015 metre yüksekliğinde 7 milyar adet granit bloktan oluşuyor. 5 milyar Turak kireç taşı plakası hem de tamı tamına 270 milyon ton altın.
1: Peki kaç kölenin hayatına mal oldu?
2: 5930. Hayır, bekle. Daha doğrusu 5930.
3: Yapma. Tepeye çıkmak için sana lazım. Yukarıda görüşürüz.

0: Sanki senin dostunmuş gibi ona arka çıktın. Nasıl bir histir bilirim. Bir tanrının lütfu baş döndürücüdür. Yanlış tanrıyı seçtiğin için üzgünüm.
1: Gelişme göster.

Sevdiğin kadın hala ölü değil mi? Yazık. Çok güzel kızdı. Teni ne kadar yumuşaktı. Öbür dünya için hazine. Gördün mü? Ölmeye hazırlanıyor.

0: altında kalmalıydın.
1: Taht uğruna öldürmeyi anlayabilirim ama bu çılgınlık.
0: Elbette anlamazsın. Nasıl anlayacaksın? Gözde evladın, gözde oğlum.

Bu arada Apep ölüler diyarını yok edecek. Artık öbür dünyaya asla ulaşamayacağız. Ha? Yanlış tanrıyı seçen kimmiş?

0: Aslında küçük toplantılarımızı özleyebilirim. Ama hala benim dengim değilsin.
1: Haklısın. Ben sadece yemim.
0: İyice canımı sıkmaya başladı. Ah!

0: Gözün yaralı bir hırsızdan daha çok işine yaramaz mıydı sence?
1: Muhtemelen evet. Sana yaptığım her şey için özür dilerim. Bu da dahil.
0: Kabul edildi.

0: Sana diğer gözünü çalacağım demiştim. Beni bu dertten kurtarıp ihtiyacın olmadığını söyleyebilirdin.
1: Ra bana yolunu gösterdi ama onu dinlemedim. Dönüşmek için gözüme ihtiyacım olduğuna inanıyordum. Ama benim yolculuğum ne pahasına olursa olsun intikam almak değil. Sadece halkımı korumak.
0: Böbürlenmeyi keser misin lütfen? Daha koruyacak çok şeyin var.

0: İşte yeni kral.
1: Tanrıların en büyüğü sensin sanıyordum. Şimdi şu haline bak, bir hiçsin.
0: Hayır değil, en büyük tanrı benim. Canını bir kez bağışladım. Sana merhamet gösterdim.
1: Ben o hataya düşmeyeceğim.

0: Büyük baba, hala zaman var.
1: Yeter canavar!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
13: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
14: Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
13: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonları.

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
0: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun.

0: Sana Clinical Protection. Seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hasta.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Altyazı M.K.

0: Teşekkür ederim.
1: İyi bir ekip oldu. Tanrı olmadığına emin misin sen?
2: Ne tanrısı olur ki benden?
1: İmkansızlık. Belki.

0: Hayatta kimseye borçlanmamıştım ama sana borçlandım torunum. Ne dilersen dile şimdi. Dağlar önünde diz çökecek, rüzgarlar sana itaat edecek. Ama çabuk cevap ver çünkü Apep vazgeçmedi. Ve gece her zaman yakındır.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Benim için imkansız.

0: Yoksa?
1: Hı hı, geri döndün. Beck, sevgiline yardım etsene.
0: Zaya.
2: Beck.
1: Zaya. Ben Horus.
2: Efendim.
0: İmkansız olduğunu sanıyordum.
1: İmkansız mı? Öyle.
3: Böylece bilgeliğe ulaşıldı. Sınavlar geçildi, ikinci şanslar verildi. Yeniden yaşamak için, yeniden bütün olmak için. Horus ailesinin yasını tuttu. Onlar öbür dünyaya geçeli çok olmuştu. Ama Ra'nın bilgeliği sayesinde son geçidin her zaman olduğu gibi kapalı kalacağını biliyordu. Hayat ve ölümsüzlük arasında yıkılmaz bir duvar.
1: Sence hazır mıyım?
4: Gerçekten hazır olmak Horus, varılması çok güç bir yer. Ama sen çok yaklaştın.

0: Ayağa kalk Horus, bütün Mısır'ın kralı.
1: Şu andan itibaren öbür dünya hak edilmeli, altınla değil, iyiliklerle, şefkatle ve cömertlikle. Bu hayatta ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemli.
2: Onu mu düşünüyorsun? Elbette. Mısır'ın en büyük hazinesini kaybedeceğimi sanmadın ya.
1: Birkaç gün gitsem beni özlerler mi sence?
2: Kralın baş danışmanı olarak fark etmemelerini sağlamak benim görevim. Ama soran olursa...
1: Söyle onlara, bir arkadaşıma yardıma gidiyorum. Mısır'ı senin yetenekli ellerine bırakıyorum.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Yaşamak bu demek, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek. Oyuna dahil olmak istersin, sence hayat bu mu dersin, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek, oyuna dahil olmak istersin. Aa dostum, bu şarkıyla stüdyoya girmeliyim, yıkıp geçerim.
1: Evet, iyi bir rapçisin, evet. Benim hayatımdasın, Ice-T gibi, saf doğu sahili.
0: Batı sahili dostum.
1: Ne?
0: Ice-T, Ice-T, batı sahili. NWA, Easy falan hepsi işte.

0: İşte bunlar Batı sahili. Batı sahili dostum.
1: Evet, Batı.
2: Neredeyse işte. Doğu Batı. Senin için sınır yok dostum. Çok kolay.
0: Oh, hey, bak.
1: Hey, versene.
3: Güle güle, dikkatli kullanın.
0: Gece dışarıda mı olacaklar?
4: Evet, Bay Huggins, Bayan Huggins her cuma akşamı yemeğe çıkarır. Oldum olası böyle.

0: Tamam. Hey dostum, suratın fena dağılmış. Olamaz. Lanet olsun.
1: Sorun ne?
2: Bu Mary.
3: Yarım saat önce işte olmam gerekiyordu.
0: Evet.
3: Arabaya ihtiyacım var.
0: Bebeğim baksana. Burada olduğumuzu nereden bildin ki?
3: Terry mesaj atmıştı.
2: Araba ciddi onun misin? Ve telefonlarını açmıyordun. O yüzden ben de...
3: Dün gece neredeydin? Önemli demiştin.
4: Ha, şuna bak. Uçuk dostum. Tam uçuk.
3: Bu da kimin nesi neydi?
0: Bir arkadaş.
3: Ne arkadaşı?
1: Onun arkadaşı.
0: Evet.
3: Hem siz burada ne yapıyorsunuz ki?
0: Takılıyoruz.
3: Nathan.
0: Ay, yapma. Tanrım. Sakin ol. Sakin ol. Her şey yolunda. Tamam mı? Bak, sadece arabaya birkaç saat ihtiyacım var. Halletmem gereken küçük bir iş var, olur mu?
4: Yağma işi, evet. Evet.
3: Neden bahsediyorlar?
0: Mary. Alabilir miyim? Lütfen.
3: Ben bıraktım.
0: Hadi oradan.
2: Çıkıyorlar.
0: Biliyordum.
2: Evet, çıkıyorlar.
0: Ha?
2: Gidiyorlar.
0: İşte. Zengin pislikler için yemek saati. İşte budur. Tamam, zamanı geldi.
3: Hayır, evet, ne? Evet. Cinsel olmaz.
1: Evet, büyük olaya hazırlanalım artık kardeşim.
3: Neden her şeyi mahvediyorsun ki? Aptallaşma.
0: Hayatımın geri kalanını bu aptal tuvalette geçirmeyeceğim.

0: Dur. Hadi. Kapı. Bu.
1: İn artık hadi. Versene.
2: Alo. Dinle, araba işini halledeceğim. Onu biraz oyala, olur mu?
1: 20 dakika de.
2: Birazdan geliyorum. 1 saate. Evet, merak etme. Teşekkür ederim.
1: Gördün mü? Bebeğim, her şey yolunda. Bekle. Tamam, bekle. Hadi. Göz kulak ol canım. Ya. Hadi.
3: Hey, uslu durur değil mi? Arabayı alıp gitmesin.
1: Hayır, hiçbir yere gidemez.
3: Güzel.
1: Evet.
0: Bekleyin.
1: Aptal Terry, sersem. Gel.
3: Evet.
1: Tamam.
0: Bunu neden yaptın ki? Biz ne konuşmuştuk
1: kes
0: bu işte?
1: Sesini. Açıl susam açıl.
3: Önden buyur.
1: Tamam.
3: Çok güzel. Pekala, nerede?
1: Hey Terry, kasa nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Ne?
3: Tamam, dinle şimdi. Şu an parkındayız ve bizim Terry bir hikaye anlatıyor. Güzel büyük bir evden ve yaşlı sahiplerinin evde olmayacağından söz ediyor.
1: Evet.
3: İçinde öylece yatan bir sürü paranın olduğu bir kasadan söz ediyor. Ama şimdi kalkıp kasanın yerini bilmediğini söylüyor.
0: Yatak odasında olabilir veya doktor...
3: Evet, belki de temizlik dolabındadır, değil mi? Bunlar ne böyle? İyi bir hizmetçi olsaydı düzgün bilgi verirdi. Ama yok, bayan paspas.

0: biraz saygı göstermesi lazım. Etrafı böyle dağıtamayız.
1: Annene bunun için para ödüyorlar, değil mi?
0: Ama şuna bir bak.
1: Kulağına ne oldu?
0: Ne?
1: Diğer kulağın Terry, eşcinsel olan.
0: Lanet olsun, düşürmüş olmalıyım. Yapma sana şunu. Şunu yapmayı bırak.

0: yapıyorsun sen?
1: Vay canına. Buradan gerçekten nefret ettim işte.
2: Hey. Oo, kendini fena salmış.
3: Evet,
2: ha?
3: Seni de hastayken görürüz.
1: Terry. Hemen buraya gel.
3: Aa. Ne?
1: Aşağıda ne var?
3: Bilmiyorum.
1: Bir baksak mı? Egzersiz olur.
3: Ben gidemem, bileğim.
1: Hadi düşmezsin, merak etme Terry.
3: Orada ne yapıyor bu?
1: Bilmiyorum ama önemi yok. Bu senin evin değil. İstediğimizi yapabiliriz. Hadi. Hadi dedim, yürü.

0: Nathan! Nathan, buldum!
1: Hadi, ne yapıyorsun?
2: Ah canım, şuna bak! Of, içinde ne kadar olduğunu hayal edebiliyor musunuz ha? Evet, tanrım! Kendine bir kebap arabası alabileceksin dostum. Gençler fena zenginmiş.
3: Tamamdır.
2: Hayal edebiliyor musun?
3: Bu da ne böyle?
2: Ne?
3: Elektronik şifreli demiştin.
0: Evet. Evet, annem öyle demişti. Yani?
3: Sahi mi? Onu nasıl açacağımı da söyledi mi peki?
2: Nasıl yani?
3: Kadranlı kilit. Şifresini çözebilir misin?
2: Tabii ki hayır.
3: Al benden de o kadar.
0: Açamaz mısın?
3: Hayır, 10 puanlık soru şişko.
0: O kadar zor olamaz. Yani herhalde doğum günü falan gibi bir şeydir.

0: Saçmalık bu.
1: Bu Noel Baba'dan bir hediye değildi dostum. Konu borçlar olunca hiç şakası olmaz bu işlerin.
0: İçinde senin olduğun her plan başından suya düşüyor.
2: Buraya gelmek senin fikrindi. İkinizin fikriydi. Ben buraya gelmeye...
0: Çekil! Lanet olsun! Ne var?
3: Bu iş saçmalık Nathan. Gitmek istiyorum.
0: Bekle.
1: Patron sensin. Planın ne patron?
2: Zaten gereğinden fazla bile kaldık. Gitmeliyiz. Bak zaten Mary de...
0: Bak bana kalkıp ne yapacağımı falan söylemeye kalkma.
1: Hey. Medeni olalım hanımlar. Sakin ol. Parayı istiyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten istiyorum.
1: Ve bizim şu kuru ihtiyarlar sihirli şifreyi biliyor değil mi? Neden onlardan öğrenmiyoruz?
0: Evet, onlar dönünceye kadar bekleyelim. Ve ödlerini koparalım. İstediğimizi alırız.
1: İşte böyle. Şifreyi pat diye söylerler. Bu iyi fikir. Sonra küçük hanıma bol bol vaktin kalır.
3: Alo.

0: Bak her an geri dönebilirler.
1: Bu nasıl bir hurda böyle?
0: Televizyon çalışmıyor. O video oynatıcısı için.
1: Bu da ne böyle?
2: Bingo.
1: Zengin pislikler.
2: Evet, iğrenç değil mi? Çok da yapmacık.
1: Şaka yapmıyorum dostum. Bütün hayatım elim boş geçti. Babamın eli boş çürüyüşünü seyrettim. Anneme hiçbir şey veremedim.
2: Şaka etmediğini biliyorum dostum. O işi çözeceğiz. Onun için geldik, geri alacağız. O senin. Hepsi senin.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
2: Orada öyle dikilme. Bize yiyecek bir şeyler bul. Kaliteli abur cuburlar, çerezler, salam, fıstık filan. Pislik.
3: Nathan! Nathan! Nathan! Nathan!
2: Bence bu işi çözmelisin. Yaygaraya başladı.
0: Sadece işi için endişeleniyor. Onu bırakıp arabayla gelebilirdim ben.
2: Bırakmak mı? Hadi. Sanırım gitmek istiyor. Hey seni pislik herif. Onunla birlikte olacaksın öyle değil mi?
1: Bak o hiçbir yere gitmiyor. Bu iş bitinceye kadar buradayız, tamam mı?
2: Çok doğru dostum.
0: Oyalanmamıza izin vermez ki.
1: Oyalanmak mı? Terry ben ne dersem onu yapacak.
3: Nathan!
1: O kız kardeşi gibi değil.
4: Bebeğim!
3: Artık gidebilir miyiz lütfen?
4: İçeri gel, bunu görmen gerek.
3: Hemen işe gitmem lazım Nathan.
4: Fazla sürmez.
3: Benimle oyun oynama.
4: 5 dakika sonra gideceğiz ama bunu görmelisin, bayılacaksın. Hadi gel bebeğim.
3: 5 dakika.
4: Gel hadi. Hadi.

0: Bebeğim ne bekliyorsun? Gelsene.
1: Evet. Ne göstereceksin?
0: Buraya gel.
1: Nathan dur.
0: Hiç de kötü değil değil mi?
1: Nathan dur.
0: Evet. O işe artık ihtiyacın kalmayacak. Az kaldım.
1: Nathan.
2: Hadi sapık. İşimiz Hadi. Var. Muhabbet kuşlarının bir işi var. Tanrı aşkına. Hey, işte bu.
3: Aşağıdaki pisliği unut. Bu sana daha çok yakışır. Güzel bir çift olurdunuz.
4: Bu Kate. Huggins'lerin kızıydı. Uzun zaman önce öldü.
2: Pislik.
1: Ben hamileyim. Hamile. Ne demek biliyor musun?
0: Dert etme bebeğim. Çok paramız olacak gerçekten. Bize yetecek kadar, tamam mı?
1: Hayır.
0: Evet. Evet, sadece bu işi bitirmem gerekiyor. Evet. Evet.
1: Lanet olsun. Ne halt ediyorsun?
0: Bebeğim merak etme, tamam mı? Her şey kontrol altında.
4: Bekle!
2: Kapa çeneni sersen. Tamam, bunları takın hemen.
1: Olmaz!
2: Olur hayatım.

0: Hadi.
1: Hadi Meri. Çorabı geçir. Şu çorabı kafana geçir Meri.
0: İsim yok.
1: Tamam.
2: Geç hadi.
3: Anahtarla?
2: Ha, dur. Gel. Önden. Hadi kızım.
3: Richard.
0: Fırla fırla fırla. Hadi hadi hadi.
1: Hadi
0: çabuk gel şuraya.
1: Hadi.
0: Gel hadi. Gel şuraya. Hadi. Tamam hadi sakin ol.
1: Tamam. Geç.
4: Hadi. İyi misin Elin?
0: Evet.
1: Hadi.
4: Yapmayın. Durun
1: lütfen. Hadi dedim yoksa kolunu kırarım. Gel.
4: Hayatım.
1: Gel şuraya. Hadi.
0: Otur.
2: Lütfen.
1: Tamam, hadi.
2: Buradayım hayatım.
1: Ellerini ver.
2: Lütfen. Lütfen.
1: Ellerini ver. Yanımda.
2: Lütfen yapmayın. Lütfen. Ne istiyorsanız alın. Ama onu bu şekilde bırakamazsınız. Baksanıza ona. Karım yaralandı. İçeride gereken her şey var. Çabuk.
0: Büyük baba ipleri eline alıyor.
1: Siz bizden bir şey isteyemezsiniz, tamam mı?
3: Ben hallederim.
1: Ne?
2: Dezenfektan ve bandajlar şurada, arka taraftaki dolapta.
1: O geri zekalı değil, tamam mı? Kapa çeneni. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Hadi. Tanrım. Vah.
3: Alın için. İşte böyle.
2: Tamam. Teşekkürler. Şimdi lütfen dikkat et, kesiğin içinde kıymık kalmasın.
3: Tamam, kıpırdamayın.
2: Güzel. Şimdi yaraya biraz dezenfektan sür. Bu acıtacak.
5: Öyle mi?
2: Evet hayatım.
5: Arı sokması gibi mi?
2: Evet, biraz öyle.
5: Aha, arıları severim ben. Bahçede arılarımız var.
3: İşte bu kadar.
1: Acele et, tüm geceyi burada geçirmeyeceğiz.

0: Şimdi bağla onu.
1: Hadi.
2: Üzgünüm.
1: Tamam, pekala, oldu. Tamam işte, bak, karınla ilgilendik. Bize istediğimizi ver.
3: Cüzdanımda 300 sterlin ve kredi kartım var.
1: Tamam. Evet. Başka?
3: Mutfakta buzdolabının üstündeki bir bisküvi kutusunda 1000 sterlin falan olacak.
1: Tamam, bak şu parayı alıp çantaya koy. Kartın şifresine.
3: 6193.
1: 6193. Evet. Tamam. Harika. Güzel. Ya ya.
4: Gel. Kilitliydi, tamam mı? Gezin arkadaşını...
0: İsim kullanma gerizekalı.
4: Affedersin ama...
5: Aldınız işte. Gidelim hadi.
1: Bu kadar mı?
0: 2000'den az. Gülüyorsun. Eğleniyor musun gerizekalı bunak?
1: Sana bu kadar mı dedim? Tüm para bu mu?
0: Sen doktorsun. Kocaman güzel bir evin var. Bence biri yalan söylüyor.
1: Kasadan ne haber? Kasadan ne haber söyle!
3: Bak neden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Kasadan bahsediyor salak herif.
3: Ama bizim kasamız yok.
1: Emin misin?
3: Tabii ki eminim. Kasa filan yok.
1: Öyle mi? Söyler misin bodrumundaki o parlak metal kapıya ne diyorsun peki?
0: Bebek evi mi o?
5: Neden bahsediyorsun?
1: Paradan bahsediyorum. Tonla para.
0: Hadi
1: yeter artık.

0: Buna pişman tamam. olacaksın.
1: Dur dedim.
2: Kes sesini.
1: Dur, kapa çeneni.
3: Ben artık gidiyorum Nathan.
4: Bu rezillik.
2: Biliyorum. Dinle. Bak, o kasada tonla nakit para var. Tamam mı? Bakım evinde çalışmayı unutabilirsin. Hayatımız değişecek. Sen beni dinliyor musun ha? Bak, bunu sen, ben ve bebek için yapıyorum.
3: Bu iş çok saçma. Tamam mı? Tam bir rezillik.
1: Hadi ama. Bu iş isten dersten bile iyi.
2: Yapalım şu işi.
1: Evet. Önce iş. Ailevi sorunlara sonra bakarız.
2: Bana hemen şifreyi söyle.
0: Bu işin sonunda ancak hapse girersiniz. İş kontrolden çıkmadan buradan çıkıp evinize dönün. O zaman olanları unuturuz.
2: Bana hemen şifreyi söyle ihtiyar. Hadi.
0: Hayır, söyleyemem.
2: Sen karşımda kimin olduğunu sanıyorsun ha? Ha?
0: Görebildiğim kadarıyla korkunç bir hatanın eşiğindeki terbiyesiz bir herifsin ve hayatını mahvetmek üzeresin.
5: Bana sorarsan biri küçükken poposuna yeterince şaplak yememiş.
0: Sana katılıyorum canım.
5: Richard'ın canını yakma Richard.
0: Hayatım yapma yapma lütfen kendini hiç üzme. Her şey yoluna girecek.
1: Merak etmeyin Bayan Robinson. Biz hayvan değiliz. Değerli kocanızın canını kimse yakmayacak. Bizimle güvende olacak. Dürüst olayım. Ben sizin için endişe ediyorum.
0: Karım şifreyi bilmiyor.
1: Tabii bilmiyor Richard. Tabii bilmiyor. Ama ben sana soruyorum.
0: Onu rahat bırak. Canını yakma.
3: Nathan durdursana şunu.
2: Hey! Sen ne yapıyorsun? Böyle kalkıp...
1: Tamam dostum. Patron sensin.

0: Al bakalım.
1: Ne yapacağım ben bununla şimdi?
0: Bize şifreyi söylemesini istemiyor musun?
2: Bu kadarı da saçmalık.
1: Nereye gidiyorsun? Hey, hey, geri dön.
0: İyiydi. Merak etme, babacığın ilgileniyor. Mary, gezden mi saklanıyorsun? Mary, Mary...

Aha. Neredesin hayatım? Gezden mi saklanıyorsun?

0: Alo.
1: Buldum. Buraya gel. Gel buraya.
2: Seni kullanmasına izin verme. Gel. Çok geç değil. Gençseniz, haydutun biri için
1: yürü.
2: Geleceğinizi böyle mahvetmeyin.
1: Buraya
2: dinle.
3: Yardım et.
2: O bir hayvan.
1: Buraya gel.
2: Kıza ne yapıyor?
0: Bence kötü şeyler yapıyor.
2: Evet canım. Çok kötü şeyler.
4: Kapa çeneni, tamam mı?
1: Gel buraya hadi.
4: Kes sesini.
2: Sen böyle bir işe nasıl karıştın Teddy? Hiç huyun değildir bunca şiddet. Zavallı annen çok üzülecek, hayal kırıklığı yaşayacak.
0: Terry mi?
2: İkiniz hiç ayrılmazdınız. Bunun değiştiğine inanamıyorum. Değişmedi. Değil mi Nathan?
0: Nathan.
1: Aşık çocuk seni hizada tutamıyor mu? Nathan'ın bu işlere karışıyor diye mi endişelisin ha?
3: Bırak dedim.
1: O kocaman bir çocuk prenses. Kendi kararlarını kendi verebilir.
3: Senin gibi bir psikopat değil en azından.

0: Onu bebekle tuzağa düşürüp cumartesi geceleri paket mi edeceksin? O seni çoktan aştı hayatım. O kasayı kırıp açıp paraları cebe indireceğiz. Sonra da Nathan seni, aptal bebeğini ve o aptal hayatını geride bırakacak.
1: Nathan!
0: Yapma. Sesimizi yükseltmeyelim ha.
2: Gözümün önünde büyüdünüz. Ailelerinizi tanırdım. Ne zorluklar yaşadığınızı biliyorum. Hayat kolay olmadı. Ama siz iyi çocuklarsınız. Güçlüsünüz. Ve dişinizi sıktınız. Ne olduğunuzu biliyorum. Hamurunuzu biliyorum. Ne olduğunuzu biliyorum. Bundan siz sorumlu değilsiniz. Bunu görebiliyorum. Gün gibi ortada. Ama o diğeri, oradaki o hayvan... Buralı değil, değil mi? Bir yabancı. Her şeyi mahvetmesine izin vermeyin. Arkadaşlıklarınızı, hayatınızı. Sen çok daha değerlisin. Güven bana.
3: Kes sesini. Bunları paranı kaybetmek istemediğin için söylüyorsun, değil mi?
4: Doğru söylüyor Nathan. Bu işe bir son verelim. Sonra çok geç olacak. Bana doğru...
3: Kapa çeneni, yoksa dilini keserim senin. Plana sadık kalacağız, anlıyor musun? Yukarıda ne yapıyordun?
5: Bu küçük pislik telefon ediyordu. Seni kazıklamaya yer arıyor.
1: Bu olamaz Richard.
0: Hızlanıyoruz ha? Zamanı gelmişti millet.
3: Tamam.
1: Nathan, bunu yapma.
3: Artık oyun oynamak yok. Şifreyi söyle.
0: Evet.
3: Ne? Şifreyi söylemezsen parmağını keserim. Şifre.
4: Yapma Nathan.
0: Kapa çeneni, seni ucube herif.
3: Bana hemen şifreyi söyle Richard.
2: Bunu yapma. Mary'i düşün. Bebeği.
3: Ne yapıyorsun sen?
0: Küçük arkadaşım için endişelenme. Pisliklere kim olduğumuzu göster.
3: Son şansım.
0: Kemiğe gelince bıçağı biraz çevir. Tam eteğinden kaymak gibi alır. Yap hadi.
3: Tamam, madem o kadar kolay, al sen yap.
2: Aferin Nathan.
0: Bu da ne böyle? Arkadaş olmuşsunuz. Sen doktor ve cici hanımefendi.
3: Sakın.
0: Sorumluluklarım var.
3: Kes şunu.
0: Seni yumuşak herif. Böyle narin bir tavşan olduğun kimin aklına gelirdi? Bunun nesi var doktor? Bütün bu yaptıkları buranın suyundan filan mı acaba? Onun için elden bir şey gelmez. Doğduğu an uyutmalıymışlar. Yazık. Kes gitsin.
3: Hayır.
0: Kes.
3: Lütfen, lütfen.
0: Git ve kadının parmağını kes serseme herif.
3: Lütfen. Lütfen şifreyi söyle. Lütfen. Lütfen.
0: Lanet olsun. Bunu niye yaptın?
1: Nathan! Nathan!

0: Lanet olsun.
1: Seni gerizekalı. Lanet olsun.
2: Beraber çok eğlenebilirdik.
0: Karamadan ölecek. Onu yukarı çıkarmalıyız. Çöz beni.
2: Evet, seni çözmek isterim doktor. Yerde sürünen o aşık çocuğu kurtarmak isterim. Seni ve hanımefendiyi. Sizin gibi ihtiyar bunaklar ne yapıyorsa yapmanız için yatakta bırakıp gitmek isterim. Zararı yok. Her şey affedildi. İnan bana, bunu isterim. Gerçekten bana inanmalısın. Hey! Bu aşağılık yerden büyük şehirdeki çatı katıma dönüp uyku saatimden önce kendime iyice çektirip ayaklarımı uzatıp bir fincan çay ve 50 sterline dolu bir yatakta her şeyi unutmak isterdim. Bu harika olurdu. Sana katılıyorum.
3: Yeter artık, çözsene onu.
2: Pekala, nasıl olacağını söylüyorum. Hazır mısınız? Bana sihirli sayıyı vereceksin ve doktorluğa döneceksin.
3: Richard. Söyleyin artık şifreyi.
2: Çok haklı. Söyle artık şunu.
1: Zamanın azalıyor dostum.
0: Tamam.
4: Richard, hayır.
0: Her şey yoluna girecek hayatım. Şifresi 17-1-19-22.
2: İşte bu kadar. O kadar zor değilmiş. Şu aç gözlü sersemlerin birkaç kuruş için debelenmesi ne acı.
1: On yedi.
0: Hey, çöz beni.
1: On dokuz. Yirmi iki.
0: Evet, evet, 21 olacaktı. Evet, 22 değil.
1: 21 mi?
0: Evet, 21. 17, 1, 19, 21.
1: 17, 1, 19 ve 21. Emin misin? Fikrini değiştirip hanımefendiye danışmak ister misin?
0: Evet, eminim. O, Elnam'ın doğduğu yıl.
1: Pekala.
0: Bana yardım et.
1: 17. 1.
0: Yardım et. Yardım et. Evet.
1: 19.
0: Evet. Evet. Evet.
4: Evet. Evet.
1: Ve 21. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Hayır, lütfen, lütfen. Lütfen bağlama onu. Yalvarırım.
2: Çok
0: yalvarırım,
2: geç
0: bağlama.
2: Canım.
0: Elin, merak etme. Merak etme hayatım. Korkma. Hayır, lütfen. Hayır, hayır, hayır, yapma. Lütfen yalvarırım. Elin, merak etme. Hayır, hayır, hayır, yapamazsın lütfen. Hayır. Hayır. Hayır, dokunma. Dokunma ona. Tanrım, hayır, hayır. Hayır, dokunma. Hayır, dokunma. Hayır, hayır. Hayır.
2: Artık yeter. Senin elektrik tesisatını kim yaptı?
1: Adi herif.
4: Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, dur, dur, hayır, hayır, hayır, yapma, hayır, hayır, hayır, yapma, hayır, hayır, hayır.

0: Onu hastaneye götürmeliyiz. Terry yardım et. Terry yardım et. Hadi.
1: Durun. Kimse bir yere gitmiyor. Hastane 50 kilometre uzakta. Biliyorsun, o yoldan canlı çıkacağını hiç sanmıyorum. Yardım beklerken ona müdahale edeceğim.
0: Ama ona baksanıza.
1: Güven bana. Ona çok iyi bakacağım. Merak etme. Terry, Mary'nin Nathan'ı yukarı çıkarmasına yardım etmelisin. Yapabilir misin? Teşekkür ederim Terry.

0: Hadi hayatım.
1: Dikkat et.
0: Endişelenme. Onu sonra temizleriz. Bir saniye. Bu sefer
1: konuşma. Tamam, geçti.
0: Şşş. Merak etmeyin, geliyorum. Minik,
1: minik,
0: cesur kızım için.
1: Doktor Huggins, lütfen.
2: Günahlarının hesabı ödenecek. Hak ettiğini gördün. Umarım çürürsün.
0: Elon. Hadi canım, hadi lütfen. Karımı bağışlayın. Artık tamamen kendinde değil ama merak etmeyin. Sözümü sonuna kadar tutma niyetindeyim.
3: Teşekkür ederim Doktor Huggins.
0: Gerçekten ne yapmamı bekliyordunuz Terry, Mary?
3: Eşyalarını alıyor. Bir şey yok.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Evet, tamamdır.
4: Hayır. Hayır, hayır, hayır.
1: Nefes al. Sen canını yakıyorsunuz.
0: Sessiz ol.
1: Geçti. Sadece çıkarıyor.
0: Baskı uygulamalıyım.
1: Olamaz, tamam. Geçti. Tamam.
0: Bıçak içinde kırılmış.
1: Bana bak. Canını yakıyorsunuz. Hepsi geçecek.
0: Gazi. Şanslı bir delikanlı. Bıçak hayati organlarına gelmemiş. Evet. Biraz çabayla kurtulacak.
1: Duydun mu? İyileşeceksin.
0: Şimdi dışarıda beklemenizi istiyorum. Çalışmak için alana ihtiyacım var.
4: Hayır, beni bırak.
1: Hayır, hayır, lütfen, bir şeyin yok. Hiçbir yere hayır. Gitmiyorum. Burada kalıyorum.
0: Israr ediyorum. Onunla doğru düzgün ilgileneceksem sessizliğe ihtiyacım
3: gitmeliyiz.
0: Var.
3: Bırak Doktor Huggins işini yapsın.
1: İyileşeceksin canım. Hayır. Tamam, iyileşeceksin.
4: Hayır, hayır, gitme. Şşş.
3: Hadi Mary.
1: Tamam. Tamam.
0: Bunlar Alan için. Ve lütfen ben Nathan'la ilgilenirken... Bayan Huggins'e siz göz kulak olun.
3: Hadi Bayan Huggins. Gel.
0: Endişelenmeyin. Yarasını saracağım, ambulans çağıracağım. Gidin bakalım. Hadi hadi.
3: İşte oldu. Dikkat edin. Cama dikkat. Bir şey ister misiniz Bayan Huggins?

0: Mary, hepsi geçti. Ben buradayım.
1: Saçma bir kasa şifresi için karısının hayatını tehlikeye attı.
0: Her şey yoluna girecek. Güçlü olmamız lazım. Tamam mı?

0: Bir şey yok. Merak etme. Şşş. Lütfen ağlama. Şşş. Her şey yoluna girecek. Doktor Huggins'i biliyorsun. Hepsi geçecek, tamam mı? Çok güzelsin. Tamam mı?
1: Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Artık güvendeyiz.
1: Güvende mi? Neden bahsediyorsun sen? Az önce aşağıda ne oldu sanıyorsun? Nathan ölüyor. Onu bu işe nasıl bulaştırdın?
0: Ben yapmadım. Asıl Nathan'ın fikriydi.
1: Ona o fikri kim verdi? Burada kimin annesi çalışıyor Terry? Kayıp bir köpek gibi Nathan'ın peşine takılıyorsun ama ayak uyduramıyorsun, zavallısın.
0: İçeri geçelim. Bayan Huggins'le ilgilenmem lazım artık.
1: Ben bir şey yapmasaydım onu ölüme terk etmiştin.
0: Öyle söyleme.
1: Gerçek bu. Hep böylesin Terry. İşi batırıyorsun ve etrafındaki her şey sarpa sarıyor. Jane neden gitti
0: Hayır,
1: sanıyorsun?
0: Hayır gitmedi. Jane gitmedi.
1: Jane gitti çünkü senin bir hiç olduğunu anladı. Şaka gibisin. Seni hiç sevmedi. Sana acıdı ve sonra senden tiksindi ve onu kaçırdın. Sen kardeşimi kaçıran gerizekalının tekisin. Senin yüzünden onu hepimiz kaybettik.

0: O benim. Pis.
1: Bayan Huggins, ben hallederim.
0: Ah, zavallı Terry. Gel de otur. Sana bir bakayım.

0: Doktor Huggins.
1: Evet.
0: Nathan'ı görmek istiyorum.
1: Maalesef yarası sandığımdan çok daha ciddiymiş. Yine de toparlanır ama zaman alacak. Ona ilaç verdim. Acısı çok. Şimdi bebek gibi uyuyor. Bol bol dinlenmesi gerekecek.
0: Emin misin yoksa?
1: Geri çekilebilirsen. Tamam. İşte normal. Seni temin ederim. Endişelenecek hiçbir şey yok.
0: O zaman neden hiçbir şey hissetmedi? Neden bu kadar soğuk? Ambulans nerede kaldı?
1: Gelmek üzeredir herhalde. Gelirler ama için rahat edecekse onları memnuniyetle ararım. Sen burada kal.

0: Merhaba, Richard Huggins. Evet, evet, birkaç dakika önce ambulans çağırmıştım. Evet, evet. Ne kadar sürer acaba? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Yoldaymış. Artık fazla sürmez. Şu haline bak. Hiç iyi görünmüyorsun. Yaşadıklarından sonra bir de durumun düşünüldüğünde böyle hissetmen normal.
1: Ben iyiyim.
0: Hayır hayır, değilsin canım, değilsin, iyi değilsin ama hiç korkma. İhtiyacın olan şey bende var. İşte bu seni kendine getirir. İki tanesi iş görür. Güven bana canım. Senin gibi birçok vakaya baktım. Şok, anksiyete, TSSB. En etkilisi bu ufaklıklardır.
2: İşte. Acımadı değil mi? Sana söylemiştim. Kocaman cesur bir çocuksun. Ayakkabıların. Birazdan hiç kötü bir his kalmayacak. Bu işten artık gına geldik. Tanrı bilir neleri evimize sokuyorsun. Bunu sana 1000 kez söyledim. Ayakkabılarını kapıda çıkar.
0: Aylin. Gel canım. O Kate değil. O Mary. Genç misafirlerimizden biri. Mary'i hatırlarsın. Mary ve Jane Waller. Şu köydeki ikizler hani.
2: Mary. Mary Waller, amma büyümüş.
3: Ona ne verdiniz?
0: Sadece çok standart bir ağrı kesici. Ellen yıllarca hemşiremdi. Çok iyi bir hemşireydi ve çok da tatlıydı. Eklemek zorundayım. Gel canım, gel hadi gel. Misafirlerimize güzel bir çay yapalım. Bir şey unutmadın mı? Arkanda. Sıcak. Sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Solda.
2: Aa. İğneler. İğneleri kaldırmalıyım.
0: Aferin sana. Peki iğneleri neden kaldırmalıyız canım?
2: Çünkü iğneler sivridir. Ve biri yararlanabilir.
0: Biri yaralanabilir. Aferin canım, aferin. Hastalıkların kazanmasına izin veremeyiz. Hafızasını sürekli zorlarım. Küçük sınavlarla. Hedefler uydururum. Hayatı oyuna çeviririm. Çok önemli. Elinimi yanımda tutmak için ne gerekirse.

0: Gitmeliyiz. Telefonunu ver.
1: Ne?
0: Telefonun, çabuk.
1: Kendi telefonunu kullan.
0: Yanımda değil. Terry!
1: Ne var?
0: Telefon diyorum, yardım çağırmalıyız.
2: İyi miyiz Terry?
1: İyiyim Doktor Huggins. Bak, söyledim ya, yanımda değil, tamam mı? Hey, ne?
0: Nerede o?
1: Bayan Huggins'e verdim. Bize güvenmesini bekleyemem.
0: Sen onlara güveniyor musun? Buradan hemen gitmeliyiz. Nathan öldü.
2: Evet.
3: Çay saati.
2: Dur.
1: Teşekkür
2: geldim.
1: Ederim Doktor Huggins.
2: Aferin sana.
3: Şuraya oturayım.
2: Şuradan geç.
3: Terry.
2: Bu da Mary'nin çayı. Söyle bakalım. Bileğin ne durumda Terry?
1: Çok daha iyi. Teşekkür ederim Doktor Huggins. İğnenin çok faydası oldu. Hiçbir şey hissetmiyorum.
2: Bunu duyduğuma sevindim. Tabii yardımı reddetmen beni üzdü. Sen de daha iyi hissederdin. Sence de biraz solgun görünmüyor
3: mu? Hiç iyi değil. Hayır. Sakın burada içme.
0: Dışarıda içerim.
2: Üzgünüm. Ama buna izin veremeyeceğimi anlıyorsunuzdur. Lütfen şuraya otur. Çayını içip ambulansın gelmesini bekle. Üstelik doğmamış çocuğunu düşünmelisin. Sigara birkaç soruna neden olabilir. Doğum bozuklukları, tümörler, teratoma, beyni kafatasının dışında doğan bebekler bile olabilir. Seni cesaretin için bir kez daha takdir etmek istiyorum canım. Yaptığın şey kolay değildi. Bir insanın canını aldın. Senin sayende kurtulduk. Oo. Yakında burayı tekrar tertemiz etmeliyiz. Böcek salgını var gibi. Güveler, gümüşçünler, hamam böcekleri, her türlü musibet var. Otur Mary, çayını iç. Bu şartlar altında itiraz etmek tabii büyük kabalık olur.
1: Hadi, Mary.

0: Kate o halde doğduğunda böyle olmasının Tanrı'nın bir cezası olduğuna inanmak için her şeyimizi verdik. Evet, onu sevdik. Ona baktık ve büyüyüp çok güzel bir kadın oldu. Güzel, hassas, harika bir kız. Onu korumaya, eğitmeye çalıştık. Edepli olması için çalıştık. En doğrusunu yaptık. Bize direndiği zamanlar oldu. Bazen bize düşman bile oldu. Ama dik durduk. Hiç tereddüt etmedik. Alan da ben de bu göreve hiç içerlemedik. Umutsuzluğa hiç kapılmadık. Gel, gel, gel canım.
1: Ah, kafam ne kadar da dağınık değil mi? Ne şapşal sersem bir şeyim.
0: Ah, benim şapşal sersem şeyim.
1: Tabii. Bisküvi Mary içindi.
2: Buyurun Bayan Higgins.

0: Koleksiyon defteri Alan'ın fikriydi. Tutmaya devam ediyor ve hafızasına iyi geliyor. Kayıplar arasında bir kız. Alan'ın işler çok detaylıdır. Kayıp kız soruşturmasında yeni ipuçları. Bunu tüm o kayıp ruhlara adadı. Olağanüstü değil mi? Talbury St. Edward's'ta kayıp kız soruşturması devam ediyor. Korkunç bir kayıp. Tabii anlıyorsunuzdur. Alan canım.
1: Çok sıcak. Çok sıcak olduğunda çayı biraz bekletmelisin.
2: Evet.
3: Telefonumu geri alabilir miyim? Nathan'ın annesini aramalıyım.
0: Üzgünüm canım. Ne dediğini anlamıyorum.
3: Telefonum Nathan'daydı. Şimdi cebinde yok. Sizde olduğunu biliyorum. Nathan olmasaydı ikiniz de ölmüştünüz. Ambulans hakkında yalan söylediniz. Onları aramadınız bile. Söyleyin ona ne yaptınız? Bana ne olduğunu anlatın hemen.
0: Hadi kendine çeki düzen ver Mary. Üzgünsün, bu anlaşılabilir bir şey. Ama şimdi o duygularına yenik düşmenin kimseye hiçbir faydası olmaz.
1: Uslu bir kız gibi çayını iç.
3: Açın kapıyı.
0: Mary hadi. Bitap düştün, şokta olmalısın.
3: Kapıyı açın.
0: Hormonların coşuyor. Ağaçlar yüzünden ormanı göremiyorsun. Hadi gel de aptallık etmeyelim. Bunun kimseye faydası yok
3: canım. Açın şu kapıyı dedim.
0: Canını yakmayı hiç istemem ama bana başka seçenek bırakmadın.
1: Böyle bir kadın anne olmak istiyor.
0: Hadi gel benimle. Yürü.
1: Çocukların düzgün bir anneye babaya ihtiyacı vardır. Böyle edepsiz bir serseriye değil. Yakında sakinleşecektir.
3: Bırak dedim.
1: Dolap hep iş görür.
3: Bırak.
2: Derdi ne bilmiyorum. Onu hiç böyle görmedim.
1: Çok dikkatli olmalısın Terry. Böyle bir kız yalancı, adi, pis bir parazit. Çok zehirli. Sen çok daha iyisini hak ediyorsun.
0: Dinle canım. Tüm bunlar senin için çok fazla oldu. Terry ona göz kulak olur değil mi Terry? Ambulans gelene kadar.
1: Terry mi?
0: Evet canım. Alan yatar yatmaz aşağı geleceğim.
2: Bana güvenebilirsiniz Bay Huggins.

0: çıkar beni.
1: İyi değilsin. Bay Huggins hormonlarınla ilgili söylediği şeyler de haklı.
0: Geç şunları da çıkar beni.
1: Benimle bu şekilde konuşma. Nathan'la hiç böyle konuşmuyorsun. Sana berbat davranıyor. Neden onunla olduğunu anlamıyorum. Seni kullanıyor, sürekli eleştiriyor. Seni sevmiyor. Seni hiç sevmedi.
0: O öldü.

0: Hayatım, hayır. Lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol.
1: O kızın cezalandırılması lazım.
0: Elbette hayatım, ben hallederim, sen merak etme.
1: Hayır. Ben halletmek istiyorum.
0: Şşş, yorgunsun. Hayır.
1: O kız hemen cezalandırılmalı. Çok yaramazlık yaptı. Her şeyi mahvedecek. Onu hemen cezalandırmak istiyorum.
0: Emin misin hayatım?
1: Evet, evet, evet.
0: Pekala, madem öyle istiyorsun.
2: On dakika önce her şey yoluna girecek dedi.
3: Doktor Huggins onu öldürdü.
2: Huggins'leri çocukluğumuzdan beri tanırız. Onlar hiç...
3: Aç şu lanet kapıyı. Neyin var senin? Acele et. Hadi.
2: Lanet olsun.
3: Ne oldu?
2: Bana o şeyden fazla verdi sanırım.
3: Terry. Ne yapıyorsun?
2: Şu iğne. Bayan Huggins'i yaptığı iğne. Bacağım uyuştu.
3: Anlamıyor musun?
2: Doktor, Doktor Huggins.
3: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Sus biraz. Doktor Huggins.
3: Terry, kapa çeneni gerizekalı.
2: Doktor Huggins.
3: Beni anlamıyor musun?
2: Kapa çeneni. Kapa çeneni artık. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ha? Rastgele biri değilim. Rastgele değilim. Ben rastgele biri değilim. Hayır.
4: Özür dilerim.

0: Hala kurtulabiliriz. Ama beraber olmalıyız.
1: Beraberle kastettiğin ne?
0: Tek başıma yapamam.
1: Hayır. Hayır, hayır. Beraberle kastettiğin ne?
0: Dinle Terry, şimdi hiç zamanı değil.
1: Zamanı. Tam zamanı.

0: Eskiden olduğumuz gibi mi?
1: Ne?
0: Eskiden. Birbirimizi sevdiğimiz zamanki gibi.
1: Ama sen...
0: Sen... Sadece sen Jane. Sadece sen.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Bizden bahsediyorum. Alacağımız o evden bahsediyorum. Hatırladın mı?
1: Kes şunu lütfen. Yapma bunu.
0: Beraber iyiydik biz. Biliyorsun.
1: Beni korkutuyorsun.
0: Herkes öyle söylerdi.
1: Bunu yapma. Beni burada bırakma.
0: Bırakmak mı? Bir dakika. Seni neden bırakayım? Jane. Nereye gidiyorsun? Jane! Jane, nereye gidiyorsun?
1: Anahtarı almalıyız. Burada bekle.
0: Jane!

uyuduğunu söyledi. Yalancı. Yalancı. Adi yalancı. Yalancı. Nerede? Nerede o? Jane. Beni hiç sevmemişti zaten.

0: Jane! Ne yapıyorsun?
1: Gelip seni alacaktım.
0: Beni bırakıyordun.
1: Hayır, hayır. Hayır, bırakabilirdim ama bırakmadım. Acele etmeliyiz, hemen gitmeliyiz. Her yerde olabilir.
0: Yalan söyleme. Beni bırakıyordun.
1: Hayır, hayır. Bunu yapmam. Bunu asla yapmam. Beraber gideceğiz. Tamam mı?
0: He?
1: Buradan beraber gideceğiz.

0: Alex'leri kurtarmalıyız.
1: Neden bahsediyorsun sen? Ağzını ört.
2: Hadi. Hiçbir yere gidemezsin. İşte buradayım.

0: Buradayız. Buradayız. Buradayız.
1: Neredesiniz?
0: Seni.

0: etme canım.
1: Ben buradayım.
2: Karının gırtlağının kesilmesine bir dakika kaldı. Anahtarları ver. Hemen.
1: Lütfen zarar verme.
2: Şaka yapmıyorum. Onu öldürürüm.
1: Tamam. Anahtarları vereceğim. Bana bir dakika ver. Dur. Anahtarı bulayım. Biraz bekle.
2: Karın bana ne verdi?
1: Kas gevşetici. Etkisi hızlı gelir ama geçicidir. Birkaç saat sonra geçer.
2: Anahtarları ver.
1: İlaç uzuvlarını tek tek felç edecek. Önce bir kol, sonra diğer kol. Bacak, sonra diğer bacak. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı 30 dakika daha.
2: Anahtarları ver hemen.
1: Sana anahtarı vereceğim.
2: Hemen.
1: Tamam, tamam, tamam. Peki, peki. Ama arkadaşın Teri istemiyor musun?
2: Teri'yi tabii ki istiyorum. Teri'yi ve anahtarı ver.
1: Çok iyi. Bana yardım edersen seni...
2: Ne yapıyorsun?
1: Düşünmeliyim.
2: Ne düşünmesi? Çabuk, yoksa gırtlağını keserim.
1: Nerede bilmiyorum. Teri, yapman.
3: Teri'cim.
1: Merak etme hayatım, her şey yolunda.
2: Hayır hayatım, her şey sarpa sardı. Teri'yi anahtarlarla beraber kapıya
1: tamam.
2: Getir.
1: Karşılığında...
2: Hayır, seninle pazarlık yapmıyorum. Teri'yle anahtarları getirip onu bana vereceksin.
1: Ama bana garanti vermelisin. Canı yanmayacak, yoksa anlaşmamız yatar.
2: Tamam, o zaman konuşur. Seninle sürekli konuşacak. Duyuyor musun?
1: Eylül, canım...